özledim galiba seni. Bu yüzden bu kadar.

bilmezdin hiç, yapmazdın. Ayları geçti, ayrılık sen delisin. Sen beni bırakıp böyle

Sen beni bırakıp böyle gitmezdin hiç, yapmazdın. Ayları geçti, ayrılık sen delisin. Sen beni bırakıp böyle gitmezdin.

Saat 3, saat 4, saat 5 bana hiç fark etmez. Ne zaman çalınsa kalbim, derler ki bir arkadaşa bakıp da çıkacaktık. Kalan umutlarımdan

0: Güneş Deniz Kum, Pide Lahmacun Ayran, Masar Fuat Özkan, Çatal Bıçak Kaşık.
1: Ne bunlar çocuğu?
2: En güzel üçlüler Fatih Bey. Hatta Nuri Bilge Ceylan'ı da sayayım diyorum.
1: Yok onu sayma. Umut Fatih Serdar'ı ekle. Hatta 1 Ağustos'ta Kahramanmaraş'a geliyorlardı.
2: Hatta Kafumdalar diye de ekleyeyim mi?
1: Ekledin zaten yavrum.
2: E tamam, tanıtım bitti o zaman.
1: Yok sen bir son bir toparla onu bir.
3: Fatih Yıldırım, Umut Bezgin ve Serdar Gökalp. 1 Ağustos saat 16'da Kahramanmaraş Kafum Fuar Alanı'nda. Canlı yayını kaçırmayın.

0: saat 7. Bu bir reklamdır. Ama dememek için ama sigorta.
1: Alem FM Haber Merkezi'nden mutlu günler. Türkiye'de dün 9 ilde orman yangını çıktı. Alevlerle mücadele Antalya, Muğla, Balıkesir ve İzmir'de sürüyor. Muğla'da 408 ev tedbir amaçlı tahliye edildi. 703 kişiyle yaklaşık 100 hayvan güvenli bir bölgeye taşındı. Yangın nedeniyle 6 mahallede 55 yapı hasar görürken bazıları tamamen yıkıldı. Antalya'nın Kumluca ilçesindeki yangın nedeniyle Adrasan ve Olimpos turizm merkezlerine ulaşım sağlayan yollar trafiğe kapatıldı. 50 ev tedbir amacıyla tahliye edildi. Tahliye edilen evlerden 10'u yandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, terörsüz Türkiye süreciyle ilgili süreç menzile vardığında kazanan 86 milyon olacak dedi. Cumhurbaşkanı, süreç yasasının önümüzdeki günlerde meclise geleceğini söyledi. Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, partisinin siyasi faaliyetlerini sonlandırma kararı aldı. Bunun bir teslimiyet ya da siyasetten vazgeçiş olmadığını savunan Davutoğlu, çalışmalarını sürdüreceğini söyledi. MasterChef 2021'in şampiyonu Eren Kaşıkçı evinde ölü bulundu. Kaşıkçı'nın vefatıyla ilgili soruşturma başlatıldı. ABD, İran'ın farklı bölgelerine gece boyunca saldırı düzenledi. Başkan Donald Trump saldırıya ilişkin "Şimdi sıra bizde" dedi. Ahbap Derneği soruşturması sürüyor. Berna Laçin, Eda Ece, Farah Zeynep Abdullah, İrem Helvacıoğlu ve Kerem Bürsin de savcılık tarafından ifadeye çağrıldı. Öğrenci affı düzenlemesinin ilk 13 maddesi kabul edildi. Son sınıf öğrencileri uygulamalı eğitim ya da staj sebebiyle mezun olamayanlara mezuniyet tamamlama için sınav ya da tekrar hakkı verilecek.
0: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır. Mutfaklarınıza yenilik getiren Uğur, Fatih Yıldırım ve Umut Bezgin'le Kafa Açan Uzmanı sunar.

akbank.com'da. Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 385 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarına.

Eve ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr

0: fiyatları sahnede. %50'ye varan indirimler ve Yapı Kredi World'a özel 7500 TL'ye varan World Puan Setur'da seni bekliyor. Kampanya detayları ve rezervasyon için setur.com.tr ya da 444-2822.
1: Bazen rahatlık ya bir şey olursa diye düşünmemektir. Arçelik ve Beko ürünleriniz için ilk 6 ay içinde ek garanti alın, %20'ye varan indirimden yararlanın. Ek garantinizi yetkili satıcılardan, yetkili servislerden, Arçelik.com.tr, Beko.com.tr ve Orizep üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Ek garanti alanlar çok rahatlar.
2: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
3: Yüksek teknolojili dünya markası General Klimalar şimdi İklimsa yetkili satıcılarında. İklimsa.
4: Reklam.
5: Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.

0: Hanımlar beyler, çok kıymetli Alem FM dinleyenleri, günaydın, iyi sabahlar. Burası Alem FM. Türlü şakaların ve şovların yapıldığı radyo istasyonu. Karşımızda çok saygıdeğer bilim insanı, muazzam kişilik, harika bir kademe insanı karşımızda duruyor ve Umut Bezgin. İtalya'dan dün geldi, bugün burada. İnsanoğlu kuş misali. Hocam günaydınlar.
1: Günaydın.
0: Defan oldum, defan oldum. İyi gördüm sizi hocam.
1: Gayet iyisiniz.
0: Gayet iyisiniz.
1: Maşallah. Serinliğin keyfini yaşıyoruz sevgili Yıldırım. Akşamları rüzgarın etkisi. Serinlik değil, rüzgarın etkisi sevgili Yıldırım. Rahatladı birazcık ya.
0: Dün akşamından ben bayağı üstüme şey aldım. Pike aldım.
1: Bir şey örttün değil
0: mi? Pike aldım.
1: Tam örtülecek havaydı sevgili Yıldırım. Güzeldi.
0: Sevgili dinleyiciler, 7-11 dakika geçiyor ve Alem FM'de show başlıyor. Kızımız, canımız, ciğerimiz, güzeller güzelimiz. Kilo verdikçe ekstra bir güzelleşen sevgili Sena'mız. Senoş, günaydın.
2: Günaydın abicim.
0: Günaydın Senoş'um. İstanbul'da hocamızın da söylediği gibi tatlış bir hava var. Peki ülke genelinde bugün ne oldu ve dünkü yangınlarla ilgili hemen çok hızlı bilgi alalım. Hocam dün biliyorsunuz ülkenin bazı noktalarında...
1: Evet sevgili Yıldırım, birçok noktada
0: yangın vardı.
1: Birçok noktada artık bir anda, bir de rüzgarın da etkisiyle inanılmaz, yurdun birçok yerinde rüzgarın
0: Balık etkisiyle... Balıkesir tarafında.
1: Balıkesir, Edremit, Altınoluk, Gömeş taraflarında, Çanakkale, Ayvacık, Muğla, Seydikemer, Yalova, Armutlu, Antalya, Kaş, Kumluca, Aydın, Nazilli, ülkenin birçok yerinde, hatta sabah saatlerinde Gaziantep'te keza yine aynı şekilde gördük son dakika olarak yangın.
0: Vallahi, yangının çıkış sebepleri belli mi? Ben orayı kaçırdım mı acaba?
1: Benim gördüğüm bir şey yok yangının çıkış sebepleriyle alakalı. Şimdilik yani birileri tarafından çıkarıldı ya da işte doğaya atılan şeyler tarafından kendiliğinden çıktı diye herhangi bir sebep görmedim ama her sene olduğu gibi yine bu sene de yanıyoruz.
0: Yanıyoruz.
1: Yanıyoruz. Saatlerdir, uzun saatlerdir, 24 saattir yanan yerimiz var. Evet. Yerlerimiz var.
0: Ve bu çalışmalar sırasında görevli olan kim varsa... Çoluk, çocuk, kadın, erkek, yaşlı, genç, hepsine Allah yardım etsin.
1: Allah yardım etsin. Sadece... Yanan evleri gördük.
0: Evet, gördük.
1: Bu evleri boşaltan insanlar, kaçan insanlar, yazlık yerlerini kaçan insanlar. Çok kötü bir durum ya.
0: Çok kötü.
1: Çok kötü bir durum.
0: Çok kötü, çok geçmiş olsun. Artık yakıyorlar mı? Yoksa doğal süreçte kendimi, çünkü biliyorsun yangınlar böyle de çıkıyor.
1: Evet, böyle de çıkabilir. Elektrik kaçakları olabiliyor. Ama doğada biz, atıkların yarattığı yangınlar ortaya çıkabiliyor.
0: Geçen sene, önceki sene, özellikle yakan vatan hainlerini gördük kasıtlı olarak.
1: Evet, gördük.
0: Elinde benzin bidonuyla yakanları gördük. Bunları gördü bu gözler. O yüzden şimdi emin de olamıyoruz. Gerçekten tek bir temennimiz var, Allah belalarını vermesi bu hain tayfanın.
1: Yaktılarsa eğer, evet. Yakanlar kim, evet. Varsa parmağı kim varsa.
0: Yaktılarsa. Takipteyiz, bakıyoruz. Çanakkale'de 4 gün boyunca mesela ateş yakmak yasaklanmış efendim. Bir yangınla ilgili haberler var şu anda.
1: Çok fazla var tabii. Önümüzde en fazla haber şu an yangınla alakalı.
0: Evet. Başka ekstrem bir şey göremiyorum ben şu anda ama siz görüyorsanız hemen şimdi sıcağına verelim.
1: Evet, dinleyicilerimizin de varsa bildiği yerler onlarla da alakalı bilgiyi burada anlatırız. Yangın havadan ve karadan her yerde müdahale ediliyor şu anda. Evet. Bir de dün Fethiye-Antalya karayolu tedbir amaçlı kapatılmıştı. Seydikemer Devlet Hastanesi de tahliye ediliyordu dün. Bitmiştir muhtemelen tahliyesi.
0: Peki uyananlar geliyorlar. Bakayım şöyle, yani katılım fena değil.
1: Güzel, harika.
0: Güzel, güzel, herkes uyanmış. Uyanan, ayılan ve günaydın çakan bütün dinleyiciler yerde para bulsunlar.
1: Amin.
0: Miras kalsın.
1: Amin.
0: Bahçeli bir ev sahibi olsunlar.
1: Amin, amin, amin.
0: O bahçeli evde küçük küçük köpek yavruları olsun.
1: Amin.
0: Tavukları olsun.
1: Aman.
0: Civcivleri olsun.
1: Ay.
0: Fitnenen fesattan uzak yaşasınlar inşallah.
1: Amin inşallah.
0: Uyanıp da günaydın çakanlar tabi bunlara layık olanlar.
1: Çakmayanlar artık hiç.
0: Çakmayanlara ne diyelim?
1: Bunların hiçbirinin yanından geçemeyecekler.

0: Çocuklar, Murat Koparan abinize selam çakın bakayım. Murat Koparan günaydın abinize.
1: Murat Koparan. Allah, sevgili Yıldırım, duvarlarınız içinden en çok yazılanları gördünüz mü? Bahçelievi için geldim diyor.
0: Bahçelievi,
1: Bahçelievi. Herkesin Bahçelievi. Bahçelievi duyana kadar yerimden kıpırdamadım diyor. Mecbur yazacağız diyor Bahçelievi için.
0: Bütün emlakçılar yazmış.
1: Bahçelievi için amin.
0: Amin.
1: Dün yaklaşık 670 bin lira civarında dostlarıma yardımcı oldum diyor dinleyicimiz. Bugün 400 bin lira senedim var. Allah ödeme kolaylığı versin.
0: Amin inşallah.
1: İnşallah.
0: Şimdi efendim, Temmuz ayının sonuna doğru yaklaşıyoruz. 30 Temmuz Perşembe gününü yaşıyoruz. Yepyeni bir gün. Dışarıda çok güzel bir hava var. Ülkenin tamamına yakınında var diyelim. 700 çeşit ata tohumu domatesimi yetiştirmek için amin diyen Ayşegül Hanım gibi, bahçeli ev isteyen, bir tarla, bir arazi isteyen o kadar çok insan var ki.
1: İnsan var ki hepsinin hayali inşallah gerçekleşir. Dikkat edin bak, böyle görüyoruz sevgili Yıldırım, Instagram'da falan toplu böyle tarla gezileri düzenliyorlarmış.
0: Allah Allah.
1: Toplu tarla gezileri.
0: O ne demek?
1: Şöyle mesela imarlı olan ya da imarlı olmayan araziler, tarla arazileri ya da normal araziler sevgili Yıldırım. Bazı işte emlakçıların elinde ya da başka gayrimenkul sahiplerin elinde şey diyor. Mesela 1 milyona satışa çıkartıyorlar. Tamam. Minibüsle Çanakkale'nin bilmem ne köyüne tur düzenliyorlar. İnsanlara araziyi, arsayı göstermek için. Böyle dolandırıcılık yapanlar varmış etrafta. Onlara dikkat etmekte fayda var diye böyle şey uzmanlar uyarıyor. Nasıl dikkat edilecek artık
0: onu, ama onu tonlayarak söylüyor, uzmanlar uyarıyor.
1: Uzmanlar uyarıyor.
0: Öyle söylersen o olur.
1: Çanakkale'de tarla avcılığı.
0: Tarla avcılığı.
1: Tarla avcılığı.
0: İstanbul'dan doldurduğu otobüse yoldurduğu insanları Çanakkale'ye götürdü.
1: Kanla alacağım vaadiyle kandırdı insanları.
0: İnsanlar kandı. Geçen duydum, televizyonda hala ona seslendirme yaptırtıyorlar. O seslendirmeyi yapana yaptırtıyorlar.
1: İşte şu an bunu konuşalım diye muhtemelen.
0: Böyle yaptı. Peki efendim, 7.20.
1: Evet sevgili Yıldırım, bir giriş haberimi vereyim dün akşam oynanan Fenerbahçe maçıyla alakalı sevgili Yıldırım. Şampiyonlar Ligi maçımız vardı Fenerbahçe'mizin. Evet. Gornik Zabre'yi elemesi halinde Sturm Graz'la karşılaşacaktı ki dün akşam 1-1'lik skorla evet. Sağdan beraber ayrıldı ve turu da geçmiş oldu. Şimdiki rakibimiz artık Sturm Graz oldu. 3. ön eleme turunda Fenerbahçe'nin. Bu akşam da Beşiktaş'ımızın Midland'le yine deplasmanda bir maçı var. Oradan da inşallah galibiyetle ayrılırsak
0: i̇nşallah.
1: Yarın sabah galibiyet marşını çalmak isteriz inşallah.
2: Hoş geldin aramıza.
0: Hoş bulduk. Demek isteriz inşallah. Hadi bakalım.
1: Şampiyonlar Ligi desin bize bunu artık.
0: İnşallah inşallah.
1: Hoş geldin
0: inşallah.
1: Aramıza diye.
0: İnşallah. Şimdi araya gideceğiz sevgili izleyiciler. Herkesçikler uyanmış. Ekrana bakıyorum, muazzam bir görüntü. O bahsettiğimiz seslendirme şov ana habere aitmiş.
1: Öyle miymiş?
0: Böyle böyle yaptı.
1: Yok, birçoğu öyle ya, birçoğu öyle. Bir tek oraya ait bir şey değil ama dediğimiz
0: öyle
1: o.
0: Öyle oldu. Çok kötü seslendirmeler var televizyon
1: güzel
0: kanallarında. Haber kanallarındaki seslendirmeler vasatın da yani altı
1: neden
0: yani.
1: Neden bu hale, nasıl bu hale gelindi?
0: Çünkü şöyle oldu. Eskiden televizyonda bir şey yapmak, yapabilmek ya da dijital mecrada ya da kendini gösterebilmek çok zordu. Birkaç filtreden geçiyordu. Böyle hemen olmuyordu.
1: Hemen olmuyordu.
0: Şey gibi düşün bunu. Şu anda müzik piyasası gibi düşün. Kötü şarkılar var. Niye? Çünkü aradan yapımcılar çıktı. Aranjörler çıktı.
1: Bir sürü şey, faktör yok oldu.
0: Enstrümanistler çıktı. Hemen yapan hemen yayınlıyor.
1: Maddiyat.
0: Öyle birinin fikrini alayım bilmem ne.
1: Bir de her yere de para vermek istemiyor insanlar. Yaptım ya tamam diyor.
0: Tabii bir de o var. Bu da aynı bunun gibi bir şey. Yani
1: ama kötü sonuç çıkıyor ortaya.
0: Seslendirdim, yapıştır gitsin. Oluyor bence.
1: Değil mi? Bir de bu da büyük haber kanalları bunlar ya.
0: Ya neredeyse tamamındaki seslendirmeler vasat. Çok kötü ya. Yani izlerken ben utanıyorum ya.
1: Canın sıkılıyor.
0: Kanal değiştiriyorum.
1: Canın sıkılıyor o anons yaparken, bir şey yaparken.
0: Ya hiç bu kanalın şeyi yok mu ya? Yöneticisi, yönetmeni bir şeyi. Yani bütün kanallar için söylüyorum.
1: De, o işte kalmadığı için artık.
0: Arkadaşım artık nasıl okuyorsun ya demiyor mu?
1: O filtrede geçmiyor, geçmiyor oralarda herhalde.
0: Böyle dedi. Böyle oldu.
1: Dedi. Dedi.
0: Aa, Şükrü Bozdemir bize küsmüş çocuklar, öyle
1: Şükrü,
0: yazmış.
1: Şükrü ne oldu?
0: Şükrü.
1: Şükrücüğüm.
0: Ne oldu Şükrü?
1: Bakayım

0: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklam.

0: Böyle yavaş yavaş eksiltir. Hemen ING Mobil'i indir. ING'li ol. 5000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatını kaçırma. EFT, havale, Fast, Swift masraflarından ve kredi kartı aidatından sonsuza kadar kurtul. Detaylar ING.com.tr'de.
1: İstanbul Ticaret Üniversitesi. İşin içinde eğitim, eğitiminin içinde iş dünyası var.

0: 1 ve 31 Temmuz tarihleri arasında klimasını SmartThings uygulamasına kaydedenlere 6 yıl garanti ve maksimum karta peşin fiyatına 6 taksit fırsatı şimdi Samsung'da. Detaylar samsung.com ve yetkili satış noktalarında.
1: Yaz boyunca bizi bırakmayan o his, tatil budur hissi. Şimdi Tatil Budur'da yaz fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
2: Tatil Budur hissi.
3: 9-31 Temmuz tarihleri arasında seçili klimalarda parafla peşin fiyatına 9 taksit vatanda. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
4: Vatan.

0: budur.
1: Yeni Füsli Şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
2: Yüksek teknolojili dünya markası General Klimalar şimdi İklimsa yetkili satıcılarında. İklimsa.
3: Reklam. Sistem dondu, online satışım durdu.
4: Tam iyi de çözülsün.
3: Nasıl?
4: Donmayan, akışkan bir sistemin olacak ve işlerin aksamayacak desem ne dersin?
3: Büyüksün.
4: Abartma. Tami dersin. Tami. Tam istediğin gibinin kısaltılmışı. Söyle.
3: Tami.
4: İşlerin su gibi yolunda akıyor. Öyle söyle.
3: Yürü be Tami.
5: Tami uygulamasını indir. Çoklu banka posuyla tüm banka kartlarından hemen ödeme almaya başla. Oh be. Tami. Tam istediğin ödeme şekli.
6: Tami bir garanti BBVA kuruluşudur.
7: Mutfaklarınıza yenilik getiren Uğur'un sunduğu Fatih Yıldırım ve Umut Bezgin'le Kafa Açan Uzman.

0: 56 sağa çök. 56 sağa çök. 56.
1: Sonra çok pardon.
0: Sana öyle bir ceza yatacağım ki ömrüm boyunca unutamayacaksın.
1: Çok pardon memur bey, özür dilerim, özür dilerim.
2: Kolay gelsin.
1: Merhabalar memur bey.
2: Kolay gelsin. Modifiye görüyorum.
1: Ya evet, kusura bakmayın.
2: Biliyorsunuz modifiye yasak efendim.
1: Yalnız gözlükler çok hoş.
2: Oo, gerçekten mi?
1: Ben hakikaten beğendim.
2: Nasıl, yakışıyor mu?
1: Çok iyi.
2: Ya hanımla çok tartıştık bu konu, biliyor musunuz?
1: Bence olmuş
2: dedi
1: memur bey.
2: Dedi ki senin yüz hatlarına uymuyor dedi.
1: Yo.
2: Şu an siz bir erkekten duymak.
1: Şunu bir dener misiniz? Bende var bir tane. Bir saniye. Şöyle vereyim ben size. Şunu bir deneyin.
2: Aa, bu marka çok iyi yalnız.
1: Şunu bir deneyin.
2: Şöyle çıkartayım.
1: 10 numara oldu.
2: Nasıl?
1: Vallahi 10 numara.
2: Ayna var mı be? Şu dikize bir eğileyim.
1: Ay.
2: Niye durdunuz? Devam edin ya.
1: Demeyeyim siz dur demediniz mi?
2: Yanlış şey yaptı. Devam
1: tamam.
2: edin siz.
1: Hadi görüşürüz.
2: Hadi görüşürüz. Hadi görüşürüz. Kapat onu, kapat. İleride çevirme var. İleride çevirme var.
1: Ne oldu memur bey?
2: İleride çevirme var. Oğlum yanımdasın daha ya.
1: Çok çok pardon, tamam.
2: Kapat şunu ya.
1: Kapa, özlüyorum.
2: Kapat.
1: Özlüyorum.
2: Hadi hayırlı yolculuklar.
1: Eyvallah.
2: Hayırlı yolculuklar.
1: Görüşürüz. Hayırlı tamam yolculuklar. Görüşürüz. Sağ olun.
2: Hakan şuna bir 4200 yazsana.
3: Kafa açan uzman. Hafta içi her sabah 7'de Alem FM'de.

0: Vay be Edis'e bak be. Helal olsun hakikaten ya.
1: İnanılmaz, inanılmaz. Gerçekten sevgili Yıldırım, Edis Bey'i buradan canı gönülden kutluyorum.
0: Değil mi? Çok iyi cover olmuş.
1: Yok, saksofon kullanmasından dolayı.
0: Neden?
1: Ya şarkıda saksafon kullanmak sevgili Yıldırım. Çok büyük cesaret ister. Vallahi tebrik ediyorum.
0: Arkadaşlar kendisi. Tebrik ediyorum. Kutluyoruz. Edis'i kutluyoruz.
1: Çok güzel.
0: Edis'i kutluyoruz.
1: İnanılmaz ya. Bak.

0: Enis Bey çok teşekkür ederiz. Muazzam bir kablo olmuş.
1: İyi ki konserlerimiz var. İyi ki konserlerimiz
0: ama
1: var.
0: Ama biraz saksafon kısak mı kalmış?
1: Çok az yapmış.
0: Biraz
1: saksafonu çok az kullanmış.
0: Biraz kullanılabilirdi. Yeri vardı, isterdi
1: çünkü
0: yani.
1: Çünkü farklı, lezzeti çok farklı oluyor evet, şarkıda. Evet. Çok lezzetli.
0: Ya doğru enstrümanı doğru yerde kullanmak lazım. Çünkü bateri girer şarkının içine. Bateri bir girer. Dersin ki ya ne güzel vuruyor.
1: Baterist ne güzel, bir ne sanat güzel bir sanat icra ediyor orada dersin.
0: Ama mesela bateriyle davul kullanırsın, dersin ki ya bunun ederi davulmuş.
1: O zaman onu anlarsın duyduğun zaman.
0: Evet. Doğru enstrüman.
1: Burada
0: enstrüman.
1: Şimdi biz şimdi saksafonu duyduğumuz için bize şu an doğru enstrüman saksafon gibi geliyor.
0: Eyvallah.
1: Ama burada bir başka bir müzik aleti girse mesela sevgili Yıldırım.
0: Yalnız bu şarkıyı ben çıktığından beri 4. ya 5. kez dinleyişim.
1: Evet.
0: Hiç saksafon olduğunu fark etmemiştim. Sizin de bu algılarınızın açık
1: evet,
0: olması.
1: Evet.
0: Yani
1: müzik aletlerine
0: saksafon
1: karşı
0: radarı gibisiniz.
1: İlgim
0: yani
1: var.
0: Hemen yakalıyorsunuz enstrümanları hemen.
1: Algılarım sevgili. Özellikle üflemelilerde iyidir.
0: Eyvallah. İyisiniz, iyisiniz. Maşallah.
1: Üflemelilerde iyi.
0: Maşallah iyisiniz. Gayet iyi.
1: Tellilere hakim değilim. Tellilere
0: öyle
1: hakim
0: mi?
1: Değilim.
0: Mesela bağlama, gitar falan.
1: Ayırt edemeyebilirim sesi sevgili Yıldırım. Yani bağlama ayrı bir yerde. Saz ayrı bir yerde.
0: Ama ne bağlama ne gitar bilirsiniz yani.
1: Yani
0: o kadar da değil.
1: Az çok tahmin edebilirim bağlama, gitar ama şarkının içinde böyle özellikle ahan da bu diyeceğim.
0: Şey değil.
1: Şey değil ama vurmalıda da iyiyimdir.
0: Aa vurmalı dediğiniz şey bateri, davul, darbuka.
1: Darbuka, tef, def. Hepsi bunların hepsi sevgili Yıldırım. Vurdukça vurdukça ses gelen her şey.
0: Eyvallah. Vurmalı da gayet. Burada,
1: masada. Ya geçen bir tane abimiz vardı mesela. Çok inanılmazdı. Al onu şarkıya koy.
0: Neymiş o?
1: Eline bir tane kibrit kutusu almış. 3 parmağıyla.
0: Kibrit evet, kibrit de çalıyor.
1: Şarkı yaptı.
0: Gördün
1: ya.
0: Biliyor musun?
1: Gördün mü? Nasıl
0: İnanılmaz
1: ritim?
0: İnanılmaz bir yetenek
1: nasıl
0: ya.
1: Nasıl ritim? Parmaklar nasıl? Kibrit kutusu ya.
0: Parmakları çok iyi ya.
1: İçinde vasati 40 çöp var belli ki sesten anladığım kadarıyla.
0: Evet evet vardı.
1: Tıkı tıkı dırır dırır dırır.
0: Tıkırdı tıkırdı tıkırdı.
1: Perküsyon hakimiyeti efsane.
0: Abi şu parmaklarımı bu kadar iyi kullanmayı çok isterdim biliyor musun?
1: Öğreteceğim.
0: Samimi söylüyorum.
1: Öğreteceğim. Öğreteceğim.
0: Yani, o kadar kıvrak değilim. Bazısı böyle parmağını oluyor geriye yatırıyor bilmem ne.
1: Ya normal
0: şey
1: böyle
0: yapıyor.
1: Tutmadan şey yapan var sevgili Yıldırım.
0: Ne yapan var? Öyle yapma. Öyle elini öyle yapma. Şunu mu diyorsun?
1: Şu.
0: Şu mu?
1: Şu.
0: Parmak. Parmak esnek olacak
1: kütük
0: ya.
1: Kütük gibi bak benimkiler kütük
0: benimki
1: gibi.
0: Benimki de kütük gibi
1: kütük
0: ya.
1: Gibi. Bazılarının hani şöyle yapıyorlar bunu nasıl anlatırım bilmiyorum. Elini dümdüz yapıyor böyle elini. Komple
0: şu
1: parmaklar bitişik yok. Elini dümdüz yapıyor.
0: Şöyle yaptı.
1: Böyle bir eli var eğimli.
0: Eğimli.
1: Yani nasıl bilekle.
0: İşte abi esneklikle ilgili sayın hocam yani bu genetik bence genetik kalıtım kalıtımsal.
1: Esnek.
0: Esneksil.
1: Daha çok hanımefendilerde var sevgili Yıldırım.
0: Esneksil deriz
1: esneksil.
0: Biz buna.
1: Esneksil. Esneksil yapı.
0: Tıpta öyle deriz.
1: Esneksil yapısı var.
0: Yapısı var.
1: Yapısı var.
0: Evet. Konu neydi bu arada?
1: Konu enstrüman. Enstrümanlarda parmak kullanımının önemi adlı
0: bölümü.
1: Bölümüydü.
0: Şey yaptık.
1: Programımızın yani. Bölümüydü.
0: Bölümüydü. Günaydın Yengeç Burcu'yum hocam yorumlayabilir mi? Bizim böyle bir köşemiz yok. Bizim böyle bir köşemiz yok. Bence şu anda kesin bir radyoda astroloji programı var. Şu anda kesin. Ondan yazdı bize biliyor musun bak samimi söylüyorum.
1: Ya şimdi hocam deyince de sevgili gerçi onlara da hocam diyenler çok fazla var astrologla astrolojiyle ilgilenenlere sevgili Yıldırım.
0: Tabii,
1: hocam deyince de bana yazmış gibi hissettim.
0: Tamam hadi yorumla o zaman en geç burçlardan salla bir iki bir şey.
1: Şöyle dün akşam sevgili Yıldırım geyik dolunayı vardı biliyorsunuz.
0: Geyik
1: dolunayı.
0: Geyik hocam
1: dolunayı
0: bir şey söyleyebilir miyim?
1: İnanılmaz bir
0: dün öldüm sizi kusura bakmayın.
1: Evet.
0: İlk hayatımda ilk defa binaların arkasından kocaman bir dolunay gördüm.
1: Görürsünüz kızım. Sevgili Yıldırım. Çok acayip bir geyik dolunayı vardı.
0: Geyik dolunayı nedir? Mesela dolunaya bakarak geyik mi yapıyoruz? Nedir? Olayı ne?
1: Geyik dolunayı sevgili Yıldırım özellikle yengeç burçlarını etkileyecek. Mars'ın 3. evindeki bazı olaylardaki değişikliklerin olacağını gösterir sevgili Yıldırım. Mesela özellikle 29-30 Temmuz bugün, dün ve bugün için çok dikkatli olunması gerekiyordu. Ki dün biliyorsunuz orman yangınları, bunun dışında dikkat çeken tarihlerimiz var. 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 Ağustos tarihlerine çok dikkat edeceğiz. Ağustos'un hepsini saydıysak herkese her şeye dikkat edeceğiz. Yengeçler için yeni bir başlangıç diyebiliriz 7 Ağustos itibariyle sevgili Yıldırım.
0: Evet. Hocam güzel bak inanınca insan demek ki
1: yapar ya yeter ki yani ne derler iste yeter ki
0: yeter
1: iste.
0: Ki iste.
1: Yeter ki iste. Peki. Var mı başka sevgili Yıldırım at yarışı merakı olan herhangi bir şey?
0: Şu an hiç onlar yok.
1: Yok mu tamam.
0: Beyler Yunan'a ne zaman çakıyoruz diyor. Leyla Hanım yazmış. Leyla Hanım şu an değil.
1: Var elimizde bir şeyler var. Hafif çakmalık mı derler buna sevgili Yıldırım?
0: Hafif çakmalık.
1: Yani hafif çakmalık. gibi de çakmalık gibi de değil de. Şimdi o haber bende vardı. Dün okumamıştık onu. O haberi bulursam sana hemen okuyacağım sevgili Yıldırım. Bir yere bir kıyıya köşeye buldu.
0: Buldun mu?
1: Miçotakis.
0: Ne diyor?
1: Takis seni
0: görmek. Miçotakis seni görmek. Ver bakayım.
1: Veriyorum. Diyor ki. Birazcık da sevgili Yıldırım öz eleştiri var sanki hafiften de. Türkiye bizden 8 kat daha büyük bir ülke. Gerçekçi olalım.
0: Diyor.
1: Yunanistan'ın her zaman öyle güçlü bir caydırıcı güce sahip olmasını istiyoruz.
0: Günaydın.
1: Türkiye gibi diyor.
0: Evet.
1: Yunan egemenlik haklarını sorgulamayı kimse aklından bile geçirmesin diye de sonda hani boş kalmasın.
0: Efendim bir satır kaldı. Yaz onu da buraya yaz.
1: Egemenliğimizi kimseye yaz.
0: Evet. Şey, bu arada tabii bu konu.
1: Tam yaslamalık değil dediğim gibi gördüğünüz.
0: Bu konuyla alakalı tam yaslamalık değil. Tam evet yaslamalık. Bir hafif bir özür dileme durumu da var. Bu arada İsrail medyasında çok fazla şey var. Türk düşmanlığı var tabii.
1: Evet.
0: Onunla ilgili çok haber yapılıyor. Ve en son attıkları başlık acaba Türk donanması ile İsrail donanması savaşabilir mi, kapışabilir mi diye bir başlık atmışlar. Yeni bir sayfada da analistler cevap vermiş.
1: Her şeyleri karşılaştırmış, evet. Öyle mi? Eldeki envanteri.
0: Yani özetini ben size söyleyeyim, kanka bu işe girmeyin demişler. Özet o.
1: 4 saat sürer aşağı yukarı. Siz devam, bilgisayarda devam, online.
0: Onu söylemişler.
1: Online, yani. Arkadaşlarla devam.
0: Yunanistan'ın durumu da böyle şu anda. Bu bizim bu arada
1: evet, bazı gerçekleri kabul etmelerinin de söylüyor kendisi.
0: Tabii.
1: Söylüyor.
0: Açık açık
1: söylüyor. Miçotakis seni görene kadar.
0: Miçotakis seni görene kadar. Evet, öz eleştiri yapmak sana mı kaldı Miço?
1: Biz bak vurduk mu vururuz ha, fark etmiyor bak. Nadir'imi görüyor musun?
0: Yaslamak isteyelim. Yeter ki yaslamak isteyelim. Hemen yaslarız. Yunan'a yasla. Yasla
1: olsun.
0: Yunan'a.
1: İçinde olsun insanı yeter ki.
0: Abiler siz Yunanistan'a giremezsiniz biliyorsunuz değil mi diyor. Umurumuzda mı efendim?
1: Yok hiç o yani umurumda değil ya. Biz zaten
0: Yunanistan'a gireriz de
1: çıkmayız diye korkuyoruz.
0: O yüzden yani şey yapmayın. Sticker alana kadar plaka atıyorum gün 3.
1: Güzel akım.
0: Murat Özbek.
1: Güzel akım.
0: Akımı başlatmış.
1: Güzel be.
0: Yaz bunu güzel laf. Evet. Yunanlar Laz böreğini de çaldı. Bakın neyi koymuşum. Bunu okuduk efendim.
1: Okuduk. Çaldıkları her şeyle alakalı haberleri programımızda okuduk sevgili. Yer verdik.
0: Sırf siz yaslayın diye sevgili dinleyiciler. Okullarda güvenlik amacıyla artık dolap ve sıra araması yapılabilecek. Veliler randevusuz içeri alınmayacak
1: diyor. Dolap ve sıra araması bizim zamanımızda da vardı.
0: Vardı bizde de vardı.
1: Vardı ya bir anda böyle şakırt diye kapılar açılır.
0: Dalarlardı ve bulurlardı.
1: Okul yönetimlerine de seslenmek istiyorum arkadaşlar. Önceden haberimiz oluyor bizim bak bir şekilde.
0: Allah'ım kim söylüyordu size?
1: Oluyordu ya biri geliyordu. Beyler araba varmış. Hep biri vardır ya.
0: Oğlum 14 saniye önce söylüyordu
1: tamam
0: ya.
1: Tamam işte ya. Abi,
0: 14 saniyede ne saklayabilirsin?
1: 4 kişi yan yana dizilip gelince hemen koşarak araba var beyler diyor.
2: Saklarsın abi. Biz her şeyi camdan atıyorduk.
1: Oh, aşağı.
0: Bak biz her şeyi camdan atıyorduk. Bu erkek çocuğu ya. Ben sana söyleyeyim bak. Gerçekten bir erkek çocuğu gibi. Böyle bir gençlik yaşamış. Yani aktif. Yerinde durmamış sosyal. Çünkü anlattığımız bütün hikayeleri biliyor Sena.
1: İçinde.
0: Biz de yapıyorduk içinde, diyor yani.
1: Kendisi de evet. Yapıyor. Görmemiş sadece.
0: Galiba Sena'yı sevmemizin sebeplerinden bir tanesi olabilir mi?
2: Yanlış şeyler değil. Makyaj malzemelerimiz falan atıyorduk aşağı hemen camdan.
0: Tamam canım başka ne olacak yani?
1: Sepetle sattık.
0: Yani. Sepetle şey yapıyor. Yasak. Biz de çok attık. Benim çok rujum gitti öyle.
1: Neden? Riberler kayboldu.
0: İyi yedi günler. Şimdi efendim kısa bir ara. Aradan sonra devam. Uygun mu?
1: Uygun.
0: Hocam dönüşte bir şarkı istemiştiniz siz. Ben onu unuttum. O neydi o? Benim için bir şarkı çal dediniz.
1: Evet ya şey girişte. Sevgili Yıldırım. Nankör Köy'de Linkin Park versiyonu. Rock versiyonu.
0: Ya
1: onu
0: oğlum,
1: çok istiyorum
0: onu,
1: ya.
0: Onu vallahi...
1: Lütfen ya. Ben de çünkü bu aralar İbrahim Tatlıses sevgili Yıldırım sevgisi ve şeyi var inanılmaz bir şekilde.
0: Niye?
1: Bilmiyorum doktora gittim.
0: Doktora?
1: Ben sürekli İbrahim Tatlıses dinliyorum dedim.
0: Hı.
1: Baktı test yaptı bende ibolar bozukluk varmış.
0: Tedavi için ne önerdi? Var mı bir önerisi?
1: Tedavi için şunu önerdi sevgili.
0: İdo önerdi. Dengeler
1: o
0: için.
1: O zaman da idolar bozukluk olabilir dedi. Dengeyi kaybedebilirsin. Daha çok dinle dedi. Tedavisi bu bunun.
0: Çivi çivi söker.
1: Üstüne git dedi.
0: Çivi çivi
1: söker.
0: Kaç
1: dinliyorsan çarpı iki dedi.
0: Çarpı iki. Peki dönüşte istediğiniz bir şarkı varsa gerçekten çalmak isterim.
1: Teşekkür ederim, sağ olun sevgili.
0: Eyvallah, tamam.
1: Herhangi bir isteğim yok.
0: O zaman Ece Seçkin dibine dibine çalayım.
1: Dibine dibine.
0: Tamam, çalmayayım. Peki başka bir şey çalayım.
1: Çalabilirsin, çalabilirsin.
0: Yok, dibine çok dibine olmasın.
1: Tamam, çok dibine.
0: Senacığım, var mı bir isteğin yavrucuğum?
2: Yok abicim, ben güveniyorum sana.
1: Bakalım kutumuzdan ne çıkacak.
0: Tamam, reklamdan sonra bakalım kutudan ne çıkacak.

0: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimuma özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklam.
2: Akseslere Total Enerji'den 400 TL'ye varan çip para. İlk harcamadan önce cüzdandan kampanya katılan Aksesler 1 Temmuz-15 Ağustos arası

Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.

City World ile anlaşmalı Shell istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde 4 defa 1400 TL ve üzeri akaryakıt veya otogaz alışverişine 450 TL'ye varan World puan.

0: tercihleri arasında MacBook Pro modellerinde 6000 lira ek takas desteği vatanda. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
1: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.
2: 1 gram altını bile kapınıza getiren...
3: Böyle bir dünya var, dünya katılım var.
4: Ev, araba ya da iş yeri. Bütçenize uygun taksit seçenekleriyle Fuzul'ün finans sisteminde kalıp hazır değil. Siz nasıl isterseniz öyle.
3: Size Fuzul uyar.
4: Size uyan seçenekler için 444-6313 ya da fuzulev.com.

0: Hande Erçel. Asla beğenmiyorum. Nasıl güzel de buluyorlar onu da anlamıyorum demiş.
1: Ha, sen de beğenmiyorsun Hande Erçel'i.
0: Ben de.
1: Sen de beğendiğin biri değil.
0: Ben en son kimi beğendim söyleyeyim sana. Abla vardı ya güzellik yarışmasında birinci olan yıllar
1: Azra evvel. Akın.
0: Azra Akın.
1: Azra Akın gibi.
0: Azra Akın'dan sonra Hülya bu ülkede güzel güzeldir. Kadın gelmemiştir.
1: Hülya Avşar da güzeldir abi. Benim
0: değildir abi.
1: Güzel.
0: Hülya Avşar güzel değil. Gençliği Hülya Avşar'ın enerjisi var bence.
1: Gençliği falan ne güzel kadındır Hülya Avşar.
0: Allah Allah.
1: Tabii abi ben bence güzeldir. Ben bilmiyorum mesela ya. Charlize Theron hayranı.
0: Dişleri normal konuş.
1: Özür dilerim sıkışıyor bazen. Kassal bir şey. Benle ilgili.
0: Buyur evet buyur. Charlize Theron hayranıyım ne demek?
1: Eskiden
0: ya?
1: Ben Charlize Theron hayranıydım.
0: Ben mesela. De pazarda Monica, buldum mu alırım.
1: Mesela Monica Bellucci.
0: Charlize Theron dediğin o acı olmayan biber değil mi?
1: Aynen aynen o büyük olan. Yeşil sivri değil daha büyük iri olan.
0: Charlize Theron.
1: Charlize Theron. Monica Bellucci mesela. Başka yerdeydi bunlar. Sharon Stone.
0: İnanamıyorum Hülya Avşar nasıl güzel değil dersin.
1: Güzel
0: değil,
1: abi bence Hülya Avşar güzel ya.
0: Sibel Can güzeldir demiş. Yani.
1: Sibel güzel kız.
0: Yok yani, abi. Güzel yok. Sibel. Ha, değil değil.
1: Bütün
0: abi.
1: Sibeller güzel bence. Hepsi.
0: Yalaka. Şu an resmen oynuyorsun.
1: Niye ne oldu?
0: Şu an oynuyorsun oğlum.
1: Hayırdır?
0: Bütün Sibeller güzeldir ne demek?
1: İstisnasız. Bir tane çirkin Sibel söyle daha yayın yapmam. Bak etraftaki Sibellere sevgi. Bütün Sibel'e gemen toprakları hepsi güzeldir.
2: Fatih Yıldırım ve Umut Bezgin'le Kafa Açan Uzman hafta içi her sabah 7'de Alem FM'de.

0: Sanatçımız ne oldu böyle dedi. Asil Gök, çok teşekkür ederiz sevgili Asil Gök'e. Şovumuz devam ediyor. 7.50 türlü şakalar ve haberlerle kıymetli dinleyiciler. İstanbul yol durumu çok hızlı.
1: Hemen bakıyoruz sevgili. %44 İstanbul trafiği yoğunluğu.
0: Gayet iyi. Mis gibi bir hava var ve mis gibi bir trafik var. Yolda olanlara iyi yolculuklar diyoruz efendim. Şöyle bir ekrana tekrar dönüyoruz. Ne var ne yok diye bir bakıyoruz efendim. Ankara'da vatandaşlar aylardır yapılmayan tozlu ve bozuk yollara halı serdi diye bir başlık almış. bir şeyde haberde. Türkiye'de bu yıl keneyle mücadele kapsamında 39.250 keklik ve sülün yetiştirilmiş keneyle mücadelede.
1: Yine doğaya salınmak
0: doğaya
1: için.
0: Doğaya salınmış, evet, evet efendim. Yabancı plakalı araçlarla ilgili bir yeni bir düzenleme var, yürürlüğe girmiş.
1: Güzel bir düzenleme sevgili
0: evet.
1: Yıldırım.
0: Geçiş ücreti cezası veya borcu bulunan yabancı plakalı araçların yurt dışına çıkışına izin verilmiyor. Bu geçen sene başlamıştı galiba ya.
1: Geçen
0: bu...
1: sene de buna benzer bir haber vardı. Ödemeleri gerektiği uyarı yapıyordu. Şimdi yurt dışına çıkışlarını asla geçiş... Herhalde sevgili Yıldırım şeyde de almıyorlar diye düşünüyorum. Öyle anladım haberden.
0: Çıkları ülkede de mi?
1: Yok hayır, geçiş sırasında da herhalde tahsilat değil. Çıkmadan önce, daha geçiş şeyine gelmeden önce, sınır kapılarına gelmeden önce tüm ödemelerinizi... Yapmanız gerekiyor.
0: Peki,
1: gibi.
0: Yapmadım ne oluyor senin
1: hocam? O zaman yapın diye sevgili Yıldırım. Dövüyoruz muhtemelen yumruk.
0: Olmaz da yani bir çözüm vardır illa ki.
1: Ne, tokatlıyoruz.
0: Bozuk yok üstümde, veremiyorum dedi mesela.
1: Öyle, o zaman sevgili Yıldırım.
0: Ülkede mi kalıyorsun?
1: Ülke, çıkışınız yasak.
0: Çıkış yasak.
1: Ya, nereye gideceksen artık, hangi ülkeye gideceksen gidemiyorsun.
0: Hmm.
1: Gidemiyorsun.
0: Eyvallah.
1: Tamam, burada çünkü bir sürü ceza almış insan oluyor. Çıkmak isteyen, daha sonra öderim diyen. Eskiden böyle şeyler vardı. Şimdi artık öyle bir şey yok.
0: Evet.
1: Kaldığın süre boyunca varsa ihlalin, onların hepsini ödeyeceksin.
0: Arif Bey yazmış, babalar günaydın.
1: Günaydın.
0: Yarın baba oluyorum ben de diyor. Aa. Bir tebriğinizi alırım diyor. Arif Bey kutlarız.
1: Bravo. Bravo Arif.
0: Mutlu. Çok mutlu şu an.
1: Mutlu olmaz mı ya, baba oluyormuş yarın. Hadi hayırlısı olsun inşallah.
0: Babalara geliyor lafı bu mu? Böyle bir şey değil değil mi?
1: Babalara geliyor aslında. Yeni bir çocuk, yeni bir evlat geliyor aslında. Baktım,
0: babalara geliyor.
1: Babalara geliyor.
0: Eyvallah.
1: Bütün babalar için söylüyoruz bunu. Arif Bey'in özellikle.
0: Pasaport kontrolünde ödeyerek çıkıyoruz demiş. Tayfun
1: tamam,
0: Bey yazmış.
1: Demek
0: mesela.
1: Ki şeymiş. Bak, kapıda da ödeniyor herhalde. Pasaport kontrolünde ödeyerek çıkıyoruz dedi o.
0: Evet. Peki efendim. Çok teşekkür ederiz. 4 yıl önce de vardı, ceza varsa ödeyip de çıkıyorsunuz.
1: Şimdi diyor. Herhalde işte bu haberden anladığım şey gibi. Hani kapıda ödeme değil de daha önce kapıya gelmeden öde gibi.
0: Gelmeden öde.
1: Hani öyle anlıyorum haberden de, tabii dinleyicimiz zaten öyle bir şey vardı diyor.
0: Vallahi ben de onu anlıyorum ya. Önceden bunu halledin.
1: Yani önceden bunu halledin. Kapıya gelmeden, sıra oluşturmadan, kuyruk oluşturmadan bu işi bitirelim gibi anladım.
0: Gibi. Hatta hız cezalarında 5 kat ceza yazsınlar diyor yabancı plakalara. Yusuf bu arada +49 yurt dışından yazmış. Yusuf kinaye yapmış bence.
1: 5 kat daha ödü. Şey gibi sevgili Yıldırım, hani neredeydi o müzelerde yerli turist 1 lira, yabancı turist 100 dolar. Giriş ücreti onun gibi olsun. Onun gibi olsun istiyoruz.
0: Bugün uzaylılar hoş geldiniz şarkısıyla uyandım. Ucundan bir küçük çalsanız olmaz mı demiş.
1: Nereden aklınıza geldi? Uzun zamandır nereden da çaldığımız bir şarkı değildi bu ya.
0: Çok da severiz.
1: Evet.
0: Çok da severiz. Vereyim mi azıcık ucundan?
1: En son herhalde hatırladığım sevgili Yıldırım.
0: Bayağı eski oldu ya.
1: Bir ara şeyde verdik galiba. Bu bir daha izne çıkmadan önce böyle bir muhabbeti geçmişti. Bir şey olmuştu yine. O zaman çalmıştık.
0: Çalmıştık. Çok da severiz. Değil mi?
2: Duyduğuma göre siz uzaydan gelmişsiniz.
1: Abi baksana abi, eser.
2: Hele şöyle bir oturun bakalım. İki laf edek.
0: Efsanedir bu ya.
2: Hangi

0: Var ne yok. Uzaylılar hoş geldiniz.
1: 1968 yapımı bu arada.
2: Bak, uzaylıya dünyada tek hazır olan ülke biziz. Karşılaştığımız zaman şarkı.

0: geldiniz. Uzaylılar hoş geldiniz.
1: Aa çok güzel.
2: Abi her seferinde bizi güldürmeyi başarır ya.
3: Vallahi helal olsun ya.
2: Ver gelsin yavrucuğum.
3: Veriyorum sevgili Yıldırım. Ve yeni araştırma ve harika bir araştırma. En dedikoducu meslekler.
2: Belli oldu. Ver gelsin bakayım.
3: 10 tane var sevgili Yıldırım. 10. sıradan başlayacağım. 10 numarada en dedikoducu avukat.
2: En dedikoducu.
3: Avukat 10 numarada çıkmış sevgili Yıldırım. Herhalde kendi müvekkilleri hakkında birbirlerini çekiştirme.
2: Galiba.
3: Avukatlar arası. 9 numarada hemşireler var sevgili Yıldırım. 8 özel güvenlik. 7 şantiyeci. 6 insan kaynakları.
2: İnsan kaynakları. Bana Hanım dinliyorsa.
3: 6. sıradasınız. Lütfen kendinizi ilk 3'e derhal atın. Bir şekilde atın.
2: Daha çok dedikodu
3: daha
2: yapalım.
3: Daha çok dedikodu. 5'te hostesler var. 4'te gazeteciler var. 3'te öğretmen. 2'de kuaför var.
2: Bir de ne var? Tahminleri alalım.
3: Tahminleri alalım.
2: Sevgili dinleyiciler, bir de ne var? Radyocu var mı mesela?
3: Bak dedikodunun kralı burada yapılıyor aslında baktığın
2: tabii.
3: Zaman. Herkes burada çekiştiriliyor.
2: Ben birinci sırada hosteslerin olduğunu düşünüyordum ama yanıldım. Çünkü hep böyle hostes sonra perdeyi kapatıp arkada...
3: Bir şeyler yapıyorlar.
2: Yolcu gördün mü?
3: Kesinlikle kesinlikle ama 5'e yerleşmişler sevgili Yıldırım. Haberin altındaki yorumlara bakıyorum da enteresan bir şekilde herkes hemşireleri 9'da değil asla 1'deler diyor hemşirelerle alakalı.
2: Hemşirelerde de öyle bir...
3: Hemşire neyin dedikodusu? İğne yaptığı kalçanı mı çekiştiriyor?
2: Hayır da yani işte doktorların bilmem ne.
3: Gördün mü ne kadar yağlıydı kimse. İğne girmedi ya. Öyle mi ya?
2: İğne kırıldı ya.
3: İğne kırıldı.
2: Vallahi
3: ya.
2: İğne kırıldı ya.
3: İçeride kaldı çaktırmadım.
2: Berber çok gelmiş. Taksici çok gelmiş.
3: Kuaför ikinci sırada.
2: Karakol gelmiş.
3: Karakol kuyumcu. Karakol kuyumcu. Bankacı geliyor şu an okuyorum.
2: Geliyor.
3: Ev hanımları diye gelmiş sevgili Yıldırım. Beyaz yakalılar direkt birinci sırada. Bakkallar yine aynı şekilde geliyor.
2: Abi sizinki dedikodu sayılmaz. Siz yayında yapıyorsunuz diyoruz. Yani hep beraberiz.
3: Herkes
2: daha
3: aynı,
2: kim duyacak?
3: Aynı anda yapıyor.
2: Magazinciler.
3: Polis yok. Abi diyor. Polis. Polis yok listede.
2: Dedikodunun kralı.
3: Tekstildedir beyler diyen var.
2: Dönercide dönüyor diyen var. Dönerci. Sena'cığım var mı bir tahminin?
4: Ben öğretmen bekliyordum bu
2: öğretmenler.
4: Arada. Öğretmenler. Odasında evet.
2: Evet dur bakayım berber.
3: Muhasebe diyen var sevgili. Kamyon şoförleri arası kuryem işçiler güzel çekirdek çitletirken.
2: Dedikoducu mesleklere kendinizi linç ettireceksiniz sonunda. Bakalım hangi meslek çıkışta sizi dövecek. Bakalım diyor. Muhasebeciler. Erkek kuaförleri.
3: Kuaförü ikinci sıraya yazmışlar. Berber, kuaför genel
2: neymiş,
3: olarak algılayın.
2: Neymiş bir de?
3: Bir de sevgili Yıldırım taksiciler varmış.
2: Varmış.
3: Bir de taksiciler var
2: dedikodu. Taksici tek başına neyin dedikodusunu emecek? Ama ya yolcuyla yapıyordur belki
3: ama
2: abi.
3: Ama dedikodu şey değil mi? Dedikodunun ana olayı şey değil midir? İki tanışan insanın birbirlerinin tanıdıkları üçüncü şahıslar hakkında yorum yapması
2: aslında
3: değil mi?
2: Aslında dedikodudan anladığınız odur.
3: Yani senin de o kişiyi tanıyor olman lazım. Dedikodu yapıyorken benim de ikimizin Sena'yı çekiştirmesi mesela.
2: Gibi yani.
3: Dedikodunu kırıyor. Şimdi taksiciyle benim ortak o noktam sadece aynı memlekette yaşıyor. Kimi çekiştireceğiz? Muhalefeti mi mesela? Bu dedikodu değil. Bu eleştiri falan oluyor o zaman.
2: Kahvedeki emekli dayılar niye listede yok diyor.
3: Yok yazmamışlar. Çiftçi köy kahvesidir beyler diyor bunun kralı.

0: Sanayi esnafı da çok dedikoducudur diyor.
1: Listede işte okuduk listeyi, bir numarada taksi çıktı.
0: Abi yok, ben hemen ilk üçümü söyleyeyim
1: ben
0: sana.
1: Ben taksi olduğunu düşünmüyorum.
0: Herkes yani burada ilk üçünü söylesin o zaman.
1: Tamam.
0: Bir hostes.
1: Tamam.
0: Bence. Orada bir şeyler konuşuyorlar abi.
1: Kesin.
0: Hareketler anlıyorum. Bir, iki hemşire.
1: Tamam.
0: Üç berber, kuaför.
1: Kuaför kesinlikle. Kesinlikle
0: aynı yere koyuyorum.
1: Kesinlikle kuaför bir numarada.
0: Sen bir kuaför koy.
1: Kuaförde bir numara benim var. İki de sevgili Yıldırım hemşire var.
0: Hemşire.
1: Üç de insan kaynakları.
0: İnsan kaynakları. Bende. Senacığım.
2: Bir de öğretmen. İki de insan kaynakları var bende de. Üçte de hostesler.
0: Abi öğretmenler odasında da büyük dedikodu dönüyor.
1: Çok acayip.
0: Söylemesin.
1: Bir de abi şimdi öğretmenlerin düşünsene, ortak noktası var çocuklar. Ortak noktası var veliler. Herkes bir velileri çekiştiriyor, çocukları çekiştiriyor. İnanılmaz bir dedikodu var. İnanılmaz.
0: Bir öğretmen, iki kuaför, üç hemşire bence demiş, bana göre diyor.
1: Evet. Ya herkes sıralamasını yazmış işte. Doktor bak, yazan var abi.
0: Kemal Bey demiş ki İK müdürüyüm. Bak Kemal Bey de İK müdürüymüş. Büyük dedikodu dönüyor beyler demiş.
1: Değil mi? Dönüyor değil mi? Dönüyor. Abi dönüyor
0: canım.
1: Abi. Malzeme çünkü bütün abi şirketin bütün malzemesi İK'nın elinde. Bütün her şeyi görüyor. Girişini, çıkışını, iznini, nereye gittiğini, kime ulaşılacağını izin kağıdında.
0: Orada şirketlerin ikinci İK'sı da şirketlerin berberidir, onu söyleyelim. Orada da şu
1: hakimdir, hakimdir.
0: Berber, kuaför.
1: İşe kim girdi, kim çıktı, ne kadar çalıştı, stajyer mi değil mi, stajyer dosyasında kimlerin imzası var, oraya kadar.
0: Mesela bizim şirkette gizli İK müdürü Kemal abidir.
1: Kemal abidir.
0: Berberimiz Kemal abi. Orada ne muhabbetler dönüyor.
1: Çok acayip.
0: Kısa bir ara, aradan sonra geri geleceğiz. Saat başı saat 8.
3: Modunu seç. Müziğini dinle. Alem Portal. Alem Portal, alemfm.com ve Alem FM uygulamasında.
4: Saat 8. Bu bir reklamdır.
5: Ama dememek için ama
6: Alem FM Haber Merkezi'nden mutlu günler. Ankara'da Etimesgut Belediyesi'ne sabah saatlerinde operasyon düzenlendi. Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'nun da aralarında olduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı. Türkiye'de dün 9 ilde yangın çıktı. Alevlerle mücadele Antalya, Muğla, Balıkesir ve İzmir'de sürüyor. Muğla'da Seydi Kemer Devlet Hastanesi boşaltılırken 408 ev tedbir amaçlı tahliye edildi. 703 kişiyle yaklaşık 100 hayvan güvenli bir bölgeye taşındı. Yangın nedeniyle 6 mahallede 55 yapı hasar görürken bazıları tamamen yıkıldı. Antalya'nın Kumluca ilçesindeki yangın nedeniyle Adrasan ve Olimpos turizm merkezlerine ulaşım sağlayan yollar trafiğe kapatıldı. 50 ev tedbir amacıyla tahliye edildi. Tahliye edilen evlerden 10'u yandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, terörsüz Türkiye süreciyle ilgili süreç menzile vardığında kazanan 86 milyon olacak dedi. Cumhurbaşkanı, süreç yasasının önümüzdeki günlerde meclise geleceğini söyledi. Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, partisinin siyasi faaliyetlerini sonlandırma kararı aldı. Bunun bir teslimiyet ya da siyasetten vazgeçiş olmadığını savunan Davutoğlu, çalışmalarını sürdüreceğini söyledi. MasterChef 2021'in şampiyonu Eren Kaşıkçı evinde ölü bulundu. Kaşıkçı'nın vefatıyla ilgili soruşturma başlatıldı. ABD, İran'ın farklı bölgelerine gece boyunca saldırı düzenledi. Başkan Donald Trump, saldırıya ilişkin şimdi sıra bizde dedi. Ahbap Derneği soruşturması sürüyor. Berna Laçin, Eda Ece, Farah Zeynep Abdullah, İrem Helvacıoğlu ve Kerem Bürsin de savcılık tarafından ifadeye çağrıldı. Öğrenci affı düzenlemesinin ilk 13 maddesi kabul edildi. Son sınıf öğrencileri uygulamalı eğitim ya da staj sebebiyle mezun olamayanlara mezuniyet tamamlama için sınav ya da tekrar hakkı verilecek.
7: Hesap.com spor haberlerini sunar.
6: Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu revanşında Polonya'nın Górnik Zabrze ekibiyle 1-1 berabere kaldı. Sarı lacivertliler ilk maçta elde ettiği 1-0'lık galibiyetin avantajıyla adını 3. eleme turuna yazdırdı ve Sturm Graz'ın rakibi oldu. Fenerbahçe'nin mücadeledeki golünü penaltıdan Talisca kaydetti. Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu rövanş maçında bugün saat 20'de deplasmanda Danimarka temsilcisi Midtjylland'la karşılaşacak. Konferans Ligi'nde ise Başakşehir 1-1 kaldığı ilk maçın rövanşında bugün saat 19'da Inter Turku'ya konuk olacak.
7: Hesap.com spor haberlerini sundu.
8: Doğru Karar Ustası Dynobil Auto Ekspertiz sunar. Expert.

0: Esenyurt Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yoğun 1 saat 21 dakika. Beylikdüzü 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yoğun 1 saat 22 dakika. Çekmeköy Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yer yer yoğun 35 dakika. Ve Kartal 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yer yer yoğun 1 saat 6 dakika.
1: Doğru Karar Ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
2: Yeni nesil ekspertiz RS Oto Ekspertiz hava durumunu sunar.
0: İstanbul 27, Ankara 28, İzmir 36, Antalya 41, Adana 39, Kayseri ve Erzurum 30, Trabzon 26 ve Diyarbakır 43 derece.
2: Yeni nesil ekspertiz RS Oto Ekspertiz hava durumunu sundu.

0: hayatta trafik neredeyse yok denecek kadar az. Tadını çıkarırız efendim. Bir iki noktada belki bir ufak bir yoğunluk var değil mi Sönüç?
1: Evet sevgili Yıldırım, birkaç noktada kırmızılıklarımız illaki oluyor. Kazamız oluyor, bir şeylerimiz oluyor. %47 trafik yoğunluğumuz. Gayet onu söyleyelim. Yine TEM'de sevgili, onu söyleyelim. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Kavacık yönünde sol şeritte bir araç arızası. Bir şerit trafiğe kapalı olduğu için orada bir yoğunluk söz konusu, onu da söyleyelim.
0: Sosyal medya kullanımı günde 30 dakikaya indiren gençlerde anksiyete ve depresyonun %40'a kadar azaldığı tespit edilmiş efendim.
1: Gençler değil,
0: az
1: sadece.
0: Değil, az herkes, değil. Herkes. Sosyal medyayı bırakırsanız diyor, anksiyete, depresyon
1: neredeyse kalmaz diyor. 30 dakikaya düşürürsen sosyal medyayı rahatsın, kafan rahat.
0: Biz bunu yayında sormuştuk insanlara, ne kadar giriyorsunuz sosyal medyaya diye sormuştuk.
1: Evet, çok fazla giren de var, çok az giren de var.
0: Genel itibariyle 3 saatin üstü. 3 saat, 3,5 saat.
1: Çok giriyor. İnsanlar 4
0: saat
1: çok giriyor.
0: İnsanlar çok giriyor. Ya Görkem'i göremedim ben bu arada ya. Sabahları Lig Radyo Görkem gelmiyor mu diye.
1: Görkem geliyor sevgili Yıldırım.
0: Bugün göremedim ben, ne oldu?
1: Herhalde sevgili Yıldırım.
0: Uyuyor mu kaldı acaba?
1: Bilmiyoruz, muhtemelen. Ulaşılamıyor kendisine.
0: Ulaşılmıyor mu?
1: Saatlerdir
0: ya, arayayım ben canlı yayında.
1: Her türlü arama çalışmalarına cevapsız kaldık.
0: Ben bir arayayım ya, bir saniye dur.
1: Yok, uyanmıyor. Bütün kontağı montağı, her şarteli marteli trafiği kapatmış.
0: Dur, arıyorum şu anda. Korktum ya çocuk.
1: Yok yani, ortada yok sevgili Yıldırım.
0: Ha, çalıyor, çalıyor.
1: Çalıyor, çalıyor, çalmaya çalıyor ama yok, sistem kapalı.
0: Açtı. Vallahi açtı. Alo.
2: Alo.
0: Görkem, günaydın.
2: Günaydın.
0: Yavrum, saat 8'e 11 geçiyor. Seni göremedik, korktuk. Şu an canlı yayındasın. Hoparlörü de açtım, insanlar seni duyuyor.
2: Abi uyuyakalmışım ya.
1: Uyuyakalmışsın, ama bu şekilde olmaz. Sen bayılmışsın Görkem.
2: Evet, olmaz. Çok tatsız, bir de şarjım bitmiş.
0: Tatsız şarjım mı bitmiş?
2: Evet.
1: Ha, şarja taktın.
0: Akşam çok demek ki kaydırırken ya. Uyuduysa herhalde.
1: Evet, muhtemelen.
0: Riyaz kaydırırken.
2: Telefonun şarjı...
0: Telefonun şarjı. Oğlum sana ne oldu ya? Abi telefonun şarjı.
1: Görkem hemen ya. Arka sokakta gelmeden bir işkembe var.
0: İşkembe. Dur, seni duymuyor ki. Dur yayını alayım direkt, bekle dur.
1: Fark etmez, benim
0: suratına kapattım çocuk.
1: Ay, benim söylediğimi söyleyebilirsiniz Fatih Bey.
0: Bir dakika dur abi, seni duysun ya.
1: Gelmesine gerek yok bu saatten sonra. Saat zaten 8'i çeyrek geçiyor.
0: De ki Sibel Hanım aradı de.
1: Sibel Hanım aradı, ne oldu Görkem?
0: Görkem. Aynı onu söyle, birazcık korksun. Açar mı acaba? Evet.
1: Daha açmaz.
0: Bu kim ya?
1: Geri uyudu. Geri yattı. Geri yattı.
0: Oğlum açsana lan. Ben.
2: Kahkahalar. Kahkahalar, kahkahalar.
0: Görkemciğim.
1: Görkem.
0: Biraz ciddiyet ya.
1: Görkem bak, efendim, vallahi efendim. Biz fark etmedik. Tabii stüdyodan çıkmadığımız için kendi odamızdan dedik, Sibel Hanım yazdı. Dedi.
0: Gördün mü sen gruptaki yazışmaları? Sibel Hanım yazmış.
2: Yok, görmedim.
1: Kimse yok, niye erkek tek başına falan diye yazmış da. Bir baktık sonra Sena söyledi falan.
2: Şakadır ya. Abi zaten gözümü yeni açtım.
1: Tamam, gözünü
0: sen bakayım, kaçta yattın akşam yavrum?
2: Hiç hatırlamıyorum ki.
0: Bunu dövmüşler akşam.
2: Vallahi hiç hatırlamıyorum. Ya telefonumun da şarjı %50 falandı. Niye kapanırsın ki?
1: %50'de kapanmaz yani.
0: Kapanmamıştır ya, ya o.
1: Allah Allah ya.
0: Hay Allah. Neyse hadi çabuk gel, bırak telefonu ya. Bir de telefonu gel, açıyor. Gel. Ben o zaman açıyorum kardeşim. Verir meşgule. Gelir mi buraya direkt?
1: Hadi gel, hadi gel.
0: Hadi gel. Hadi gel, son yayınını yap bugün hadi. Hala uyuyordu biliyor musun? Ayık değildi yani.
1: Şu an
0: yani.
1: Bak gelsin buraya, siz seni aradık diyeceğiz. Ne alaka diyecek, haberi yok.
0: Konuştuk mu ya sizde? Hayır, uyuyakalıyorsun, haber ver uyuyakalacağını.
1: Ben uyuyakalacağım de.
0: Bilelim kardeşim.
1: Bilelim yani. Başka
0: erkeğe orada
1: getirelim.
0: Yavrum çırpınıyor tek başına.
1: Tek başına çırpınıyor, neler. Nelere göğüs geriyordur şu an orada.
0: Şu yayına...

0: Geç kalma işini bırakalım ya.
1: Ya bu nedir ya? Ya teknik arıza bir yere kadar.
0: Bak şurada kaç yıldır yayın yapıyoruz, sabah yayını?
1: Kaç? Bir kere belki.
0: Belki bir kere. Belki bir kere. Belki bir kere yani. Abi disiplin disiplin. İş disiplini. Yok çocukta iş disiplini yok.
1: Gençlerde yok ya.
0: Bak Sena'ya sabahın dördünde geliyor kız. Dörtte geliyor ya.
1: Ya bir kere Sena'nın uyuyakaldığını.
0: Asla.
1: Saati aksattığını.
0: Yarın bekle ama bak şu an konuştuk ya, yarın bekle.
1: Aman ya, yapma. Yarın net olur yani. Mı? Evreni çağırdık.
0: Şu geç kalma işini bırakalım efendim.
1: Lütfen.
0: İşimize sahip çıkalım. Medyada çalışıyorsun, canlı yayın yapıyorsun.
1: Ekmek aslanın ağzında.
0: Ağzında.
1: Görkem.
0: Kendine gel ya.
1: Yapma
0: kendine
1: bunu.
0: Gel ya. Allah
1: yazık,
0: Allah.
1: Yazık yazık. Ne oldu bu kuşaklara böyle ya?
0: Bu kuşağa
1: ne oldu böyle ya? Ne
0: nasıl kuşak
1: bu?
0: Ya bu?
1: Ne kuşağı bu? Ne kuşağı bu?
0: Bilmem ne kuşağı.
1: Kim ne kuşağı? Görkem ne kuşağı? Z kuşağı mı?
0: Z kuşağı tabii.
1: Bak vallahi Z kuşağı ile ilgili haber ayarlamışım. İnanılmaz DJ Talk gibi oldu. Haberin üstü şey geldi. Görkem'i aradık.
0: Ne diyor Z kuşağı?
1: Z kuşağı ile ilgili haberim var elimde. Diyor ki Z kuşağı çalışanlarının %83'ü.
0: Ne?
1: Bak %83'ü işte çalışıyor taklidi yaptığını itiraf etti.
0: Ne?
1: Bu yurt dışı araştırması. Şimdi okuyacağım, bakalım bizde de var mı Fatih Bey?
0: Ver bakayım.
1: Bunlar. Yayın şey olduğunuz için, sevgili ulu koordinatör olduğunuz için daha iyi gözlemliyorsunuz dışarıda insanı. O yüzden size soruyorum. Bunlar bizde de var mı?
0: Ver bakayım.
1: Z kuşağı çalışıyormuş gibi görünmek için haftada ortalama 7 saat harcıyor diyor bak.
0: Haftada neden 7 saat.
1: Harcıyor dediğini anlatacağım şimdi niye harcadığını. En yaygın taktikler. Mouse'u belli aralıklarla hareket ettirmek. Ve ekranda sahte bir belge ya da sekmeyi açık bırakmak. Çalışanların %64'ü işlerini erken bitirmemek için bilerek yavaşlatıyor. Gerekçe olarak işin hızlı bitmesinin yönetim tarafındaki beklentileri arttırması gösteriliyor. Personel takip yazılımı kullanan şirketlerdeki çalışanların %63'ü bu izlenme baskısının kendilerini daha fazla taktik yapmaya ittiğini belirtmişler.
0: Bunların hepsi bizim şirkette var. Bizim radyoda bunların hepsi var.
1: Bunların
0: ben izliyorum ama görüyorum.
1: Bir yurt dışı araştırması bu. Yanlış anlamayın lütfen.
0: Bizde de var yani. Genç her yerde genç.
1: Görkem'i okudum az önce.
0: Yaz bu saydıktan sadece Görkem dedi. Bizim Yeliz'de de var.
1: Yeliz'de stajyer değil.
0: Vay be. Vay be.
1: İnanılmaz.
0: Z kuşağına bak ya. İnanılmaz. Olsa da olur, olmasa da olur yapıyor. Takılı
1: haberi
0: yani.
1: De yabancı dilden Türkçe'ye direkt çevirmişler. Tamam mı sevgili Yıldırım? Şimdi ben onu da şuradan anladım. En yaygın taktiklerde ne yazmış biliyor musun Türkçesinde? Fareyi belli hareketlerle... Fare yazmışlar Türkçe'ye çevirmiş.
0: Fare.
1: Değil, mouse olarak.
0: Ama fare duruyor ya. Fareyi fare. Uzatsana.
1: Fareyi derler.
0: Lan beraber... Öyle yazmış. Lan patronla beraber dinliyoruz. Her saydığınız özellikle bana bakıyor. Emre abi arayayım mı lan?
1: Z kuşağıysan ara bakalım.
0: Emre abi arayayım ya.
1: Gerçekten Z kuşağı mı yoksa bu herkese sirayet eden bir hareket mi sevgili Yıldırım?
0: Emre abi üzüldüm ya. Emrah'cığım.
1: Emrah patron da yanındayken.
0: Radyo dinleme kardeşim. Patron da dinleme ya. Ya. Ne konuşuyor ya bunlar?
1: Bir de yazıyorsun Emrah. Bir de yazıyorsun.
0: İnşallah açar da şey yaparız. Patronla konuşuruz.
1: Konuşamaz. Patronun yanında konuşamaz şimdi. Konuşamaz patronun yanında.
0: Evet. Abi patron yanında açamıyorum. Kapattım.
1: Bak 2007'li stajyerim var bizde. Aynısı diyor ya. 2007'li stajyer aynı.
0: 10 dakikalık işi 2,5 saatte bitiriyorlar demiş bilerek diyor.
1: E işte bilerek yapıyorlar. Bir de bunun için mesai harcanıyor diyor. Yani bu taktikleri ortaya çıkarmak, uygulamak için. Belli bir şey de gerekiyor. Zeka da gerekiyor sevgili Yıldırım. Herkes yapamaz.
0: Yapamaz. Kocaeli Kartepe'ye selam çakın çocuklar.
1: Günaydın Kartepe.
0: Canım Kartepe.
1: Selamlar.
0: Severiz Kartepe'yi.

0: Hadi ver bir haber daha gelsin bakayım.
1: Geliyorum sevgili Yıldırım. Bir firmanın çalışanlarına attığı mail sevgili Yıldırım. Saygılarımla kurucu ve CEO nokta nokta nokta.
0: Ver bakayım.
1: Şeklinde bir mail atılıyor. Merhaba ekip. Maaşlar bugün hesaba yatmayacak.

0: Artık buna gecikme demiyoruz. Bu bir sabır geliştirme girişimidir.
1: Şaka mı iyili? Şaka mı iyilidir bu?
0: Değil. Değil. Değil. Unutmayın, büyüme sadece gelirde olmaz, beklerken de olur. Maaş ödeme takvimleri üzerine sürdürdüğümüz meditasyon için teşekkür ederiz. Biz sadece bir startup değiliz, biz bir hareketiz.
1: Ya hareketin kralını göreceksin.
0: Al sana hareket.
1: Asla al sana hareket. Al.
0: Biz de bir hareketiz bak.
1: Maile cevap vermişler mi?
0: Çalışanlara toplu mail.
1: Ben sana verdim.
0: Toplu mail, toplu mail. Hatta geçtiğimiz günlerde bir arkadaşın şirketinde finans müdürünün bir departmana attığı mail var. Ondan bahsetti sevgili Yıldırım. Koca finans müdürü şöyle mail atıyor. Arkadaşlar biliyorsunuz ki para yok.
1: Konuya böyle mi girmiş?
0: Bak böyle direkt mesajın başlangıcı. Buna birebir şahit oldum, gördüm. Arkadaşlar biliyorsunuz ki para yok. Dolayısıyla.
1: Devamını yazmana da gerek yok.
0: Ya çok iyi ya. Meditasyon için teşekkür ederiz. Bu bir meditasyondur.
1: Valla ben ikna oldum maili, onu söyleyeyim.
0: Ben de ikna oldum. İki ay daha beklerim, ben sana söyleyeyim.
1: Türkiye'de ortalama yaşam süresi 78,5 yıla yükselmiş.
0: Evet. Efendim. Artıyormuş sevgili artıyor, durum yükselmiş. Ortalama yaşam süremiz.
1: Yaşıyoruz bu hayatı diyoruz ve geçiyoruz.
0: Bu
1: efendim.
0: Şeyin etkisi olabilir mi sevgili Yıldırım? Instagram'da seyrettiğimiz sağlıklı yaşama tiyolarının etkisi olabilir mi?
1: Şimdi tıp ilerledi, gelişti.
0: Takviye edici gıdalar.
1: Tabii. Eczaneye bir giriyorsun abi. Normal ağrı kesiciden çok takviye edici
0: ağrı
1: gıda var.
0: Ağrı kesici 2 raf. Normal ilaçlar 2 raf. Geri kalan 32 raf tamamen kozmetik ve
1: takviye edici gıdalar.
0: Kullanıyor musunuz takviye edici gıda?
1: Takviye kullanıyorum.
0: Çok.
1: Sen kullanmıyor musun takviye?
0: Ben de kullanıyorum.
1: Son 1 yıldır kullanıyorum yaşım itibariyle.
0: Ben de son 1 yıldır, 2 yıldır.
1: Hiç gerek duymadım takviye.
0: 40'a girdiğin anda istedi değil mi vücut?
1: Valla istiyor be.
0: 40'a bastın, vücut dedi ki bana takviye.
1: Çünkü o beni dire eder.
0: Tabii. Abi bak şimdi takviye saat... Ya şimdi insan takviye... alınca dışarıdan neden kötü gözle bakılıyor?
1: Ya böyle bir toplumda
0: böyle bir şey var. Ya koca tırlarda, kamyonetlerde yok mu takviye vitesi?
1: Vardı.
0: Ya biz, adam 20
1: bizde
0: milyona...
1: böyle bir algı var. Aa tak şey gibi düşün bunu. Aa saç ektirmiş.
0: Ha, mesela.
1: Aa işte mide ameliyatı olmuş.
0: Ameliyatı olmuş.
1: Aa takviye edici gıda kullanıyor.
0: Gıda kullanıyor. Ya kardeşim.
1: Hayırdır ya?
0: Ya bırakın insanları. Bakınız. Yaşam süresi ilerlemiş.
1: Takviye her zaman
0: iyidir.
1: Buraya çok güzel bir takviye reklamı olur.
0: Gelirdi.
1: Tam yeri biliyor musun?
0: Tam yeriydi ama olmuyor işte, her zaman olmuyor.
1: Takviye kullanacaksın.
0: Takviye şart.
1: Özellikle yaşı ilerlemiş insanlarda.
0: Tabii sevgili.
1: Takviye şart derken biz doktor değiliz yani.
0: Değiliz tabii ki. Hekimin önerecek sana bunu.
1: Hekimin önerecek.
0: Yani birçok hekimi seyrediyoruz, görüyoruz. Diyor ki. İşte ömrün boyunca diyor kesinlikle vazgeçmediğin vitaminler ya da takviyeler diye soruyorlar ya. 1 omega, 2 D, 3 K2, 3'te de C vitamini var.
1: Kim diyor bunu?
0: Bunu bütün hekimler söylüyor mesela. En başa koydukları böyle omega. Bunu hayatın boyunca alabilirsin diyenler var. Kimi diyor hekimin kontrolünde alman gerekiyor diyor. Bir sürü böyle takviyeler
1: tabii
0: var.
1: Doğal
0: bir tane
1: yollarla...
0: örneksiz verin takviyeyi mesela.
1: Ben vermeyeyim örnekte. Doğal yollarla alıyorsan ne güzel tabii.
0: Tabii doğal yollarla almak çok daha
1: güzel. Bizim şehrin ortasında yediğimiz yemek değil, meyve olmadığı için.
0: Tabii ne kadar sebzeden, meyveden ya da güneşten aldığın vitaminler ne kadar etkili oluyor, ne kadar gün yüzüne çıkıyorsun.
1: Evet, Umut mesela demiş ki benim için diyor takviye diyor bir baş Karacabey soğanı. Onu da yerim diyor, beni diyor şeye diri eder diyor.
0: Takviye ama şimdi takviye...
1: Bütün dinleyicilerimiz takviyelerini yazsın.
0: Yazsın ne? Abi sadece bak hayatta kalmak, güçlü olmak, dimdik olmak adına da değil takviyeyi söylediğim. Mesela karnın ağrıyor değil mi? Yani lavaboya çıkma ihtiyacın var, çıkamıyorsun. Oraya da bir takviye, bir şey yiyip.
1: Öyle takviye.
0: O da olabilir yani.
1: Mesela benim takviyem meditasyondur diyor dinleyicimiz.
0: Evet, maaşsız çalışmak yani.
1: Ruhen takviye belki olabilir.
0: Yani ruhunu dinlendirerek ruhunu şey yapıyor.
1: Evet, Ayhan takviye sayılır mı? Dur bakayım. Linkini göndermiş.
0: Herhalde öyledir ya. Bu ne bakacağım, dur linkini göndermiş ya. Ben
1: ballı pekmezin yerine hiçbir şey tutmaz diyor. Senacığım var mı takviyen sabahları aldığın böyle?
2: Takviyem yok abicim. Yani tamam. Herhangi bir ekstra takviye almıyorum.
1: Tamam olsun. Teşekkürler Sena.
0: Sağ olun. Bakacağım dinleyin. Bu ne ya? Böcek ilacı mı bu?
1: Abi pekmez çok geldi ya, pekmez. Herkes sabah pekmez yutuyormuş.
0: Pekmez ben kullanmıyorum. Ben Canan Karatay'cıyım sevgili.
1: Ne diyor Canan hoca? Ya, pekmez.

0: pekmez dediğimiz şey şeker. Şekerin yanmış hali.
1: Hmm.
0: Dolayısıyla diyor yani
1: ama öyle. O faydasını sayıyorlar o kadar yiyeyim, sağda solda.
0: Pekmez yiyeyim. Mesela pekmez mi tahin mi desen 10 kere tahin derim.
1: Hmm.
0: Ya da tahin. Hangisini istersen.
1: Artvin kestane balı diyor benim takviye.
0: Bal, bal değil mi?
1: Manda yoğurdu. Bak of. Yazılanlar bunlar.
0: Takviye. Bunlar doğal takviyeler tabii.
1: Abi 33 yaşındayım. Takviyeye ihtiyacım var mı? Hocamıza sorabilir miyiz?
0: Ya şimdi uzaktan yakından bakmam lazım. Bir ellemek, dokunmak lazım.
1: Nasıl yani?
0: Ya vücut şeylerine...
1: Elle muayene şart.
0: Elle muayene şart.
1: Bir takviye olması için
0: bir bilmiyorum.
1: Muayene etmem lazım.
0: Tabii. Uzaktan.
1: Benim takviyem anamın yaptığı yoğurtlar. Probiyotik olarak
0: probiyotik
1: belki.
0: Probiyotik olarak bir takviye olabilir. Milyonlarca güzel bakteriyi bağırsağımıza alıyoruz. Bağırsaklarımızı evet. Güzel çalıştırıyoruz.
1: Kastamonu kestane balı benim takviyem. Bak hep doğal dinleyicilerimiz hep doğal takılıyorlar.
0: Takılmaya çalışıyorlar. Bulabiliyorlarsa ne mutlu. Bal bulabilmek çok dünyanın en zor şeylerinden biridir. Düzgün doğru güzel balı bulmak.
1: Hocamıza sorar mısınız kaç yaşından sonra takviye gereklidir? Dedi işte az önce söyledi. 40'a doğru yaklaşık.
0: Evet yani 40 adımını attığın anda vücut istiyor.
1: Kenan
0: vücut
1: Bey istiyor. Yazmış arada bir tekliyorum.
0: Evet.
1: tavsiye ettiği bir takviye var mı diyor.
0: Şu akaryakıt istasyonunu değiştir.
1: Tavsiye ettiğiniz bir akaryakıt istasyonu var mı?
0: Ya şimdi reklam vermek gibi olmasın sevgili Yıldırım. O yüzden şey yapmayayım. Gerçekten olmasın. Evet. Pompacı yanlış koyduysa
1: tekler.
0: Tekler. O yüzden değiştirelim.

0: Kenan abi diyor mazot yerine benzine geçsin diyor. Ondan oluyor diyor bunlar diyor. Kendi sağdığım süt ve yoğurdum var diyor, benim takviyem budur diyor.
1: Güzel, kendi ürünüyse mis gibi. Kendi ürünüyse sevgili Yıldırım bir de hayvanını ona göre besliyordur. Sağdan soldan öyle
0: yapay şeyler vermeden. Yemler değil de.
1: Hayvanı doğada, tarlada artık çimlerle, otlarla, onlarla besliyorsa mis gibi olur.
0: Yanlış anılan takviye de ciltte yağlanma, sivilce vesaire.
1: Tabii bilmeden aldığın takviyelerde farklı şeylere yol açabilir.
0: Doktor kontrolü.
1: Miligramı önemli sevgili Yıldırım. Bazen şimdi doktor diyor ki 2,5 miligram alacaksın diyor. Sen diyor ne olacak ya, ben tekte atarım onu diyorsun.
0: Öyle olmuyor işte.
1: Tekte atıyor, ondan sonra 36 saat.
0: Sıkıntı.
1: Çarpıntı yapar.
0: Doğan Can diyor ki her gün 3 kere ağzıma, 3 kere burnuma su veriyorum. Benim takviyem de bu.
1: Yeter. Çok bile, çok 2 yapsam bile yeter. 3'e gerek yok.
0: Peki ara gidiyoruz çocuklar. Aradan sonra devam.
1: Haydi bakalım.
0: Sevgili dinleyiciler, kısa bir ara. Aradan sonra show devam eder. Uğur Derin Dondurucu'nun
1: katkılarıyla.
0: Aydın Nazilli'ye selam çakıyor muyuz?
1: Günaydın Aydın
0: Ahmet
1: Nazilli.
0: Aysan ve ekibine selam çakıyor muyuz çocuklar?
1: Bütün Uğur çalışanlarına.
0: Aydın Nazilli'de Uğur Derin Dondurucu fabrikasının önünden geçerseniz eğer, güvenliğe yaklaşıp Ahmet Bey'e selamlarını iletti çocuklar diye eklerseniz
1: çok seviniriz.
0: Bizden selamlar.
1: Selamlar.
0: Aydın Nazilli'deki dinleyicilerimiz güvenliğe yaklaşıp
1: hemen kapı zaten yolun üzerinde. Hemen
0: ya da en azından bir dıt.
1: Hafiften arabayı sağa yapıyorsun, yaptığın anda güvenlik sağında kalıyor zaten.
0: Güvenlik zaten orada jokla girişirsin.
1: Zaten hemen geliyor, güvenlik kapına geliyor, hemen diyeceksin ki Ahmet Aysan Bey.
0: Sana radyodan selam var.
1: Selamlar var, oradan tık geriye devam.
0: Bu kadar. Sizden bir ricam, hani bunu da çok görüyorsanız.
1: Artık ne yapalım
0: ben biz? Daha ne diyeyim?
1: Biz daha ne yapalım ya?
0: Kısa bir ara, sonra buradayız.
2: Mutfaklarınıza yenilik getiren Uğur'un sunduğu Fatih Yıldırım ve Umut Bezgin'le Kafa Açan Uzman devam edecek. Reklam.
3: Güç bende artık!
4: Kainatın hakimleri şimdi Amazon Prime'da.
5: İskeletor ailemi aldı.
6: Baba!
5: Ve dünyamızı yok etti.
4: Bu yaz gücü keşfedin.
5: Hepsi onlar için.
4: Ve He-Man'in yükselişine tanık olun.
7: Şimdi sana gerçek güç ne?

0: göstereceğim.
1: Konuşma zamanı geçti artık.
0: Kainatın hakimi. Bir Amazon Prime yapımı. Hemen izleyin.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu. Sana iyi
3: gelecek. Haliç Üniversitesi sana iyi gelecek. Yapay zeka destekli eğitim modeliyle geleceğine güçlü bir başlangıç yap.

0: taksitte 12 bin liraya varan indirimlerle yenilerken vade farksız 9 taksit avantajı da iklimsa.com'da. Pilot
1: Garaj Oto Ekspertiz. 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık.
2: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.
0: Yüksek teknolojili dünya markası General Klimalar şimdi İklimsa yetkili satıcılarında. İklimsa.

0: Singapur doğum oranını artırmak amacıyla devlet destekli çöp çatanlık sistemi başlattı.
1: İşte bu.
0: Yani şey gibi düşünün, devlet üzerinden.
1: Devlet destekli çöp. Ne yapıyorlar sevgili
0: yıldırım? Sistemde çevresi geniş ve güvenilir tırnak içinde yazmış teyzeler. Genç bekarlar için en uygun eşleri bulacak. Devlet geliyor sana, sen evde oturan bir teyzesin
1: tamam,
0: değil mi?
1: Tamam,
0: ben de devletim. Tamam. Singapur devleti.
1: Evet, devlet.
0: Geldi. Aradım mesela. Alo.
2: Efendim.
0: Ayşe teyzeciğim.
2: Efendim oğlum.
0: Seninle çalışmak istiyor devlet.
2: Ben artık benden geçti, çalışamam ben.
0: Ama şöyle hayırlı bir iş yapacaksın.
2: Allah Allah.
0: Hayırlı bir iş yapacaksın.
2: Nedir oğlum?
0: Şimdi bak, laptop kullanmayı biliyor musun?
2: Kim top?
0: Laptop.
2: Laptop yok bende oğlum.
0: Biz sana laptopu getireceğiz.
2: Çok güzel.
0: Sen oradaki bekarları tespit edeceksin, erkekleri.
2: Evet.
0: Sonra bekar kadınları tespit edeceksin.
2: Evet.
0: Bir rapor hazırlayacaksın bize. Bundan bu olur diyeceksin. Çalışır mısın bizle?
2: Çalışıyorum yani, yapabileceğim bir şeyse tabii etrafta.
0: Eşleşme başına 100.000 lira veriyoruz.
2: Kaç bin?
0: 100.000.
2: Vallahi mi? Sabaha kadar çalışırım.
0: Tamam.
2: Ben kendimi eşleştirebiliyor muyum? Bizim herif eldi.
0: Çalışır mısın bizde?
2: Çalışırım. Şifre koymayın bak, unutuyorum ben.
0: Neyi?
2: Laptopu.
0: Tamam, koymayız, merak etme.
2: Koymayın onu.
0: Öyle her siteye girme ama, tamam mı?
2: Açık mı her site?
3: Kafa Açan Uzman. Hafta içi her sabah 7'de Alem FM'de.

0: Show devam eder. 8.36 oldu. Yolda olanları yolculuklar diyoruz.
1: İyi yolculuklar sevgili. Az önce şey okuduk ya, hani sınır kapılarından çıkarken cezaları ödeniyor, ödenmiyor. Öyle önceden ödeniyor, önceden. Bizim bir dinleyicimiz var sevgili Yıldız. Samet Çengel diye. Bu Instagram'da Trakya sınır kapıları diye bir hesap var. Mavi tikli bir hesap. Trakya'daki bütün sınır kapılarının yoğunluklarını gösteriyor. İşte 3 saat, 5 saat geçişler falan. O yazmış. Abi diyor, alıyoruz. Para her şekilde diyor bu memleketi şeyine, kasasına girecek diyor.
0: Tamam,
1: kaçırıyor.
0: Tamam.
1: Diyor ki Kayseri'den İpsala'ya gelirken 250 bin TL trafik cezası yiyen gördüm diyor.
0: Yuh!
1: Bak düşün diyor.
0: Ulan bunu da ödersin artık ya.
1: Kayseri'den İpsala'ya gelirken diyor ne kadar ceza yediyse diyor, nerelerden bütün.
0: Bence birikmiştir onlar ya.
1: Her yerden geçmiş. 200-220 öyle gelmiş diyor. Bırakır mıyız diyor adamı ya.
0: Ya abi 250 az para mı?
1: E-Devlet'ten çak diye ödersin diyor.
0: Ödemiş ki çıkmış.
1: E-Devlet'ten ödersin çıkarsın. Ödeyeceksin diyor yani.
0: Ödeyeceksin. Eyvallah.
1: Ya bu şarkı çok güzeldi ya. Ziyan evet, bu... olamadım ama hamur olamadım ama mantı da değilim gibi.
0: Ya çok güzel şarkı ya.
1: Bunu dinleyicilerimizle ben şahsen kendi adıma sevgi devam ettirmek isterim. Şarkı burada kalmamalı.
0: Kaldı mı ki bir şey yani? Şunu söylemiş zaten.
1: Şarkı burada kalmamalı. Ya şuyum,
0: tamam, Sena ile başlayalım.
1: Sena... Şuyum ama bu da olabilirim. Hani
0: yani, şuyum ama bu değilim.
1: Bu da şuyum ama bu değilim.
0: Bu değilim. Ha, tamam. O tamam tamam, dinleyicilerden isteyelim.
1: Dinleyicilerden
0: en iyi tespitlere de sticker verelim.
1: Verelim.
0: Yani, verelim mi?
1: Oyum ama bu değilim. Öyle mi diyorsun?
0: Evet.
1: Oyum ama bu değilim.
0: Bu değil. Şarkı da öyle öyle diyor çünkü.
1: Ne diyordu şarkıda? Bir tane örnek şarkıydı. 7 aydır dinliyoruz. Şu an şarkıdan bir kubla aklımda yok ya.
2: Bekle.
1: Cefa olamadım ama sefa da değilim mi? Neydi
0: gibi
1: ya?
0: gibi şeyler söylüyor. Mesela öyle şu. Şey. Hemen açayım, bekle. Beyaz olamadım ama kara da değilim falan gibi şeyler söylüyor.
1: Kara da değilim.
3: Ben de değilim. Sonum ne olacak bilmiyorum. Sefa olamadım ama zulüm de değilim.
0: Ha. Yani o şu olamadım ama.
1: Ha,
0: şu
1: güzel. Da... Recep'ten geldi. Bir de bir vuruyor sevgilim Recep.
0: Ne diyor?
1: Kavun olamadım ama kelek de değilim.
0: Olur. Sticker gönderelim.
1: Recep
0: Topçu.
1: Recep Topçu.
0: Sabitleme.
1: Hemen şeyini yaptık
0: sabitle.
1: Sevgili Yıldırım.
0: Çok başarılı.
1: Ayarladık Recep Topçu.
0: Sena'dan alalım bir tane de. Sena'cığım var mı?
4: Evet var abicim tabii ki.
0: Söyle bakayım.
4: Zayıf olamadım ama şişko da değilim.
0: Değilim. Güzel. Güzel. Çok iyi. Güzel. Güzel.
1: Sena'ya da bir sticker gönderelim.
0: Sena'ya da verdik sticker'ı.
1: Fakirim ama salak değilim mesela, olabilir.
0: Yok bu olmadı.
1: Olmadı.
0: Yok, olmadı.
1: Safım ama salak değilim olur mu?
0: Yok olmadı. Olmadı.
1: Safım, olmadı tamam.
0: Zengin olamadım ama züğürt de değilim.
1: O olur.
0: Güzel
1: olur.
0: Olur.
1: Hacizliyim ama üzgün değilim.
0: İnsan olamadım ama hayvan da değilim.
1: Yani.
0: Yani.
1: Fatih olamadım ama umut da değilim.

0: Hıyar olamadım ama abi çok hızlı akıyor,
1: çok,
0: okuyamadım.
1: Çok acayip sinirliyim ama sakin de değilim.
0: Balta olamadım ama sap da değilim. Sap da değilim.
1: Güzel, bu da güzel. Saç ektirmedim ama protez de değilim.
0: Ona ver. Ona ver. Tıklayabiliyor musun?
1: Yok, şu an tıklayamam.
0: Abi çok hızlı akıyor. Tıklayamıyoruz vallahi.
1: İnanılmaz akıyor gidiyor.
0: Sayfayı bir yeniler misin bir? Acaba düzelir mi o zaman?
1: Yok ya, bu hızı kesemeyiz.
0: Evli olamadım ama bekar da değilim.
1: He, olur. Bir tane sabitledim, beğenirsen gönderebiliriz. Ayran olamadım ama cacık da değilim.
0: Güzel. Ver bunu, ver. Stikeri.
1: Ahmetçe.
0: Stikeri ver.
1: Ahmetçe aldı.
0: Yıkılmadım ama ayakta da değilim.
1: Olur, güzel.
0: Tıklayamıyorum ki ama. Yok. Gidiyor, akıyor.
1: Anında akıyor.
0: Sevgili dinleyiciler, biraz yazmayın. Az bir yazmayın.
1: Azıcık durun da okuyalım.
0: Az bir yazmayın. Yuvarlak olamadım ama yamuk da değilim. Yuvarlak niye olmak istiyorsun ki?
1: İnsan niye yuvarlak olmak ister ya? Etrafta görüyorsun ya. Yapma böyle. Aktif olamadım ama pasif de değilim diyor.
0: Olur.
1: İş yerinde herhalde.
0: İş yerinde. Yani ara elemanım. Yani böyle ne çok koşturuyorum ne çok...
1: Hiç iş yapmıyorum. Evet.
0: Mayo olamadım ama bikini de değilim.
1: Jokey olamadım ama at da değilim.
0: Cennetlik olamadım ama cehennemlik de değilim.
1: Bir yerlik olacaksın.
0: Ya bak şimdi mesela Ali ne yazmış biliyor musun?
1: Ne diyor?
0: Pilot oldum ama uçağa binemedim. Ali hiç anlamamış olayı.
1: Olmaz Ali, olmaz Ali'cim. Ya markalı bir tane gelmiş Lütfü Hanım'dan.
0: Ya onu okuyalım ya. Markaya girmez o ya. Girer mi?
1: Girer ya.
0: Girer
1: markaya
0: mi?
1: Girer. Bir şey, bilmem ne olamadım ama gırgır da değilim diyor.
0: O anladınız
1: önemli
0: onu.
1: Önemli bir süpürge var ya. Ya bu güzel ya.
0: Kedi olamadım ama fare de değilim.
1: İyiyim ama çok da iyi değilim. Usta olamadım ama çırak da değilim.
0: Güzel.
1: Erkek olamadım ama görkem hiç değilim.
0: Profesör olamadım ama doçent de değilim. Neyse peki.
1: Yardoç.
0: Yardoç. Madem bize ölmüyordun, roldü hepsi aslında.
2: Kafa açan uzman.
3: Hadi bitti, bizi geçti aşk fikri.

0: Koordinatör olamadım ama işçi de değilim.
1: Bak, slip olamadım ama boxer da değilim.
0: O kadar da değilim. O kadar

Mert'e verelim abi sticker'ı, sabitledim. Mert Benli. İstanbul olamadım ama Çorum da değilim. Bebek gibi uyurdum, hayattayım ağrımdan. Aşkta korkaklar ölür ama kalpte... Kebap olamadım ama döner de değilim.

0: iyi ya.
1: Güzel, harika.
0: Nebure'nin bu şarkısına ekleme yaptı dinleyicilerimiz, sağ olsunlar. Bence çok da güzel
1: alın
0: yaptılar.
1: Bu sözlerden yeni şarkı.
0: Çıkar.
1: Çıkar.
0: Olur yani.
1: Olur.
0: Cuma'ya gidemedim ama ateist de değil.
1: Ya Allah Allah. Çahtalı mı olamadım ama manifeste değil.
0: Buna ver, buna ver, buna ver. Buna sticker'ı gönder, bu çok iyi. Bu çok iyi. Solak olamadım ama salak da değil.

0: Ya bu Cuma namazı mesajı çok komik değil miydi ya? Cem Aslan olamadım ama Fatih Yıldırım da değilim. Öyle yazmış.
1: Ya, bir, ya ne mesajlar geliyor okuyamadığımız. Komünist olamadım ama feminist de değil.
0: Ronaldo olamadım ama Sabri de değilim.
1: Yani o kadar da değil ya. Biz o kadar ölmedik.
0: Gezegen olamadım ama Plüton'da değiliz.

0: Ya arkadaşlar o kadar çok geliyor ki yani okumamızın imkanı yok. Durmuyor şu an, durmuyor.
1: Tarkan olamadım ama Ajdar da değilim.
0: Konya olamadım ama Kenya'da değilim.
1: Ya bir şey var. Bunu okuyayım okumayayım çok aradayım sevgili Yıldırım.
0: Aman dikkatim.
1: Bir hastalık sonuçta bu, anladın mı? Yani hastalık gibi düşün. Normal gün içerisinde insanların yaşadığı bir hastalık olabilir. Öyle bir şey. Kabız olamadım ama ishal de değilim diyor.
0: Olur.
1: Olur.
0: O korkmana da gerek yok.
1: Cır cır değil.
0: Kızım diyor ki... Abi gitti yine tıklayamadık.
1: Bak geliyor.
0: Vallahi gitti.
1: Geliyor sevgili Yıldırım. Palamut olamadım ama hamsi de değilim diyor.
0: Güzel, güzel. İnce, inceli, inceli. Kefal değilim ama...
1: İstavrit de değil.
0: Hamsi de değilim. Alem FM olamadım ama Radyo Glass'ta değilim.

0: Ulan çok eğlendim ya.
1: Vallahi sağ olun, çok güzel. Güneş olamadım ama ampul de değilim diyen var. Bir şekilde aydınlatıyorum ama diyor. Yani anca.
0: Anca işte.
1: Kendi etrafıma.
0: Eyvallah. Ara gidiyoruz çocuklar, sonra final için burada olacağız. Uygun mu?
1: Uygundur.
0: Peki, aradan sonra geliyoruz efendim, ayrılmayınız.

0: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklam.
2: Görünmeyen masraflar seni böyle yavaş yavaş eksiltir. Hemen ING Mobil'i indir. ING'li ol. 5000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatını kaçırma. EFT, havale, fast, swift masraflarından ve kredi kartı aidatından sonsuza kadar kurtul. Detaylar ING.com.tr'de.

gelir vergisi ödemelerinize vade farksız 3 taksit. Vakıf katılımlı olun, avantajlardan yararlanmaya hemen başlayın. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.

0: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında. HDI Sigorta.
1: Reklam. Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.

0: Senacığım çok geldi ama bunları okuyamadık tabii. Senden ricam şu. İknur'dan rica eder misin programın bu bölümünün kesitini alıp Instagram'da paylaşsın. Altına insanlardan eklemelerini istesin, oradan okuyor.
1: Evet, bizim boşluklarımız böyle editli meditli bir şekilde. Güzel bir iki dakikalık bir videoyla.
0: Bir dakika, iki dakika.
1: Bir break, altına... Burası kayıtlıydı değil mi biz de? Video çekiyorduk o anı. Çekiyorduk.
0: Bak, canım kayıtlıydı.
1: Evet.
0: Kayıtlıydı. Her şey kayıt altında koçum, evet, rahat ol.
1: Hiç umurumda değil.
0: Hatırlatalım, ayın birinde inşallah Kahramanmaraş'tayız. Siz de bekleriz. Uluslararası Geleneksel Kahramanmaraş Fuarı 1-31 Ağustos ayları arasında 16-18 arası yayın yapacağız.
1: Alandayız.
0: Bir tane bir çocuk var, gece yayın yapıyor. Şeyi falan diyormuş. İşte ön grup olarak bu çocuklar yayın yapacak, sonra beraber sahnedeyiz diye. Yani ben bu çocuk gerçekten yıldım artık. Bu yıllarca milleti helikopterim var diye kandırdı. Yani motosiklette zor geliyor. Boksörüm diye kandırdı. Göbek 6 metre ileride. Nasıl boksörlük, nasıl helikopter?
1: Ne yalanlar ne dolanlar.
0: Şimdi dolanlar. De diyor ki bizim çocuklar Uvertür grup olarak, ön grup olarak çıkacaklar. Sonra biz beraber sahnede. Seni arabaya almıyoruz.
1: Hiç demiyor ki bu özel yayını niye KO yapıyor. Hiç oradan demiyor
0: da. Hiç oradan yürümüyor da yok efendim. Ön
1: yazık
0: grup olarak.
1: Yani yazık. Gerçekten gram eğitemedik.
0: Yok, olmuyor ya. Olmuyor. Olmuyor.
1: Olmayınca da zorlamamak lazım, kabul etmek lazım sevgili.
0: Kahramanmaraş'a alayınızı bekliyoruz. Özellikle civar illerden dinleyicilerimizi
1: bekliyoruz.
0: Birinde, yani hep bu şurada.
1: İki gün kaldı.
0: İki gün kaldı.
1: Cumartesi günü 16-18 arası fuar alanında canlı yayınlayacağız. Aracımızı orada göreceksiniz, Alem FM'in dev aracını arkadaşlar.
0: Kahramanmaraş'ta da aracı görürseniz, yani oradaki dinleyicilerimiz, çekinmeyin. Bizim Selo aracın içinde olacak, Oğuz da orada olacak.
1: Oradalar.
0: Ekibimize bir selam çakabilirsiniz.
1: Saldırı yani. Düzenleyebilirsiniz.
0: Çekingen olmayın yani. Bir gidin bir selam çakın. Mutlu olur
1: onlardan. Fotoğraf çekilin, bir şeyler kafanıza göre nasıl isterseniz.
0: Mutlu olun. Sena gelemiyor. Çok soruyorsunuz Sena gelecek mi diye. Sena'nın ne işi var? Daha Sena'nın yürüyecek çok,
1: çok
0: yolu
1: sıcak
0: var.
1: Abi, siz gidin o yüzden. Siz gidin çok sıcak dedi. Gölgede 45'miş abi diyor.
0: Kızımız gelmiyor maalesef. Gelemiyor daha doğrusu. Evet, hadi gidelim artık.
1: Haydi gidelim sevgili Yıldırım. Gitmeden önce son bir günümüz kaldı biliyorsun. Uğur'un kampanyasına. Artık 31
0: bitmedi
1: Temmuz,
0: değil mi? 31'inde Temmuz, bitiyor.
1: Bitecek. Tekrardan onu hatırlatalım dinleyicilerimize.
0: Bu arada 9 taksiti de söyleyelim.
1: Evet, 9 taksit imkanında anlaşmalı bankalarda 9 aya varan taksit fırsatını da kaçırmamaları gerektiğini ekleyelim. Neleri kaçırmayacaklar onları söyleyelim sevgili Yıldırım.
0: Şöyle oluyor efendim. Büyük hacimli buzdolaplarından birini alırsanız 16.425 lira değerinde bir derin dondurucu hediye ediyorlar.
1: Harika bir hediye.
0: Bir de Ankastre ocağınızı, Ankastre fırınınızı alırsanız 9.170 lira değerinde bir
1: Davlumbaz hediyesi efendim. Yine Uğur'da.
0: Bir de son olarak da 12'lik orta ölçekli klima alanlara 9.545, 18 ve 24'lük alanlara da 12.610 lira değerinde bir
1: su sebili
0: hediye verip
1: ilgilisine
0: duyurulur. Fırsatı kaçırmayınız.
1: Bitiyor.
0: Bir şey kalmadı.
1: Uzamazsa bitecek. Son gün.
0: 31 dahil değil mi?
1: 31 dahil mi değil mi? 31 dahildir ya. 31 dahildir. Temmuz dahildir.
0: Bence de dahildir.
1: Dahildir.
0: Peki hadi veda edelim.
1: Haydi
0: bakalım. Yanıcıklarınızı öpüyoruz. Bir aksilik olmazsa akşam 18'de tekrar görüşelim. Hocamı Instagram'da @umutbezgin hesabıyla bulabilirsiniz efendim.
1: Sizi de @fatihyildirim.com.tr olarak bulurlar.
2: Hoş geldin aramıza.
0: Senoş, teşekkür ederim
3: bebişim. Ben teşekkür ederim abicim.
0: Biz de burada konuşuyoruz ama arka tarafta Sena bir sürü şey yapıyor sağ olsun. Arkamızı topluyor diyelim.
1: Net bir şekilde.
0: O yüzden ona teşekkür ederim. Bu alkışları da ona gönderelim.
1: Bravo.
0: Senoş.
1: Bravo Senoş.
0: Gün içinde bağırıyorum Sena'ya burada. Senoş diye. Canım.
1: Canım.
0: Canım. Kafa açan uzman.
1: Bitti.
4: Bu programı kaçırdım diye üzülme. Tekrarı yarın alemfm.com podcastlerde. Mutfaklarınıza yenilik getiren Uğur, Fatih Yıldırım ve Umut

0: Dünya katılım mobil şubeyi indirin, dünyanın farkını yaşamaya hemen başlayın. Hepimizin dünyası dünya katılım
1: var. Sözler Amazon müşterilerinin gerçek yorumlarından. Şarkını yorumu Gupse Özay'dan ilk sana bakıyorum.
2: Bebişim gibi

0: kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo petrol ofisinde. Sen ne istersen o.
1: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz. Haydi.
2: Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala. Nescafe, 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl.
1: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
3: Ama dememek için ama sigorta.
4: Yola çıkmak bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜVTÜRK.
3: Ama dememek için ama sigorta.
5: Reklam. Saat 9. Bu bir reklamdır.
3: Ama dememek için ama sigorta.
6: Alem FM Haber Merkezi'nden mutlu günler. Ankara'da Etimesgut Belediyesi'ne yönelik rüşvet, irtikap ve zimmet iddiasıyla soruşturma başlatıldı. Operasyon kapsamında 55 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilirken Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu gözaltına alındı. Türkiye'de dün 9 ilde yangın çıktı. Alevlerle mücadele Antalya, Muğla, Balıkesir ve İzmir'de sürüyor. Muğla'da Seydi Kemer Devlet Hastanesi boşaltılırken 408 ev tedbir amaçlı tahliye edildi. 703 kişiyle yaklaşık 100 hayvan güvenli bir bölgeye taşındı. Yangın nedeniyle 6 mahallede 55 yapı hasar görürken bazıları tamamen yıkıldı. Antalya'nın Kumluca ilçesindeki yangın nedeniyle Adrasan ve Olimpos turizm merkezlerine ulaşım sağlayan yollar trafiğe kapatıldı. 50 ev tedbir amacıyla boşaltıldı. Tahliye edilen evlerden 10'u yandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, terörsüz Türkiye süreciyle ilgili süreç menzile vardığında kazanan 86 milyon olacak dedi. Cumhurbaşkanı, süreç yasasının önümüzdeki günlerde meclise geleceğini söyledi. Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, partinin siyasi faaliyetlerini sonlandırma kararı aldı. Bunun bir teslimiyet ya da siyasetten vazgeçiş olmadığını savunan Davutoğlu, çalışmalarını sürdüreceğini söyledi. ABD, İran'ın farklı bölgelerine gece boyunca saldırılar düzenledi. Başkan Trump, saldırıya ilişkin, "Şimdi sıra bizde," dedi. MasterChef 2021'in şampiyonu Eren Kaşıkçı evinde ölü bulundu. Kaşıkçı'nın vefatıyla ilgili soruşturma başlatıldı. Öğrenci affı düzenlemesinin ilk 13 maddesi kabul edildi. Son sınıf öğrencileri, uygulamalı eğitim ya da staj sebebiyle mezun olamayanlara mezuniyet tamamlama için sınav ya da tekrar hakkı verilecek. Akaryakıt ürünlerinden motorine zam geliyor. Yarından itibaren geçerli olmak üzere motorinin litresi 2 lira 66 kuruş artacak.
7: Hesap.com spor haberlerini sunar.
6: Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu revanşında Polonya'nın Górnik Zabrze ekibiyle 1-1 berabere kaldı. Sarı lacivertliler ilk maçta elde ettiği 1-0'lık galibiyetin avantajıyla adını 3. eleme turuna yazdırdı ve Sturm Graz'ın rakibi oldu. Fenerbahçe'nin mücadeledeki golünü penaltıdan Talisca kaydetti. Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu rövanş maçında bugün saat 20'de deplasmanda Danimarka temsilcisi Midtjylland'da karşılaşacak. Konferans Ligi'nde ise Başakşehir 1-1 kaldığı ilk maçın rövanşında bugün saat 19'da Inter Turku'ya konuk olacak.
7: Hesap.com spor haberlerini sundu. Ziraat Bankası para durumunu sunar.
6: Serbest piyasada dolar 47 lira 41 kuruş, euro

0: 54 lira 41 kuruştan işlem görüyor. İç piyasada Cumhuriyet altını 40.093, yarım altın 20.139, çeyrek altın 10.068, gram altınsa 6.167 liradan alıcı buluyor.
1: Ziraat Bankası para durumunu sundu.
2: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar.
0: Esenyurt Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yoğun 1 saat 15 dakika, Beylikdüzü 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yoğun 1 saat 14 dakika, Çekmeköy Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yer yer yoğun 42 dakika ve Kartal 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yer yer yoğun 1 saat 6 dakika.
2: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
1: Yeni nesil ekspertiz RS Oto Ekspertiz hava durumunu sunar.
0: İstanbul 27, Ankara 28, İzmir 36, Antalya 41, Adana 39, Kayseri ve Erzurum 30, Trabzon 26 ve Diyarbakır 43 derece.
1: Yeni nesil ekspertiz RS Oto Ekspertiz hava durumu

0: Reklam.
1: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı Mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
3: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: BTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
5: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
6: 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık.
7: Orijinal Çamlıca Gazoz.
5: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
6: Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq 200 bin lira 12 ay vadeli %1,99 faizli kredi avantajıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
8: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %40.

%48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünme ile koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.

0: Reklam.
1: Parafly'in katkılarıyla.
2: Güzellikler dünyası.
3: Parafla Hollanda The Hague'deyiz. Lahey. Lahey, Hollanda'nın yönetim merkezi olarak bilinen ve ülkenin siyasi hayatında önemli bir yere sahip olan şehridir. Hükümet binaları, parlamento ve kraliyet ailesinin çalışma merkezleri burada bulunur. Tarihi yapıları, düzenli şehir planı ve Kuzey Denizi kıyısındaki sahil bölgeleriyle dikkat çeker. Kültürel etkinlikleri, müzeleri ve sakin yaşam tarzıyla öne çıkan Lahey, tarih, yönetim ve modern yaşamın bir arada bulunduğu etkileyici bir destinasyon.
1: Paraflay'ın katkılarıyla.
2: Güzellikler dünyası.
0: Her dönemin en iyisi.

0: Alem Efendi. Birazdan. Bırak beni boğulayım gözlerinin tam içinde. Birazdan.
1: Sen de katıl derim, katılın evim.
0: Reklam.
2: V-Kart Troy kredi kartları ile gelir vergisi ödemelerinize vade farksız 3 taksit. Vakıf katılımlı olun, avantajlardan yararlanmaya hemen başlayın. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.

0: Erciz. Bazen rahatlık ya bir şey olursa diye düşünmemektir. Arçelik ve Beko ürünleriniz için ilk 6 ay içinde ek garanti alın, %20'ye varan indirimden yararlanın. Ek garantinizi yetkili satıcılardan, yetkili servislerden, arçelik.com.tr, beko.com.tr ve Oriz App üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Ek garanti alanlar çok rahatlar.
1: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
2: Günlünün 24 saati. Ünlümüz hazırlanmak için eve gitti. Hazırlandı, dışarı çıktı ve tekrar kastıma bindi. Ödül törenine gitti.

0: kadar daha uzun süre taze kalmasını sağlar. Şimdi Beko'da 74 santim ve üzeri geniş hacimli buzdolabı alışverişlerine Power Clean 1.0 şarjlı dikey süpürge hediye. Detaylar Beko mağazaları ve beko.com.tr'de.
1: Emekli maaşını Yapı Kredi'ye taşı, anında 30 bin liraya varan nakit promosyon kazan. Yapı Kredi Mobil'den, şubelerimizden veya müşteri iletişim merkezini arayarak hemen başvur. Detaylar yapıkredi.com.tr'de. Yapı Kredi.
2: Bir adım önde. Reklam.
3: Canım arabam, masrafsız düldülüm.
4: Engin Bey, düldülün MTB ödemesi geldi.
3: Ben hiç kendimi MTB ödeyecek gibi hissetmiyorum ya.
4: Bonuslu olsaydınız 3 taksitle öderdiniz. MTB ödemelerinizi Bonus Flash ve Garanti BBVA kanallarından veya Dijital Dipo.tr'den kart bilgilerinizi girerek 3 taksitle yapabilirsiniz. Dijital Dipo.tr'den ödeme yapmadan önce Bonus Flash'tan kampanyaya katılmayı unutmayın. Bonusunuz yoksa hemen mobilden başvurun. Son gün 31 Temmuz. Ayrıntılı bilgi Bonus.com.tr ve Bonus Flash'ta.

0: Bu bir reklamdır.
1: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji, bunu biliyor muydunuzu sunar. Güneş panellerinin ömürlerinin ortalama 50-60 yıl olduğunu, yani çocuklarımıza ve hatta torunlarımıza bile miras bırakabileceğimiz bir teknoloji olduğunu biliyor muydunuz? Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji, bunu biliyor muydunuzu sundu.

0: birazdan.
1: Ben büyüyünce astronot olacağım.
2: Ben veteriner olacağım.
1: Ben öğretmen olacağım.
3: Her hayal bazen tek bir kitabın arasında başlar. Anadolu Sigorta olarak Anadolu Sigorta Kütüphaneleri projemizde 5 ilde 38 okulda 52 binden fazla kitabı çocuklarımızla buluşturduk. Çünkü biliyoruz, bir raf dolusu kitap binlerce hayale dokunabilir. Detaylı bilgi anadolusigorta.com.tr'de.
0: Reklam.
4: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
5: Bazen rahatlık ya bir şey olursa diye düşünmemektir. Ayçelik ve Beko ürünleriniz için ilk 6 ay içinde ek garanti alın. %20'ye varan indirimden yararlanın. Ek garantinizi yetkili satıcılardan, yetkili servislerden, Arçelik.com.tr, Beko.com.tr ve Oriz App üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Ek garanti alanlar çok rahatlar.
6: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
7: Casper Pet, yeni dünyalara açılan tablet. Benzersiz OLED teknolojisiyle rengarenk deneyimler ve üretkenlik için incelikle tasarlandı. Zarif, hafif, etkileyici. Casper Pet H10.
8: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla! Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
9: Kazancım Net, sigortam Net.
10: Tablet deyince vatan.

0: Vodafone Redliler şimdi Avrupa'nın da redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri hiçbir ek ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel, Avrupa seyahatinde sınırsızca takıl, sınırsızca keşfet. Vodafone Red'le sınırsızca. Reklam.
1: Garanti BBVA. Çiftçiler işlerini bankada değil tarlada çözüyor. Nasıl mı? Mobilden hallediyor.
2: Çiftçiler ihtiyaç duyduğu finansman için mobil

0: saat 10. Bu bir reklamdır. Ama dememek için ama
1: sigorta. Hesap.com spor haberlerini sunar.
2: Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu revanşında Polonya'nın Górnik Zabrze ekibiyle 1-1 berabere kaldı. Sarı lacivertliler ilk maçta elde ettiği 1-0'lık galibiyetin avantajıyla adını 3. eleme turuna yazdırdı ve Sturm Graz'ın rakibi oldu. Fenerbahçe'nin mücadeledeki golünü penaltıdan Talisca kaydetti. Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu rövanş maçında bugün saat 20'de deplasmanda Danimarka temsilcisi Midtjylland'da karşılaşacak. Konferans Ligi'nde ise Başakşehir 1-1 kaldığı ilk maçın rövanşında bugün saat 19'da Inter Turku'ya konuk olacak.
1: Hesap.com spor haberlerini sundu. Halkbank'ın katkılarıyla.
2: BIST 100 endeksi %0,13 puan düşüşle 13.484 puandan güne başladı. Serbest piyasada dolar 47 lira 41 kuruş, euro 54 lira 34 kuruştan işlem görüyor.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar.
2: Esenyurt Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yer yer yoğun 1 saat 3 dakika. Beylikdüzü 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yer yer yoğun 1 saat 7 dakika. Çekmeköy Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yer yer yoğun 34 dakika. Ve Kartal 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yoğun 57 dakika.
3: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
1: Ziraat Bankası para durumunu sunar.
2: İç piyasada Cumhuriyet altını 40.092, yarım altın 20.138, çeyrek altın 10.069, gram altınsa 6.167 liradan alıcı buluyor.
1: Ziraat Bankası para durumunu sundu.

şımarık insanları sevmem, sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak açarsın, tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: Yatmadan önce kocam yatağın içinde komik hayvan sesleri çıkarır. Ben de odadan duyup gelirim. Çok işe yarıyor yazmış.
1: Kendi kendine mi?
0: Stresi bozuluyor diyor.
1: Abi çok güzel bir şey ya. İyi, çok güzel bir kocanın
0: var biliyor musun? Altında. Bir yapar mısınız hocam mesela?
1: Sen yatıyorsun kendi kendine.
0: Ben odada mesela eşinim ben senin.
1: Tamam eşin.
0: Kemal. Böyle bir şey mi?
1: Böyle.
0: Ya bu çok saçma.
1: Böyle eşek yapıyor, at yapıyor, inek yapıyor, horoz yapıyor, artık ne yapabilir?
0: Necla gelmiyor musun?
2: Fatih Yıldırım ve Umut Bezgin'le Kafa Açan Uzman hafta içi her sabah 7'de Alem FM'de.

0: Reklam.
1: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
3: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Böyle bir dünya var.
5: Dünya Katılım Bankası'nda altın birikiminize yüksek kar paylaşımı oranı veren altın katılma hesabı var. Hepimizin dünyası
4: Dünya Katılım var.
6: Bir araba dolu sedyeden birini kazanmak ister misiniz?
7: E hadi o zaman. Siz de 12 Eylül'e kadar Borusan Next'ten otomobil alın veya otomobilinizi Borusan Next'te satın. Çekilişle bir tamamen elektrikli Mini Countryman, bir Vespa Primavera, 3 iPhone 17 Pro, 3 PlayStation 5 ve diğer onlarca harika hediyeden birini kazanma fırsatı yakalayın. Detaylar borusannext.com'da.

0: ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Reklam.
2: Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.
1: Doksanlar, 2000'ler ve şimdi. Sadece en iyiler.

0: Alem Efendi. Birazdan. Reklam.
1: Sözler Amazon müşterilerinin gerçek yorumlarından. Şarkını yorumu Gupse Özay'dan. İlk sana bakıyorum.
2: Bebişim gibisin.

0: bir performans. Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: Ev, araba ya da iş yeri. Bütçenize uygun taksit seçenekleriyle Fuzul'ün finans sisteminde kalıp hazır değil. Siz nasıl isterseniz öyle. Size Fuzul uyar. Size uyan seçenekler için 444-6313 ya da fuzulev.com.
2: Reklam. Bankkart'ın sizi düşünen pek çok özelliği var. Kartlarınızdaki tüm Bankkart liraları tek yerde biriktiren Bankkart kumbara özelliği ve istediğinizde peşin harcamalarınızı erteleyen peşin harca erteli özelliği Bankkart'ta. Detaylar Bankkart.com.tr'de.
3: Ziraat Bankası sanat ajandasını sunar.
4: Etkili iletişim ve ifade atölyesi. Bu atölye kendinizi sözlü ve sözsüz olarak net, doğru ve güvenli bir şekilde aktarmanızı sağlar. Konuşma, diksiyon, beden dili ve aktif dinleme becerilerini geliştirerek günlük ve iş hayatınızdaki ilişkileri güçlendirir. 31 Temmuz saat 16'da Art İstanbul Fesane'de.
3: Ziraat Bankası sanat ajandasını sundu.
2: Reklam.
5: Bu ses çok rahatsız edici değil mi? Hatta sinir bozucu. Öyleyse bankanı acilen değiştirmen lazım. Masraflar seni yiyip bitirmesin. İNG'li ol. EFT, havale, faz, Swift masraflarından ve kredi kartı aidatından sonsuza kadar kurtul. Hemen İNG Mobil'i indir. 5000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatını kaçırma. Detaylar İNG.

0: en rahatlık ya bir şey olursa diye düşünmemektir. Arçelik ve Beko ürünleriniz için ilk 6 ay içinde ek garanti alın, %20'ye varan indirimden yararlanın. Ek garantinizi yetkili satıcılardan, yetkili servislerden, arçelik.com.tr, beko.com.tr ve Orizep üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Ek garanti alanlar çok rahatlar.
1: Türkiye'nin ilk oto ekspertiz markası. Dynamos Oto Ekspertiz.
2: Reklam.
3: Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.
2: Alem Efendi.
4: Bir dönemin en iyisi.
5: Δεν υπάρχει άλλη ώρα. Είναι τώρα.

0: saat 11. Bu bir reklamdır. Ama dememek için ama sigorta.
1: Alem FM Haber Merkezi'nden mutlu günler. Orman yangınlarıyla mücadele sürüyor. Antalya, Balıkesir ve Muğla'nın dört noktasında orman yangınlarına müdahale ediliyor. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, dünden bu yana 69'u orman dışında olmak üzere 115 yangına müdahale edildiğini belirterek bu yangınlardan 110'unun tamamen kontrol altına alındığını söyledi. Muğla'da rüzgarın sık sık yön değiştirmesi nedeniyle 6 mahallede bulunan 703 kişi tedbir amacıyla tahliye edildi. Yangında 55 yapı zarar görürken Seydi Kemer Devlet Hastanesi'ndeki 45 hasta başka hastaneye sevk edildi. Ankara'da Etimesgut Belediyesi'ne yönelik rüşvet, irtikap ve zimmet iddiasıyla soruşturma başlatıldı. Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu dahil 52 kişi gözaltına alındı. MasterChef 2021'in şampiyonu Eren Kaşıkçı evinde ölü bulundu. Kaşıkçı

0: Sanatçının vefatıyla ilgili soruşturma başlatıldı. Türkiye'de işsizlik oranı Haziran'da bir önceki aya göre 0,5 puan azalarak %7,6 oldu. Böylece işsizlik oranı Ocak 2005'ten bu yana en düşük seviyeye geriledi. Öğrenci affı düzenlemesinin ilk 13 maddesi kabul edildi. Son sınıf öğrencileri, uygulamalı eğitim ya da staj sebebiyle mezun olamayanlara mezuniyet tamamlama için sınav ya da tekrar hakkı verilecek. Ticaret Bakanlığı, astrolog, medyum ve benzeri hizmetlere ilişkin reklamlarla yasa dışı bahis ve şans oyunları reklamlarının yasak kapsamının genişlediğini duyurdu. Uygulama 1 Ağustos'ta devreye girecek. Araçlara sonradan takılan port bagaj, çadır ve kayak taşıma aparatları gibi sökülebilir ekipmanlar artık teknik tadilat kapsamında değerlendirilmeyecek. Trafik denetimlerinde bu ekipmanlar nedeniyle idari işlem uygulanmayacak. Akaryakıt ürünlerinden motorine zam geliyor. Yarından itibaren geçerli olmak üzere motorinin litresi 3 lira 71 kuruş artacak.
1: Haberler bitti. Müzik devam ediyor.

0: birazdan. Hayırdır görevdin vaktin var. Hemen de yükseğe bakmışlar. Pisliğin üstüne basmışlar. Birazdan.
1: Reklam.
2: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında, daima yanında.
3: HDI Sigorta.
4: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
5: Bugün Getir Büyük'te Teknisel Pak kağıt havlu 30 lira, 1 litre Sütay süt 40 lira ve daha yüzlerce ürün kaçmaz fiyatlarla. Zamanını ve cebini düşünenlere.
4: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
6: 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık.
7: Orijinal Çamlıca gazoz.
8: Ekspertizse Dino bile.
9: Smoking bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
10: Altın Yıldız, Altın Yıldız.
8: Ekspertizse Dino bile.
11: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
12: Beko'dan ezberleri bozan 360 soğutma teknolojisi. Tazeliği dolabın tamamına yayar, yiyeceklerin %30'a kadar daha uzun süre taze kalmasını sağlar. Şimdi Beko'da 74 santim ve üzeri geniş hacimli buzdolabı alışverişlerine Power Clean 1.0 şarjlı dikey süpürge hediye. Detaylar Beko mağazaları ve beko.com.tr'de.
13: Günün 24 saati. Ünlümüz hazırlanmak için eve gitti. Hazırlandı, dışarı çıktı ve tekrar kastıma bindi. Ödül törenine gitti.

0: Ve merakla beklenen festival geldi çattı. 11. Kısadan Hisse Kısa Film Festivali için başvurular başladı. Sen de hikayene odaklan ve bize başka bir şekilde anlat. Kısa filminle veya senaryonla katıl, ödülünü kazan. Kısa film ve yapım destek ödülleri için başvurunu kısadanhisse.org adresinden yapabilirsin. Son başvuru 15 Eylül. Kısadan Hisse Kısa Film Festivali. Başka bir festival.
1: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
0: Reklam.
2: Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.

0: Güneş Deniz Kum, Pide Lahmacun Ayran, Masar Fuat Özkan, Çatal Bıçak Kaşık.
1: Ne bunlar çocuğum?
2: En güzel üçlüler Fatih Bey. Hatta Nuri Bilge Ceylan'ı da sayayım diyorum.
1: Yok onu sayma. Umut Fatih Serdar'ı ekle. Hatta 1 Ağustos'ta Kahramanmaraş'a geliyorlardı.
2: Hatta Kafumdalar diye de ekleyeyim mi?
1: Ekledin zaten yavrum.
2: E tamam, tanıtım bitti o zaman.
1: Yok sen bir son bir toparla onu bir.
3: Fatih Yıldırım, Umut Bezgin ve Serdar Gökalp. 1 Ağustos saat 16'da Kahramanmaraş Kafum Fuar Alanı'nda. Canlı yayını kaçırmayın.

0: Türkiye'nin ilk oto ekspertiz markası. Dynamos Oto Ekspertiz.
1: Reklam.
2: Bizi Instagram'da takip ediyor musun? Hiç beklemediğin anda stüdyodan canlı yayın açıyoruz. Dinlediğin programcıyı canlı yayında görmek, stüdyo ortamını izlemek için Instagram'da alemfm.com.
3: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklam.
4: Bazı destanlar vardır, yüreklere yazılır. Bir miras gibi gururla taşınır.
5: Milletimizi illerimizin meydanlarına davet ediyorum. Halkın gücünün üstünde bir güç ben tanımadım bugüne kadar.
4: 15 Temmuz ruhunu 10. yılında ilk günkü inanç ve kararlılıkla yaşatıyoruz. Bu kahramanlık ruhunu unutturmuyoruz. 20 Temmuz 20 Ağustos tarihleri arasında İstanbul Finans Merkezi Vakıfbank Genel Müdürlüğü Sanat Galerisi'ndeki 15 Temmuz sergimize tüm milletimizi davet ediyoruz. Vakıfbank, daima milletimizle.

0: Reklam, sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.
1: Reklam.

0: saat 12. Bu bir reklamdır. Ama dememek için ama
1: sigorta. Hesap.com spor haberlerini sunar.
2: Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu rövanş maçında Danimarka temsilcisi Midtjylland'la bugün saat 20'de karşı karşıya gelecek. Başakşehir ise saat 19'da Konferans Ligi 2. eleme turu rövanşında Inter Turku'ya konuk olacak.
1: Hesap.com spor haberlerini sundu. Halkbank'ın katkılarıyla.
2: BIST 100 endeksi 13.379 puan seviyesinde seyrediyor. Serbest piyasada dolar 47 lira 41 kuruş, euro 54 lira 43 kuruştan işlem görüyor.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar.
2: Esenyurt Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yer yer yoğun 59 dakika. Beylikdüzü 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yer yer yoğun 1 saat 4 dakika. Çekmeköy Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası akıcı 28 dakika. Ve Kartal 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yer yer yoğun 46 dakika.
3: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
1: Ziraat Bankası para durumunu sunar.
2: İç piyasada Cumhuriyet altını 40.276, yarım altın 20.231, çeyrek altın 10.117, gram altınsa 6.198 liradan alıcı buluyor.
1: Ziraat Bankası para durumunu sundu. Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz hava durumunu sunar.
2: İstanbul 27, Ankara 20.

0: 28, İzmir 36, Antalya 41, Adana 39, Kayseri ve Erzurum 30, Trabzon 26 ve Diyarbakır 43 derece.
1: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz, hava

0: Alem Efendi. Birazdan.
1: Seni gidip önüne kıran yılanı deliğinden çıkaran kaderim püsküllü belam yakalarsam.
0: Birazdan.
2: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: Reklam.

0: bir performans. Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de. Yüksek teknolojili dünya markası General Klimalar şimdi İklimsa yetkili satıcılarında.
1: Bazen rahatlık ya bir şey olursa diye düşünmemektir. Arçelik ve Beko ürünleriniz için ilk 6 ay içinde ek garanti alın, %20'ye varan indirimden yararlanın. Ek garantinizi yetkili satıcılardan, yetkili servislerden, arçelik.com.tr, beko.com.tr ve Olizep üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Ek garanti alanlar çok rahatlar.
2: Bir araba dolusu hediyeden birini kazanmak ister misiniz? E hadi o zaman. Siz de 12 Eylül'e kadar Borusan Next'ten otomobil alın veya otomobilinizi Borusan Next'te satın. Çekilişle bir tamamen elektrikli Mini Countryman, bir Vespa Primavera, 3 iPhone 17 Pro, 3 PlayStation 5 ve diğer onlarca harika hediyeden birini kazanma fırsatı yakalayın. Detaylar borusannext.com'da. Borusan Next.
3: Emekli maaşını Yapı Kredi'ye taşı, anında 30 bin liraya varan nakit promosyon kazan. Yapı Kredi mobilden, şubelerimizden veya müşteri iletişim merkezini arayarak hemen...

0: Çiftçiler işlerini bankada değil tarlada çözüyor. Nasıl mı? Mobilden hallediyor.
1: Çiftçiler ihtiyaç duyduğu finansman için mobilden tarım kredisine kolayca başvuruyor. İşine odaklanıyor. Ayrıntılı bilgi.

0: Paraflay'ın katkılarıyla. Güzellikler
1: dünyası. Paraf'la Hollanda Utrecht'teyiz. Utrecht, Hollanda'nın en eski ve en canlı şehirlerinden biridir. Tarihi şehir merkezi, etkileyici kanalları ve orta çağdan kalma yapılarıyla ziyaretçilerine benzersiz bir atmosfer sunar. Şehrin simgesi olan Dom Tower, Hollanda'nın en yüksek kilise kulesi olarak dikkat çeker. Canlı öğrenci nüfusu, kültürel etkinlikleri ve hareketli meydanları sayesinde Utrecht, yıl boyunca dinamik bir yaşam sunar. Tarihi dokusu ile modern şehir yaşamını bir araya getiren Utrecht, Hollanda'nın en çekici şehirlerinden biridir.
0: Paraflay'ın katkılarıyla. Güzellikler dünyası.
2: Bir dönemin en iyisi.

0: Efendi. Birazdan.
1: Ben seni ölesiye sevdim inan. Sana uzak olmaya katlanamam.
0: Birazdan.
2: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: Reklam.

Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala. 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl.

0: Reklam.
1: Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.
2: Ziraat Bankası sanat ajandasını sunar.
3: Etkili iletişim ve ifade atölyesi. Bu atölye kendinizi sözlü ve sözsüz olarak net, doğru ve güvenli bir şekilde aktarmanızı sağlar. Konuşma, diksiyon, beden dili ve aktif dinleme becerilerini geliştirerek günlük ve iş hayatınızdaki ilişkileri güçlendirir. 31 Temmuz saat 16'da Art İstanbul Fesane'de.
2: Ziraat Bankası sanat ajandasını sundu.
4: Ben büyüyünce astronot olacağım.
5: Ben veteriner olacağım.
4: Ben öğretmen olacağım.
6: Her hayal bazen tek bir kitabın arasında başlar. Anadolu Sigorta olarak Anadolu Sigorta Kütüphaneleri projemizde 5 ilde 38 okulda 52 binden fazla kitabı çocuklarımızla buluşturduk. Çünkü biliyoruz, bir raf dolusu kitap binlerce hayale dokunabilir. Detaylı bilgi anadolusigorta.com.tr'de. Reklam.

0: Türkiye'nin ilk oto ekspertiz markası. Dynamos Oto Ekspertiz.
1: Vodafone Redliler şimdi Avrupa'nın da redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri hiçbir ek ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel. Avrupa seyahatinde sınırsızca takıl, sınırsızca keşfet. Vodafone Red'le sınırsızca. Reklam.

0: Bu bir reklamdır.
1: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji bunu biliyor muydunuzu sunar. Güneş panelleriyle elektrik üreterek ağaçları kesilmekten, havayı egzoz gazlarından ve en önemlisi ülkemizi dışa bağımlı enerjiden kurtarmış oluruz. Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji bunu biliyor muydunuzu sundu.

0: Saat 13. Bu bir reklamdır. Ama dememek için ama sigorta.
1: Alem FM Haber Merkezi'nden mutlu günler. Orman yangınlarıyla mücadele sürüyor. Balıkesir'in Gömeç, Muğla'nın Seydikemer, Antalya'nın Kaş ve Mersin'in Aydıncık ilçelerinde yangınlara müdahale ediliyor. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, dünden bu yana 69'u orman dışında olmak üzere 115 yangına müdahale edildiğini belirterek bu yangınlardan 110'unun tamamen kontrol altına alındığını söyledi. Muğla'da rüzgarın sık sık yön değiştirmesi nedeniyle 6 mahallede bulunan 703 kişi tedbir amacıyla tahliye edildi. Yangında 55 yapı zarar görürken Seydikemer Devlet Hastanesi'ndeki 45 hasta başka hastaneye sevk edildi. Ankara'da Etimesgut Belediyesi'ne yönelik rüşvet, irtikap ve zimmet iddiasıyla soruşturma başlatıldı. Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu dahil 52 kişi gözaltına alındı. CHP'de bir devir daha kapandı. Eski CHP Genel Sekreteri Önder Sav, CHP'den 70 yıl sonra istifa etti. MasterChef 2021'in şampiyonu Eren Kaşıkçı evinde ölü bulundu. Kaşıkçı'nın vefatıyla ilgili soruşturma başlatıldı. Türkiye'de işsizlik oranı Haziran'da bir önceki aya göre 0,5 puan azalarak %7,6 oldu. Böylece işsizlik oranı Ocak 2005'ten bu yana en düşük seviyeye geriledi. Depozitosu olan ambalajlar sistemine erişim ağını genişletmek için hayata geçirilen Mobil Doğa, İstanbul'da market, bakkal ve büfelerde hizmet vermeye başladı. Yeni sistemle vatandaşlar iade ettikleri her ambalaj için 1 TL kazanırken, sisteme dahil olan işletmelere de ambalaj başına 50 kuruş teşvik ödemesi yapılacak.

Ticaret Bakanlığı, astrolog, medyum ve benzeri hizmetlere ilişkin reklamlarla yasa dışı bahis ve şans oyunları reklamlarının yasak kapsamının genişlediğini duyurdu. Uygulama 1 Ağustos'ta devreye girecek. Araçlara sonradan takılan port bagaj, çadır ve kayak taşıma aparatları gibi sökülebilir ekipmanlar artık teknik tadilat kapsamında değerlendirilmeyecek. Trafik denetimlerinde bu ekipmanlar nedeniyle idari işlem uygulanmayacak. Akaryakıt ürünlerinden motorine zam geliyor. Yarından itibaren geçerli olmak üzere motorinin litresi 3 lira 71 kuruş artacak.

0: Alem Efendi. Birazdan. Birazdan.
1: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: Reklam.
2: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr.

0: Sertiz.
1: Günlünün 24 saati. Ünlümüz hazırlanmak için eve gitti. Hazırlandı, dışarı çıktı ve tekrar kastıma bindi. Ödül törenine gitti.

0: Stil Performans. Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: Aracınızın egzoz gazı emisyon ölçümünü TÜVTÜRK istasyonlarında yaptırabileceğinizi biliyor musunuz? Üstelik randevu almadan, zaman kaybetmeden. Unutmayın, egzozunuzun sağlığı hem çevrenin hem de aracınızın sağlığıdır. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜVTÜRK.
2: Budur. Yeni füstü şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin. Ekspertise
3: Dino bile. Reklam.
4: Garanti BBVA.
5: Yurt dışı çıkış harcımı ödeyecektim, pulu mu? Harç ya. Yok yok, pul. Yoksa ikisi de mi?

0: Cümle Alem şimdi Alem Portal'da.
1: Modunu seç, müziğini dinle.
0: Alem Portal, alemfm.com ve Alem FM uygulamasında.

0: Cem Efendi.
1: Birazdan.
2: Yokluğun mertliği bozdu dünyada. Sevmekse karşında budala budala.
1: Birazdan.
3: Sen de katıl derim, katılın evim.
0: Reklam.
4: Ama dememek için ama sigorta.
5: Smoking bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
6: Altın Yıldız, Altın Yıldız.
4: Ama dememek için ama sigorta.
7: Casper Pet, yeni dünyalara açılan tablet. Benzersiz OLED teknolojisiyle rengarenk deneyimlerde üretkenlik için incelikle tasarlandı. Zarif, hafif, etkileyici. Casper Pet H10.
8: Bir ve 31 Temmuz tarihleri arasında klimasını SmartThings uygulamasına kaydedenlere 6 yıl garanti ve maksimum karta peşin fiyatına 6 taksit fırsatı şimdi Samsung'da. Detaylar samsung.com ve yetkili satış noktalarında.
9: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
0: Reklam.
10: Alem FM yayınlarını kaçırdıysan podcastler seni bekliyor. Tüm yayınlar elinizin altında. Alem FM uygulamasını akıllı telefonlarınıza indirin. Geçmiş yayınları kesintisiz, reklamsız dinleyin.
11: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: Reklam.
12: Sözler Amazon müşterilerinin gerçek yorumlarından. Şarkının yorumu Gupse Özay'dan. İlk sana bakıyorum.
13: Bebişim gibisin.

0: saat 14. Bu bir reklamdır. Ama dememek için ama
1: sigorta. Hesap.com spor haberlerini sunar.
2: Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu rövanş maçında Danimarka temsilcisi Midtjylland'la bugün saat 20'de karşı karşıya gelecek. Başakşehir ise saat 19'da Konferans Ligi 2. eleme turu rövanşında Inter Turku'ya konuk olacak.
1: Hesap.com spor haberlerini sundu. Halkbank'ın katkılarıyla.
2: BIST 100 endeksi 13.379 puan seviyesinde seyrediyor. Serbest piyasada dolar 47 lira 41 kuruş, euro 54 lira 43 kuruştan işlem görüyor.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar.
2: Esenyurt Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yer yer yoğun 59 dakika. Beylikdüzü 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yer yer yoğun 1 saat 4 dakika. Çekmeköy Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası akıcı 28 dakika. Ve Kartal 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yer yer yoğun 46 dakika.
3: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
1: Ziraat Bankası para durumunu sunar.
2: İç piyasada Cumhuriyet altını 40.276, yarım altın 20.231, çeyrek altın 10.117, gram altın ise 6.198 liradan alıcı buluyor.
1: Ziraat Bankası para durumunu sundu.

0: kalbime yatıya.
1: Alem Efendi.
2: Birazdan.
3: Sıcak geceler gibi al beni kollarına. Bu gece dokunsalar ağlayacak çocuk gibi.
2: Birazdan.
4: Masraf çıkmasın diyen KOBİ'lere ücretsiz e-fatura Dijikolay'da, Dijikolay İş Bankası'nda. İşnet'in yeni e-fatura müşterilerine özel...

0: Reklam.
1: Tek ödemeli krediden kredi taksit ertelemeye ihtiyacına yönelik birçok alternatif Akbank'ta. Sen de hemen mobilden Akbank'la ol, kredini kullan. Detaylar akbank.com'da.
2: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo petrol ofisinde. Sen ne istersen o.
3: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
4: Bazen rahatlık ya bir şey olursa diye düşünmemektir. Arçelik ve Beko ürünleriniz için ilk 6 ay içinde ek garanti alın, %20'ye varan indirimden yararlanın. Ek garantinizi yetkili satıcılardan, yetkili servislerden, Arçelik.com.tr, Beko.com.tr ve Orizep üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Ek garanti alanlar çok rahatlar.
3: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
5: Setur Yaz Show!
6: Güneş Zirve'de Setur Yaz Fırsatları sahnede! %50'ye varan indirimler ve Yapı Kredi World'a özel 7500 TL'ye varan World Puan Setur'da seni bekliyor. Kampanya detayları ve rezervasyon için setur.com.tr ya da 444-2822.
7: Türkiye'nin ilk oto ekspertiz markası. Dynamos Oto Ekspertiz.
8: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
9: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
10: Emekli maaşını Yapı Kredi'ye taşı, anında 30 bin liraya varan nakit promosyon kazan. Yapı Kredi Mobil'den, şubelerimizden veya müşteri iletişim merkezini arayarak hemen başvur. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
0: Reklam.
3: Garanti BBVA.
11: Çiftçiler işlerini bankada değil tarlada çözüyor. Nasıl mı? Mobil'den hallediyor.
12: Çiftçiler ihtiyaç duyduğu finansman için Mobil'den tarım kredisine kolayca başvuruyor, işine odaklanıyor. Ayrıntılı bilgi Garanti BBVA.com.tr'de.
0: 90'lı yılların
13: en iyileri.
0: Alem Efendi.

0: Alem Efendi birazdan. Gezindim, bulamadım onun gibisini. Onun aşkı bana ekstralar. Birazdan.
1: Ben büyüyünce astronot olacağım.
2: Ben veteriner olacağım.
1: Ben öğretmen olacağım.
0: Her hayal bazen tek bir kitabın arasında başlar. Anadolu Sigorta olarak Anadolu Sigorta Kütüphaneleri projemizde 5 ilde 38 okulda 52 binden fazla kitabı çocuklarımızla buluşturduk. Çünkü biliyoruz, bir raf dolusu kitap binlerce hayale dokunabilir. Detaylı bilgi anadolusigorta.com.tr'de. Reklam.
3: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatlara taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1.385.000 TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet.

0: masrafsız düldülüm.
1: Engin Bey, düldülün MTB ödemesi geldi.
0: Ben hiç kendimi MTB ödeyecek gibi hissetmiyorum ya.
1: Bonuslu olsaydınız 3 taksitle öderdiniz. MTB ödemelerinizi Bonus Flash ve Garanti BBVA kanallarından veya Dijital Dipgov.tr'den kart bilgilerinizi girerek 3 taksitle yapabilirsiniz. Dijital Dipgov.tr'den ödeme yapmadan önce Bonus Flash'tan kampanyaya katılmayı unutmayın. Bonusunuz yoksa hemen mobilden başvurun. Son gün 31 Temmuz. Ayrıntılı bilgi Bonus.com.tr ve Bonus Flash'ta.
2: Ziraat Bankası sanat ajandasını sunar.
3: Etkili iletişim ve ifade atölyesi. Bu atölye kendinizi sözlü ve sözsüz olarak net, doğru ve güvenli bir şekilde aktarmanızı sağlar. Konuşma, diksiyon, beden dili ve aktif dinleme becerilerini geliştirerek günlük ve iş hayatınızdaki ilişkileri güçlendirir. 31 Temmuz saat 16'da Art İstanbul Fesane'de.
2: Ziraat Bankası sanat ajandasını sundu.
4: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: Ve merakla beklenen festival geldi çattı. 11. Kısadan Hisse Kısa Film Festivali için başvurular başladı. Sen de hikayene odaklan ve bize başka bir şekilde anlat. Kısa filminle veya senaryonla katıl, ödülünü kazan. Kısa film ve yapım destek ödülleri için başvurunu kısadanhisse.org adresinden yapabilirsin. Son başvuru 15 Eylül. Kısadan Hisse Kısa Film Festivali. Başka bir festival. Reklam.
1: Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.

0: Güneş Deniz Kum, Pide Lahmacun Ayran, Masar Fuat Özkan, Çatal Bıçak Kaşık.
1: Ne bunlar çocuğu?
2: En güzel üçlüler Fatih Bey. Hatta Nuri Bilge Ceylan'ı da sayayım diyorum.
1: Yok, onu sayma. Umut Fatih Serdar'ı ekle. Hatta 1 Ağustos'ta Kahramanmaraş'a geliyorlardı.
2: Hatta Kafumdalar diye de ekleyeyim mi?
1: Ekledin zaten yavrum.
2: E tamam, tanıtım bitti o zaman.
1: Yok, sen bir son bir toparla onu bir.
3: Fatih Yıldırım, Umut Bezgin ve Serdar Gökalp. 1 Ağustos saat 16'da Kahramanmaraş Kafum Fuar Alanı'nda. Canlı yayını kaçırmayın.

0: Reklam.
1: Akbank'tan KOBİ'lere Türkiye'de ilk ve tek finansman çözümü. Kredi Garanti Fonu kefaletiyle dijital KGF kredisinden yararlanmak isteyen KOBİ'ler, Akbank Mobil üzerinden dakikalar içinde kredilerini kullanıyor, finansman ihtiyaçlarını kolayca çözüyor. Detaylar akbank.com'da. Senin yanında Akbank.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Emekli maaşını Yapı Kredi'ye taşı, anında 30 bin liraya varan nakit promosyon kazan. Yapı Kredi Mobil'den, şubelerimizden veya müşteri iletişim merkezini arayarak hem

0: budur.
1: Yeni füsli şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
2: Türkiye'nin ilk oto ekspertiz markası. Dynamos Oto Ekspertiz.
3: Atasay Pırlanta ve Allianz kataloğu iddialı fiyatlarla Atasay Fırsatlar dünyasında. Tek taştan su yoluna.

0: Bazen rahatlık ya bir şey olursa diye düşünmemektir. Arçelik ve Beko ürünleriniz için ilk 6 ay içinde ek garanti alın, %20'ye varan indirimden yararlanın. Ek garantinizi yetkili satıcılardan, yetkili servislerden, arçelik.com.tr, beko.com.tr ve Oriz App üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Ek garanti alanlar çok rahatlar.
1: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
2: Vodafone Redliler şimdi Avrupa'nın da redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri hiçbir ek ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel, Avrupa seyahatinde sınırsızca takıl, sınırsızca keşfet.
3: Vodafone Red'le sınırsızca.
2: Reklam.

0: İstikbaltiz.
1: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten.
2: İstikbalde yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.
3: Yaz boyunca bizi bırakmayan o his, tatil budur hissi. Şimdi Tatil Budur'da yaz fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
4: Tatil Budur hissi.
3: Reklam.
5: Garanti BBVA.
6: Çiftçiler işlerini bankada değil tarlada çözüyor. Nasıl mı? Mobilden hallediyor.
7: Çiftçiler ihtiyaç duyduğu finansman için mobilden tarım kredisine kolayca başvuruyor, işine odaklanıyor. Ayrıntılı bilgi Garanti BBVA.com.tr'de.
8: Podcast'lerimiz seni bekliyor. Alem FM uygulamasını indirmeyi unutma.

0: Yola çıkmak, bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜVTÜRK.
1: BTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.

0: Bu bir reklamdır.
1: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji, bunu biliyor muydunuzu sunar. Çevreyi kirletmeden enerji üretmek gelişmişliğin en önemli özelliklerinden biridir. Enerji verimliliğinin en temel ilkesi ise tükettiğimiz yerde üretim yapmak. Eğer enerjiyi evinizde tüketiyorsanız, en yakın yer olan çatınızda da güneş panelleriyle üretim yaparak kendi enerji verimliliğinize çözüm sağlayabilirsiniz. Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji, bunu biliyor muydunuzu sundu.

0: Saat 16. Bu bir reklamdır. Ama dememek için ama
1: sigorta. Hesap.com spor haberlerini sunar.
2: Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu rövanş maçında Danimarka temsilcisi Midtjylland'la bugün saat 20'de karşı karşıya gelecek. Başakşehir ise saat 19'da Konferans Ligi 2. eleme turu rövanşında Inter Turku'ya konuk olacak.
1: Hesap.com spor haberlerini sundu. Halkbank'ın katkılarıyla.
2: BIST 100 endeksi 13.339 puan seviyesinde seyrediyor. Serbest piyasada dolar 47 lira 41 kuruş, euro 54 lira 56 kuruştan işlem görüyor.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Doğru Karar Ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar.
2: Esenyurt Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yer yer yoğun 1 saat 6 dakika. Beylikdüzü 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yer yer yoğun 1 saat 13 dakika. Çekmeköy Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası akıcı 26 dakika ve Kartal 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yer yer yoğun 35 dakika.
3: Doğru Karar Ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
1: Ziraat Bankası para durumunu sunar.
2: İç piyasada Cumhuriyet altını 40.351, yarım altın 20.271, çeyrek altın 10.135, gram altınsa 6.208 liradan alıcı buluyor.
1: Ziraat Bankası para durumunu sundu. Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz hava durumunu sunar.
2: İstanbul 27, Ankara 28, İzmir 36, Antalya 41, Adana 39, Kayseri ve Erzurum 30, Trabzon 26 ve Diyarbakır 43 derece.
1: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz hava durumunu sundu.
0: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Kuşadası'nda ayrıcalıklı tatilin yeni adresi Bex Premium Resort and Spa Serdar Trafik'teyi sunar. Ya minibüstesindir? Ya otobüste?
4: Fazla akbili olan var mı?
1: Metrobüste de olabilirsin. Martılara simit atarken denizde de ya da tıkanmış bir trafiğin içinde. Peki Serdar Gökalp nerede? Serdar Gökalp. O da bu yollarda seninle. O da bu yollarda seninle. Serdar Gökalp'le Serdar Trafik'te de hafta içi her gün saat 16'da da Alem FM'de de Alem FM'de.

Hanımlar beyler herkese merhaba. Burası Alem FM. Ben Deniz Serdar Gökal. Dağdaki çobanından plazasında dinleyenine, spor yaparken kulak vereninden, bile işte bu saatte açanına, radyolar arasında gezerken denk geleninden, kadınına erkeğine, gencine yaşlısına, Edirne'den Ardahan'a, internet üzerinden tüm dünyaya selam olsun sevgili dinleyenler. Herkese merhaba. 30 Temmuz 2026 günlerden Perşembe değerli dinleyenler ve Alem FM'de Serdar Trafik'te başlar.

536-901-8902 radyomuzun WhatsApp numarası sevgili dinleyenler. 536-901-8902 değerli dinleyenlerim. Çok sıcak demiş efendim. Vallahi öyle yani, sıcak, hakikaten sıcak. Hani ne yapacağız bilmiyorum, sıcak. Kahramanmaraşlısınız değil mi demiş efendim. Yani Kahramanmaraşlısınız değil mi derken bugün değil sevgili dinleyen, yani ayın birinde. Evet, bana bugünden itibaren uçak mevzusu yüklenmeye başladı işte yani. Uçak mevzusu yüklenmeye başladı. Tribe girdim, uçak tribine girdim ben şu andan itibaren. O zaman günün andan ve önemine ilişkin sizi tribe sokan şeyleri konuşuyoruz bugün sevgili dinleyenler. 0536-901-8902 536-901-8902 değerli dinleyenlerim. Ya da Twitter Serdar Gökalp, ya da Twitter Serdar Gökalp. Sevgili dinleyenler, sizi tribe sokan şeyler, sizi tribe sokan şeyler. Buyurun yapıştırın bakalım.

Kafama güneş geçti, otobüs gelmiyor. Heh, tribe girmişsin işte yani. Kafama güneş geçti tribe. Abi selam. Hoşlandığım kızın nişan hikayelerini izledim. Tövbe yarabbim, gülüyoruz ama. Niye böyle bir şey yaptın oğlum? Kızın haberi var mı? Yok herhalde, değil mi? Platonik hoşlantı. Dur bir arayayım seni ben.

Çalmıyor olabilir telefon. Heh, çalıyormuş, tamam. Tamam. Çalıyor da açmıyor. Yüksek ihtimal şey, nişan hikayesi izliyor. Tamam, gitti. Kız, stikerlerim geldi, harika yazmışlar. Ne güzel işte, kullanın, size zahmet. Ya sevgili dinleyenlerim, bir şey rica edebilir miyim sizden? Hani bizde şeydir, adettir biliyorsun, bir yer böyle çok sıcak olduğu zaman, işte atıyorum İstanbul yanıyor abi filan, ne bileyim işte Adana yanıyor falan, şu yanıyor olayını bir dönem kullanmasak olur mu? Ben yanlış anlıyorum çünkü. Hemen böyle haber mi var, Allah Allah orada da mı yangın var falan diye. Çünkü biliyorsun yine yaşamaya başladık bu işleri. Maalesef yine yanıyor ciğerler. Hani çok sıcak diyelim. Şimdi biri yazmış mesela, abi Eskişehir yanıyor. Bu ne sıcak yazmış? Bu herhalde sıcaktan dolayı.

Hani hakikaten konuya da uygun o. Beni de yangın var tribine sokuyor. Girip bakıyorum orada yangın mı başladı, şurada şöyle mi oldu, böyle mi oldu gibisinden. Sizden ricam şu yanıyoru bir süre kullanmayalım, olur mu? Hava sıcak yazalım. Size zahmet sevgili dinleyenler.

İletişim iyi giderken birden gelen sessizlik tribe sokar. Ben demiştimden sonraki haklılık. Maaşım yatınca biteceğini hissetmek. Kocamla fotoğrafımızı paylaşır, etiketlerim o kendi sayfasında paylaşmaz. Yani ben de çok öyle fotoğrafçı değilimdir ya. Hani

Şurada fotoğrafla alakalı bir şey daha vardı da ona da baktım bulamadım ya. Evet, dur bakayım şuradan. Heh, o da burada. Bak, karımla çektiğimiz her fotoğrafı zorla Instagram'ımda paylaştırması. Zorla ama değil mi? Paylaşacaksın elem, paylaşacaksın. İyi yayınlar abi. Yaya giderken önümde birinin sigara içmesi. Sonra dur bakalım şuradan başka. Sadece adımın yazılı olduğu mesaj gelmesi. Beni tribe sokuyor. Kahraman gibi demiş efendim. Genelde bankalardan gelir onlar mesela. Sayın işte Serdar Gökhan falan. Sayın bilmem ne. Eşim tribe girince ben de giriyorum. Ben ya şu kocamcılar, karımcılar gözünüz seveyim ne olur ya. Gidin evde girin kendi kendinize tribe. Bizi de sokmayın tribe olur mu? Pazar akşamları tribe giriyorum. Ertesi gün iş. Çarşamba tatil istiyoruz Serdar. Yetkililere ilet lütfen demiş efendim. Evet, bir orta tatil olsa çarşamba günü harika olur. Süper olur ya. Vallahi. Kullandığım araç sahibi 10 litre mazot hesabı yapıyoruz. Konu nedir? Konu sizi tribe sokan şeyler sevgili dinleyenler. Konu sizi tribe sokan şeyler sevgili dinleyenler. Şimdi şöyle yapalım. Bir şarkı çalayım. Sonra da Hüseyin ara versin. O arada mesajlar bir kendini toparlasın. Ne çalayım ki şimdi size? Siz de zor beğeniyorsunuz anacığım. Yani size ne çalayım size? Şu olur herhalde. Galiba olur mu? Bilmiyorum. Bakalım. Tamamdır. Gökhan Tepe severiz değil mi ya? Evet evet severiz. Gökhan Tepe severiz. Günümüzde şarkı çalmak da zorlaştı anacığım. Şimdi çok böyle gündemden şey yapmak istemiyorum ama zor. Yani görüyorsun. Zor. Sizi tribe sokan şeyler 0536 901 8902 536 901 8902 değerli dinleyenler 536 901 8902. Her yürek kayıp veriyor.

0: Kuşadası'nda ayrıcalıklı tatilin yeni adresi Bex Premium Resort and Spa ile Serdar Trafik'te devam edecek.
1: Reklam.
2: Görünmeyen masraflar seni böyle yavaş yavaş eksiltir. Hemen ING Mobil'i indir. ING'li ol. 5000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatını kaçırma. EFT, havale, Fast, Swift masraflarından ve kredi kartı aidatından sonsuza kadar kurtul. Detaylar ING.com.tr'de.

0: ve ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Beko'dan ezberleri bozan 360 soğutma teknolojisi. Tazeliği dolabın tamamına yayar, yiyeceklerin %30'a kadar daha uzun süre taze kalmasını sağlar. Şimdi Beko'da 74 santim ve

0: 2025 fiyatları sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.
1: 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık.
2: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.
3: Bazen rahatlık ya bir şey olursa diye düşünmemektir. Arçelik ve Beko ürünleriniz için ilk 6 ay içinde ek garanti alın, %20'ye varan indirimden yararlanın. Ek garantinizi yetkili satıcılardan, yetkili servislerden, Arçelik.com.tr, Beko.com.tr ve Orizep üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Ek garanti alanlar çok rahatlar.
4: V-Kart Troy kredi kartları ile gelir vergisi ödemelerinize vade farksız 3 taksit. Vakıf katılımlı olun, avantajlardan yararlanmaya hemen başlayın. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
5: Reklam.
6: Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.
7: Paraflay'ın katkılarıyla.
8: Güzellikler dünyası.
9: Parafla Hollanda Amsterdam'dayız. Amsterdam Hollanda'nın başkenti ve ülkenin en ünlü şehirlerinden biridir. Tarihi kanalları, etkileyici mimarisi ve canlı kültürel yaşamıyla ziyaretçilerini kendine hayran bırakır. Şehrin en önemli simgelerinden biri olan Anne Frank House, tarihi önemiyle her yıl milyonlarca ziyaretçi çeker. Bisiklet dostu sokakları, sanat galerileri ve renkli kanal evleri Amsterdam'a eşsiz bir atmosfer kazandırır. Şehir, tarih, sanat ve modern yaşamın uyum içinde buluştuğu büyük bir destinasyondur.
7: Paraflay'ın katkılarıyla.
8: Güzellikler dünyası.
9: Kuşadası'nda ayrıcalıklı tatilin yeni adresi Bex Premium Resort and Spa ile Serdar Trafik'te devam ediyor.

Misafir geleceğinde yapacağım beni de eksik malzeme olması. Misafir için hazırlanan oda, misafir için yapılan yemek, değil mi? Evet. Seyir halindeyken trafik lambasını sarıdan kırmızıya geçecek mi? Fena tribe giriyorum. Ben sarıda da duruyorum abi yani. Ben size söyleyeyim. Yani ben...

Bursa yayınından bazı şeyler var, hani sorunlar yaşayanlar var. Maalesef sevgili dinleyenler, üzülerek söylüyorum. Mudanya civarında olan yangından dolayı radyoların yayınlarıyla alakalı, televizyonların yayınlarıyla alakalı bazı problemler yaşanılabilir. Orman yangınlarından dolayı bazı yerlerde. Haberiniz olsun değerli dinleyenlerim. Tam yatacakken yumuş buyurulması ne demek, bu anlamadım. Onun için anlamadıysam okumayayım.

Sahada çalışırken şefin ya da patronun araması tribe sokuyor. Yine ne yaptım acaba diye kısa ve hızlı şekilde beyin fırtınası yaptırıyor demiş efendim. Ameliyat sonrası kilo almışım, diyet yapıyorum, iyi de gidiyorum. Dışarıda arkadaşımla buluşuyorum, gereksiz yere tatlı yemem için öyle bir ısrar ediyor ki. Dış ilişkilerde devlet bu adamı kullansa ülke adına güzel işler çözer abi. Diyetteyim, zorlama da. Bu gereksiz ısrarlar beni tribe sokuyor demiş. Beni kimseyle karıştırma. Rahatsız ettiysek pardon. Bu gece benim her yerde patron. Üç çocuk annesiyim. Biri bana ne kadar sabırlısın dediği zaman tribe giriyorum. Bu bir itiraf değil. Rahatsız ettiysek pardon. Trafikte tam döneceği anda sinyal verenler. Daha doğrusu dönerken sinyal verenler. Bir şey söyleyeyim mi? Yanlış anlaşılmazsa şayet. Yanlış eğer anlaşılmazsa. Bazıları sinyal vermesin gerçekten ya. Vermesin. Çünkü sinyal verdiği zaman dünya duruyor zannedenler var. Bunlar şey mesela, o da dörtlüler yandığı zaman her yer otopark zannedenler de mesela. Onlar öyle mesela. Bu sebeple bazıları sinyal vermesin abi. Veremiyorlar zaten.

Müsait misin mesajı gelince tribe giriyorum. Çamaşır suyu değecek tribe hep var. Hepimizin evinde bak trilyoner de olsan çamaşır suyunun değdiği ufak bir yerinde böyle bir yırtık olan sökük olan falan atmadığımız ha ben bunu evde giyerim ya falan dediğimiz değil mi? Ha, ben bunu evde giyerim ya falan dediğimiz kesin bir şeyler vardır. Kıyamayız atmaya. Ya da mesela giymeye kıyamadığın bir şey bir gün eve bir gelirsin yer bezi olmuş. Tamam.

0: rahatsız ettiysek pardon.
1: Aa, radyo yeni video paylaşmış. Bakayım hangisi? Ha, bizim perdeli video. Bunlar var ya, bu bizim Umut'la Fatih var ya, hep hile hurda. Yani valla alengirli işler falan. Hep böyle hile hurda. Hep bir de dolamışlar. Kendi hileleri hurdaları ortaya çıkmasın diye hep karşı taraf hileci. Hep. Bak bu videoda şeye dikkat edin. Şimdi video şöyle bir şey. Ortada bir perde var. Perde iner inmez karşıdakini tanımaya çalışıyorsun. Perdeyi tutan kardeşimin arkasına dikkat edin. Bak arkasına da perde çektirdim ben. Bunlar en başta yapmışlar. Oradan camın yansımasından arkada kimin oturduğunu görecekler hesapta, tilkiler. Hesapta. Oraya perde çektirdim. Suratlar oldu 5 karış. 5 karış oldu suratlar. Ama yine bir şey yaptılar. Burada yine bir şey yaptılar da çözemedim. Dur videoyu paylaşayım. Şu videoyu paylaşıp bunların nereden bildiğini siz söylesenize bana. Oraya ben perdeyi çektirdim. Ama yine de bir şey yaptılar. Nereden alıyoruz? Dur bir dakika. Konuşurken yapamadım, bir saniye dur.

Yeni yazıp paylaştım. Yeni yazıp paylaştım. Bak çocuğun arka tarafa da böyle arkadaki şeye de siyah perde gerdik. Bunlar en başta düzeneği kurmuşlar. Ben de geziniyorum oralarda. Gittim. Bana dediler ki abi bak böyle bir video çekeceğiz. Ortada perde var. Perde inecek. Direkt karşındakini söyleyeceksin. Şöyle bir oturdum baktım. Lan bunda bir şey var. Bunlar çok mutlu. Geçtim karşı taraftan baktım. Aa, bizi aynalama yapmışlar. Oraya kim otursa gözüküyor. Gerdirdim orayı perdeyi. Ama başka bir şey yaptılar orada. Başka bir şey. Hep hile hep burada ya. Hep. Hep hile hep burada yani. Hep yani. Hep. Şu videoya bir bakar mısınız? Ben paylaştım. Benim profilden de gidebilirsiniz hikayeden. Direkt Alem FM'den de bakabilirsiniz. Alemfm.com. Bunlar burada ne hile hurda yapmış olabilirler yine. Yine. Tam şeyler biliyor musun hani mahalle maçı yaparsın. Topun sahibi çocuğu annesi çağırır. Topu alır gider ya. Biz o tarihte de vermezdik topu. Çocuk gidiyorsa gitsin yani. Hani 3 ay köye giden şeyler vardı ya, mahalle sakinleri var. 3 ay köye giderdi. Onların balkonuna atardık topu. Allah, onların balkonuna. Yeni aldığım tişörtleri sadece bir defa giymem beni tribe sokuyor. İkinci defa giyemiyorum. Bir bedende büyük almama ilk yıkamadan sonra hepsi çekiyor. Hanım param var mı diye sorunca tribe giriyorum. Çok sıkışık olup girdiğim tuvalet kirlidir. Ama mecburen kullanmışımdır. Onu temizleyip çıkmak zorunda kalıyorum. Benim üstüme kalır diye. İşte dışarıda tuvalete girmeme sebebim biliyor musun?

0: Arıyorum ama galiba ulaşamıyoruz tuvaletle alakalı. Bir bakayım çalıyor mu? Alo.
1: Alo.
0: Alo, merhaba hanımefendi.
1: Hiç beklemiyordum bugün aramanızı.
0: Boş verin. Aramış bulundum artık yani. Yüzüme karşı söylemeyin artık.
1: Yok, çok sevindim.
0: Nasılsınız, iyi misiniz?
1: Teşekkür ederim. Çalışıyorum. İş yerindeyim. Biraz gürültülü bir ortamdayım.
0: Hiç önemi yok. Ne iş yapıyorsunuz?
1: Mermer fabrikasında çalışıyorum.
0: Mermer fabrikası. Ablacığım, o bende şöyle oluyor. Şimdi tuvalete giriyorum bomboş.
1: Evet.
0: Kabinin içine giriyorum. Diyorum ki tamam, hadi herkes gibi ihtiyacımızı gidereceğiz. O arada evet. Benim çıkmamı bekleyen birisi geliyor ya. Tuvaleti çiçek gibi bırakma ihtiyacı hissediyor değil mi insan?
1: Maalesef.
0: Yani oysa ki ne güzel 5 dakika önce kimse yoktu ya. Ne güzel çıkacaktık gidecektik. Yani bu.
1: O değil, hani koşarak girdiğin oluyor. Ama çok berbat oluyor. Orayı görmüyorsun artık o anda.
0: Mecbur ihale sana kalıyor yani değil mi?
1: Kalmasın diye mecburen temiz bırakmak zorunda kalıyorum. Böyle bir şey.
0: Anladım, gönlü güzel ablam benim. Neredensiniz acaba siz?
1: Isparta'dan.
0: Isparta'dan. Mermer fabrikasındasınız, evet. Doğru mu?
1: Mermer fabrikası, evet, doğrudur.
0: Isparta'da da hava sıcaklığıyla alakalı var mı şikayetimiz, bir şeyimiz? Nedir derece?
1: 2 gündür çok güzel. Dereceyi bilmiyorum ama geceleri falan esiyor. Bugün gündüz de çok güzel esti. Öyle.
0: Anladım efendim, peki. Teşekkür ederim, kolay gelsin. Görüşmek üzere, sağ olun.
1: Teşekkür ederim, size de kolay gelsin, iyi yayınlar.
0: Teşekkür ederim, sağ olun, var olun. Eyvallah, teşekkürler. Abla çok heyecanlı, bana da bulaştırdı heyecanı, biliyor musun? Ben de konuşamadım yani. Bölge müdürleri beni tribe sokuyor. Her gün çalar saati 7.30'da çalması beni çok fena tribe sokuyor. 35 yıldır çalıyor demiş efendim. Ben de böyle bir sesle bir şeyle uyandığım zaman o günüm yalan yok yani. İyi geçmiyor o günüm. Hep en sevdiğim tişörtüm çamaşır suyu olur.

0: Elektrikli bisiklet ile işe giderken beni sollayıp sinyal vermeden dolmuş ve servislerin önümde aniden durması ayar ediyor. Paşa paşa dönecek ardından, her gelene yakamı kaptırmam. Selam, boyum 1.81. Yanıma gelip ay ne kadar uzunsun, komplekse girdim diyenlere acayip kıl oluyorum. 1.81 bak ne kadar değişik değil mi? 1.81 erkek için çok uzun bir boy değil. Ama kadında olsa üf derler yani. Yani erkek için çok böyle bir uzun bir boy değil 1.81. Düşün ben 1.80'im yani. Düşün. Paşa paşa paşa paşa. Falan. Evet, dur bakayım. Hüseyin ara verelim demiş. Verelim Hüseyinciğim. Ver arayı gelelim hadi bakalım. Verdik.
1: Kuşadası'nda ayrıcalıklı tatilin yeni adresi Bex Premium Resort and Spa ile Serdar Trafik'te devam edecek.
2: Reklam.
3: Bu ses çok rahatsız edici değil mi? Hatta sinir bozucu. Öyleyse bankanı acilen değiştirmen lazım. Masraflar seni yiyip bitirmesin. İNG'li ol. EFT, havale, FAS, Swift masraflarından ve kredi kartı aidatından sonsuza kadar kurtul. Hemen İNG Mobil'i indir. 5000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatını kaçırma. Detaylar ing.com.tr'de. Pilot Garaj Oto
4: Ekspertiz. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: ve merakla beklenen festival geldi çattı. 11. Kısadan Hisse Kısa Film Festivali için başvurular başladı. Sen de hikayene odaklan ve bize başka bir şekilde anlat. Kısa filminle veya senaryonla katıl, ödülünü kazan. Kısa film ve yapım destek ödülleri için başvurunu kısadanhisse.org adresinden yapabilirsin. Son başvuru 15 Eylül. Kısadan Hisse Kısa Film Festivali. Başka bir festival.
1: Türkiye'nin ilk oto ekspertiz markası. Dynamos Oto Ekspertiz.
2: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı Mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
3: Vodafone Redliler şimdi Avrupa'nın da Redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri hiçbir ek ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel, Avrupa seyahatinde sınırsızca takıl, sınırsızca keşfet. Vodafone Red'le sınırsızca. Reklam.
4: Ziraat Bankası sanat ajandasını sunar.
0: Etkili iletişim ve ifade atölyesi. Bu atölye kendinizi sözlü ve sözsüz olarak net, doğru ve güvenli bir şekilde aktarmanızı sağlar. Konuşma, diksiyon, beden dili ve aktif dinleme becerilerini geliştirerek günlük ve iş hayatınızdaki ilişkileri güçlendirir. 31 Temmuz saat 16'da Art İstanbul Fesane'de.
4: Ziraat Bankası sanat ajandasını sundu.
5: Kuşadası'nda ayrıcalıklı tatilin yeni adresi Bex Premium Resort and Spa ile Serdar Trafik'te devam ediyor.

Tır şoförüyüm. Polis her durduğunda tribe giriyorum. Acaba bir şey bulur mu diye. Her şeyim tam olmasına rağmen. Sen yine iyi ya. Benim bir arkadaşım var tam tripcan. Vallahi. Gidiyoruz böyle. Ben mesela yan koltukta oturuyorum yani. Ben yolcu koltuğundayım. Sağ ön koltuktayım. Arabayı o kullanıyor. Elimde telefon var mesela. Benim. Gidiyoruz. Polis görüyor böyle yapıyor. Abi telefonu kaldır, polis var. Abi Marmaris'e gidiyoruz. Girişlerde çıkışlarda polis jandarma var ya hani. Hiçbir şey yok ya. Üç erkek gidiyor.

Yok, hiçbir şey yok yani. Birer sırt çantası, içinde donumuz, atletimiz, bu yani. Araba da bize ait. Hiç uygunsuz hiçbir durum yok. Hani bu ilçe girişlerinde, il girişlerinde polis çevirmesi, jandarma çevirmesi falan oluyor biliyorsun, uygulama. Bu bunu gördü. Arabayı da ben kullanıyorum. Böyle arka koltuktan böyle doğru böyle yaptı. Eyvah, çevirme var. Sanki tarihi eser kaçırıyoruz. Varsa var lan, ne olmuş yani? Varsa var.

yapıyoruz. O da motorla geliyor. Ben de iki motor arka arkaya gidiyoruz. Artık bir yerde şey var. Şimdi polis uygulamasının, polis noktasının nerede olduğunu söylemek aslında uygun bir şey değil. Hani şurada polis uygulaması var, şurada polis çevirmesi var demek çok şey bir şey değil. Çünkü herkes senin benim gibi iyi niyetli değil. Hani bu radyoyu iyisi de dinliyor, kötüsü de dinliyor, suçsuzu da dinliyor, suçlusu da dinliyor biliyorsun. Bu sebeple yönlendirme yapmak iyi bir şey olmaz. Bir yerde yolumuzun üstünde bir yerde dönüşte bir uygulama var. Hep var ama orada hep. Abi ilk gün çevirmediler, ikinci gün çevirmediler. Biz yaklaşık bir aydır bizi çevirsinler diye abuk sabuk hareketler yapıyoruz. Çevirmiyorlar bizi. Ben Hüseyin'den önce gidiyorum mesela polis uygulamasını böyle bir 50 metre kala onlara böyle baka baka motordan iniyorum. Açıyorum şeyi böyle arkayı karıştırıyorum işte ne bileyim. Koltuğun altındaki o sele altındaki bir şeyleri alıyorum yerine koyuyorum falan. Hüseyin geliyor. Hüseyin'e diyorum ki hadi bin gidelim diyorum. Gözlerinin içine baka baka geçiyor çevirmiyorlar. Hüseyin benden önce gidiyor. Hüseyin beni orada bekliyor. Çevirmiyorlar. İniyoruz motordan. Abuk sabuk hareketler yapıyoruz. Bir daha motora biniyoruz geçiyoruz. Yine çevirmiyorlar. En son birbirimizi döveceğiz. En son. Ama şöyle bir şey var. Bizim haricimiz herkesi aldılar. Herkesi. Bir kere böyle 5-6 motor aynı anda girdik şeye çevirmeye. Benle Hüseyin'e geç dedi. Geri kalan bütün motorcuları aldı. Hepsini aldı yani. Çevirmiyorlar bizi. Bir yere gidince geldin mi diyorlar. Tribe giriyorum. Yok gelmedim. Abi taksiciyim. Her radar gördüğümde sınırlar içinde olsam bile girdik mi acaba diye tribe giriyorum demiş. Aniden kapısını açanlar değil mi? Trafikte. Aniden trafikte kapıyı açanlar doğru diyor ya. Bak bu da büyük bela bu da. Mesleğimle ilgili bana bir şey sorulduğunda başkasının adlayıp cevap vermeye çalışması. O bende de çok var mesela. Bir yerde bir toplulukta oturuyoruz herkes radyocu. Herkes. Bir de herkes radyo açmaya çalışıyor. Herkes. Bu neyse anlata anlata bitirdim. 3-5 senedir çıkmıyor karşıma çok fazla da. Böyle bir yerde otur toplulukta oturuyoruz mesela bir yerde. Ya Serdar aslında bir radyo açsak. Başladık yine diyorum ya. Geldi yine tipini sevdiğim yani. Geldi yine. Artık şey diyorum yani bir radyo açsak. Olur abi açalım. Bak abi bir tane radyo açalım. Mesela. İşte sen yayın yaparsın. Ben de zaten diyordum ki bu bir radyo açsa da ben de koşa koşa gitsem diyordum. Ben de öyle diyordum zaten. İşte sen yayın yaparsın abi. Bizim şey yapar Cem Aslan'la konuşursun. Cem Aslan gelir. Gelir değil mi abi? Gelir abi diyorum. Daha ne diyeyim anlatamam çünkü. Abi sabah işte sizdeki çocuklar yapsın. Fatih'le Umut yapsın. Tabii tabii onlar da gelir falan. Abi benim şeyde bir daire var. Orayı ofis yaparız. Tamam mı? Vericide antende yer. Orayı da sen ayarlar mısın abi? Ayarlarım abi. Tamam abi bize yani kaça olur ki yani bir radyo kaça açılır? Açalım biz tarlayı sattık sonuçta bir paramız var açalım falan. Parasını söylüyorum konu kapanıyor mesela.

0: Hüseyin saat başı arası verelim demiş. Olur Hüseyin, verelim pek kardeşim, tamam. Bir saat başı arası, yeni saatte görüşürüz sevgili dinleyenler. Burası Alem Efem, ben Deniz Serdar Gökalp. Haydi bakalım.
1: Kuşadası'nda ayrıcalıklı tatilin yeni adresi Bex Premium Resort and Spa ile Serdar Trafik'te devam edecek.
2: Reklam.
3: Bazı destanlar vardır, yüreklere yazılır. Bir miras gibi gururla taşınır.
4: Milletimizi illerimizin meydanlarına davet ediyorum. Halkın gücünün üstünde bir güç ben tanımadım bugüne kadar.
3: 15 Temmuz ruhunu 10. yılında ilk günkü inanç ve kararlılıkla yaşatıyoruz. Bu kahramanlık ruhunu unutturmuyoruz. 20 Temmuz 20 Ağustos tarihleri arasında İstanbul Finans Merkezi Vakıfbank Genel Müdürlüğü Sanat Galerisi'ndeki 15 Temmuz sergimize tüm milletimizi davet ediyoruz. Vakıfbank, daima seninle.

0: Dünya Katılım mobil şubeyi indirin, dünyanın farkını yaşamaya hemen başlayın. Hepimizin dünyası Dünya Katılım
1: var. Ev, araba ya da iş yeri. Bütçenize uygun taksit seçenekleriyle Fuzuli'nin finans sisteminde kalıp hazır değil. Siz nasıl isterseniz öyle. Size size uyan seçenekler için 444-6313 ya da fuzulev.com. Böyle bir dünya var,
2: Dünya Katılım var. Reklam. Sistem dondu, online satışım durdu.
3: Tamide çözülsün.
2: Nasıl?
3: Donmayan, akışkan bir sistemin olacak ve işlerin aksamayacak desem ne dersin?
2: Büyüksün.
3: Abartma. Tami dersin. Tami. Tam istediğin gibinin kısaltılmışı. Söyle.
2: Tami.
3: İşlerin su gibi yolunda akıyor. Öyle söyle.
2: Yürü be Tami.
4: Tami uygulamasını indir. Çoklu banka posuyla tüm banka kartlarından hemen ödeme almaya başla. Oh be. Tami. Tam istediğin ödeme şekli.
5: Tami bir garanti BBVA kuruluşudur. Tami.

0: saat 17. Bu bir reklamdır. Ama dememek için ama sigorta.
1: Alem FM Haber Merkezi'nden mutlu günler. Türkiye orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Balıkesir, Muğla ve Antalya'da alevlere müdahale sürüyor. Muğla'da daha önce enerjisi düşürülen Fethiye Üzümlü yangını rüzgarın etkisiyle yeniden başladı. Ankara'da Etimesgut Belediyesi'ne yönelik rüşvet, irtikap ve zimmet iddiasıyla soruşturma başlatıldı. 55 kişi hakkında gözaltı kararı verilen operasyonda Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu dahil 52 kişi gözaltına alındı. CHP'ye üye katılım törenine kast ajansı aracılığıyla bazı kişilerin götürüldüğü iddialarıyla ilgili soruşturma sürüyor. Bu kapsamda gazeteciler Fatih Altaylı, Timur Soykan ve Uğur Dündar ifadeye çağrıldı. CHP'de bir devir daha kapandı. Eski Genel Sekreter Önder Sav, CHP'den 70 yıl sonra istifa etti. MasterChef 2021'in şampiyonu Eren Kaşıkçı evinde ölü bulundu. Kaşıkçı'nın vefatıyla ilgili soruşturma başlatıldı. Türkiye'de işsizlik oranı Haziran'da bir önceki aya göre 0,5 puan azalarak %7,6 oldu. Böylece işsizlik oranı Ocak 2005'ten bu yana en düşük seviyeye geriledi. Depozitosu olan ambalajlar sisteminde yeni dönem başladı. Artık İstanbul'daki mahalle esnafı da ambalaj iadesi topluyor. Market, bakkal ve büfelere getirilen ambalaj başına vatandaşlara 1 lira, işletmelere de 50 kuruş teşvik ödemesi yapılacak. Araçlara sonradan takılan port bagaj, çadır ve kayak taşıma aparatları gibi sökülebilir ekipmanlar artık teknik tadilat kapsamında değerlendirilmeyecek. Trafik denetimlerinde bu ekipmanlar nedeniyle idari işlem uygulanmayacak. Akaryakıt ürünlerinden motorine zam geliyor. Yarından itibaren geçerli olmak üzere motorinin litresi 3 lira 71 kuruş artacak. Yeni bir araştırma, yaşamın ilk 2 yılında şeker tüketiminin sınırlandırılmasının ilerleyen yaşlarda beyin sağlığını koruyabileceğini ortaya koydu. Bulgular, erken dönemde düşük şeker tüketen kişilerde demans riskinin %23 daha düşük olabileceğine işaret ediyor.
2: Umran Oto Ekspertiz yol şarkılarını sunar.

0: Yaptı Ekspertiz yol şarkılarını sundu.
1: Nasıl geçti? İyi sevgili dinleyenler. Ama tatilde enerji sömürücülere dikkat edin. Sömürücülere. Mesela bir tane dayı yemek alıyoruz mesela. Şimdi açık büfeden gel. Yiyin tabii yiyin ya. Gençlikte biz de böyleydik, yiyin filan. Jet ski'ye biniyoruz. Dayı yine arkada mesela. Binin tabii, gençlikte binin ya. Biz de, ben de senin yaşındayken. İskeleden atlıyoruz mesela. Atlayın tabii ya. Atlayın tabii filan. Oğlum yemek yiyor. Makarna koymuşum mesela. Yiyin tabii, sizin zamanınızda ben de yerdim filan. Çay içiyoruz tabii ya, çay için. O yaşlarda ben de içerdim filan. Hani dayıyı denedim. Şimdi normalde ben iskeleden atlıyorum. Ben öyle yürüyerek giremiyorum denize. Dedim ki bir kere de plajdan yürüyerek gireyim. Öyle yürüyerek denize giriyorum. Baktım dayı yine arkamda. Tabii denize gire. Biz zamanında biz de girerdik oğlum falan diye. Lan denize giriyoruz oğlum yani.
2: Serdar Gökalp ile Serdar Trafik'te. Hafta içi her gün 16'da Alem Efendi.
3: Kuşadası'nda ayrıcalıklı tatilin yeni adresi Bex Premium Resort and Spa ile Serdar Trafik'te devam ediyor.

Emrivaki istekler, emrivaki konuşmalar tribe sokuyor beni demiş efendim. Dur bakalım. Hiçbir şeyin beni tribe sokmayışını fark etmem. Ciddi misiniz? Hiçbir şey sokmuyor mu ya sizi tribe?

Helal olsun be. Vallahi helal. Helal yani. Helal. Hiçbir şey tribe girmiyorsanız imrendiğimiz insanlardansınız. Biraz önce iki tane cama sineklik yaptırdım. Tanesi 600 liradan 1200 lira tuttu. Her birinin montajı için 500 lira istediler. Ben de tribe girdim. Abi ben nalburdan aldım. Bildiğin böyle çarşaf gibi bir şey böyle. Geldim, ölçtüm, biçtim. Hani o evdeki çalışma odama da öyle yaptım. Böyle, yok evdekinde sineklik var. Hatırlayamadım evdekini şimdi. Geldim, ölçtüm, biçtim falan. Şöyle bir sıkıntı var. Her ay değiştirmek icap ediyor. Yani galiba daha pahalıya geldi. Beni de bir kere polis çevirdi. Çok heyecanlıydı. İlk çevirmemdi ve ehliyetim yanımda yoktu. Ben de ehliyet yanımdayken ehliyetsizlikten ceza yedim. Ceza yedikten sonra buldum ehliyeti. Bir şey de diyemedik tabii. Yaşar abi hoş geldin. Sen nasılsın? İyi misin? Kocam aradığında açana kadar tribe giriyorum. Bu normalde erkeklerde karısı aradığı zaman olur. Sizde niye öyle? Niye açana kadar? Bir istek mi var? Kocam aradığında açana kadar tribe giriyorum. Ulaşamıyoruz galiba değil mi? Çalıyor mu? Bakayım. Çalıyor evet. Akşamdan kafamda kombin yapıyorum. Sabah genelde ya makinenin içinde ya da kirli sepetinin içinde oluyor demiş efendim.

Serdar merhaba, sabah yine seninkiler sana yapıştırdı. Benden duymuş olma. Sorun yok, sorun yok, onlara onlara serbestler şey. Sen de Serdar Gökalp'le aynı radyoda program yapıyor olsan sen de Serdar Gökalp'le şakalaşırsın, merak etme. Merak etme. Bak, Dünya Kupası'nı seyretmedin mi? Herkes Messi'yle paslaşmak istiyor. Değil mi? Konu bulamamışlardır. Saat kaç, dur bakayım da onlar uyumuyorlarsa ya. Ha, 17.30'dan sonra onlara yapıştırmayı bırakıyorum. Onu dinliyorlar çünkü. Şu an uyuyordur. Yorgun argın eve gelip tam duşa girecekken suların kesik olduğunu görmek beni acayip tribe sokuyor. Güzel kızların yanındaki tipsiz erkeklere çok kıl oluyorum, tribe giriyorum demiş efendim. Ya bu tribe gireceğim bir şey değil ki bu ya. Bu tribe gireceğim bir şey değil ya.

kalabalık marketlerde kart okuturken tribe giriyorum. Bazen çip mip okumuyor. Arkadakiler öfleyip öflüyor. Daha dün anlattım biliyorsun. Ay sonu geldi mi? Ödemeyi unuttum, senet var mı diye tribe giriyorum demiş efendim. Ay sonu geldi mi? Ödemeyi unuttum var mı diye. Neyse canım, Yaşar abi Allah'tan. Para var ki giriyorsun yani tribe.

Abi yayınlar, Kahramanmaraş'tan Mehmet ben. Bir arkadaşımız var, bir şaka düşünüyoruz. Buna da zemin hazırlığı yapsak şaka yapar mıyız? Yaparız abicim. Ayın birinde gel abi yanımıza. Ayın birinde, yani cumartesi günü Kahramanmaraş'tayız. Kahramanmaraş Kafum'da. Uluslararası geleneksel Kahramanmaraş fuarında. Ayın birinde oradayız. Kepenkleri biz açıyoruz. Zaten birinde başlıyor. 1 ve 31 Ağustos tarihleri arasında. Bu yılki ana temada ailecek fuardayız ve sanalı değil.

Hayata bağlan. Alışverişten yemeğe içmeye, lunaparktan çocuk atölyelerine kadar aradığın her şeyi bulabilirsin. Kafa açan uzman bizim Fatih de Umut oradan yayın yapacak 16-18 arasında. Yani 4-6 arasında. Sonra yayın bitip hemen sahneye koşa koşa benim yanıma geliyorlar. Üçümüz aynı sahnedeyiz. Bu arada dün bunu kesinleştirdim ben, hani 18-30-19 gibi diyordum sahnede. Sahnenin saati 19 sevgili dinleyenler. 18'de bizim çocuklar yayını bitiriyorlar. 19'da aynı sahnedeyiz. Ben Deniz Serdar Gökalp, değerli kardeşim Fatih Yıldırım ve sevgili abim Umut Bezgin. Saat 19'da sevgili dinleyenler, 19'da. Kahramanmaraş'a selam ederim. Bekliyoruz. 1983 yılından itibaren 2010 yılına kadar düzenlendi fuar. Uzun yıllar boyunca şehrin en önemli simgelerinden, sosyal, kültürel ve ticari buluşma noktalarından biri oldu. 2010 yılından sonra çeşitli nedenlerle düzenlenememiş maalesef. 2024 yılında tekrar düzenlenmeye başlamış. Ağustos'ta 16 ile gece 1 arasında Kahramanmaraş Dulkadiroğlu ilçesinde Kafama herkesi bekliyoruz sevgili dinleyenlerim. Bunda bir yanlış anlaşılma var. Bir ay boyunca oradaymışız gibi algılıyor bazı dinleyicilerimiz. Yok. Ayın birinde, yani Kepenk'te fuarı biz açıyoruz. Sevgili dinleyenler, biz açıyoruz fuarı. Antep'ten Mamudo yazmış. Oradayız abi, kaçar mı diye. Mamudo ile tanışma sebebimizsiniz. Çok da güzel, dünyalar güzeli bir... yani biz gittiğimizde yeni bir kardeşi olmuştu. Nasıl tanışma sebebimizsiniz Mamudo ile? Deprem zamanı biliyorsunuz çocuklara oyuncak topladık canlı yayından. Siz gönderdiniz bu oyuncakları. Defteriydi, kalemiydi. Sizin göndermiş olduğunuz şeyler biliyorsunuz. Kahramanmaraş'a gittik değil mi? Evet, yine Kahramanmaraş'a gittik. Bizim dinleyicimiz Mahmut'u orada bizi karşıladı. Bizle beraber bir Alem FM personeli gibi çalıştı. Sizin göndermiş olduğunuz eşyaları dağıtmamıza yardımcı oldu. O artık bizden, yani personel diyebiliriz ona.

Mahmut da yazmış, diyor ki memleketim Antep kaldı ya. Maraşlıyım abi ben demiş. Oğlum sen benim telefonumda bile Mahmut'u Antep diye kayıtlısın. Antep nereden çıktı?

Abi 3 aydır bir kız arkadaşım vardı. Seni seviyorum, seni seviyorum diyordu. Bugün beni aldattığını öğrendim. Samimiyetsiz yazmış efendim. Hakarete bak. Samimiyetsiz. Samimiyetsiz. En samimiyetsiz cümle aslında nedir ya? En samimiyetsiz cümle. Şey olabilir mi? En samimiyetsiz cümle. Siz değerli müşterilerimize özel. Bu olabilir mi? En samimiyetsiz cümle.

ben daha önce böyle hissetmemiştim falan böyle. Yani en samimiyetsiz, bak bu var ya, başlı başına bir program konusu olabilir biliyor musun? En samimiyetsiz cümle acaba hangisi? En samimiyetsiz cümle. Ha, yani bir sürü örnek geldi aklıma da şimdi vermeyeyim, hepimizin kullandığı şeyler bunlar, onun için vermeyeyim yani.

0: Amerika'nın en çok dinlenen yabancı müzik istasyonunda Hadise'yi dinledik sevgili. Tam sonu öyle bitti değil mi yani? Tam.
1: Hayatın en değerli anlarında o en güzel evet. Evet, evet, evet, evet.
0: Neyse bana bunu hatırlattın niyeyse.
1: Hayatın en güzel anlarında o en güzel evet de. Evet, evet, en güzelinde.
0: En değer verdiğim insanlardan biri sensin. Sözü de çok samimiyetsiz yazmış efendim. Kim üzdü bu kızı? Kim üzdü lan bu kızı, kim üzdü? Bak bu kızı dedim hemen, karşı cins olduğu çok belli, net. Bu bir erkeğin lafı değil. En değer verdiğim insanlardan biri sensin sözü de çok samimiyetsiz.

0: Alo, merhaba.
1: Alo, merhaba.
0: Merhaba, bak işte gördün mü, kadın işte, gördün mü? Kadın ya. En değer verdiğim insanlardan biri sensin sözü. Çok samimiyetsiz mesajın. Size mi ait?
1: Evet, bana ait.
0: Kim üzdü ablam seni? Söyle bana, kızayım ona hemen.
1: Kimse üzmedi.
0: Hadi, hadi, hadi.
1: Kız arkadaşlarımızdan diyelim.
0: Kız arkadaşlarınızdan.
1: Aynen öyle.
0: Hiç inandırıcı gelmedi bu bana.
1: Gerçekten, gerçekten, sahiden.
0: Evli misiniz?
1: Evet.
0: E tamam, şimdi kocana evli nasıl yapıştıracaksın canlı yayında? Evet, doğru yani. Doğrudur yani, kız arkadaş. Ya evli bir kadın olarak mesela kız arkadaşlar ne kadar umurundaki ulusal bir radyo istasyonunda seni üzdüklerine dair mesaj yazacaksın. Yeme ablacığım bizi şimdi.
1: Yok, çok samimiyetsiz bir cümle benim için. Karşı taraftan da gelse, hani diğer insanlardan da gelse, kızlardan da gelse bayağı bir samimiyetsiz değil mi sizce?
0: Adınız ne sizin?
1: Berna.
0: Berna Hanımcığım, şu anlattıklarınız samimi mi sizce? Yani. Ya şunlar samimi mi sizce Allah aşkına yani?
1: Samimiyim gerçekten.
0: Tamam bize. Tamam, dünyanın en samimi cevabını vereyim. Ya he. Neredensiniz?
1: Zonguldak'tan arıyorum.
0: Nasıl havalar?
1: Daha doğrusu Zonguldak'tan bağlanıyorum.
0: Güzel. Nasıl orada havalar?
1: Benim bulunduğum yerde çok şiddetli poyraz var.
0: Evet.
1: Çok güzel hava ama. Çok şiddetli poyraz var. Fırtına diyelim.
0: Fırtına diyelim. Anladım. Evde çok... misiniz şu an? Neredesiniz?
1: Evdeyim.
0: Evdesiniz. Anladım. Kim var evde başka?
1: Eşim var, çocuklarım var, kayınvalidem var.
0: Oo, kaynana da sizde.
1: Aynen.
0: Tamam, ben şimdi bu mesajın kime gittiğini anladım. Tamam ben. Tamam ablacığım, tamam. Sözüm geri. Kusura bakma. Tamam, ben sözüm geri yani. O zaman şimdi

0: telefonu kapatıyoruz. Kaydana'yı tamam. Mutlu ediyoruz. Hadi bakalım. Görüşmek hayırlı üzere günler. Efendim. Sağ olun efendim. Teşekkür ederim.
1: Çok teşekkürler. Sağ olun. İyi
0: günler. Vay be. Bak görüyor musun ama yani bir şekilde yine de şey yine de çözdüm yani kız olmadığını, kızlardan olmadığını. Senden iyi olmasın. Bu da samimiyetsiz değil mi bu da? Faturanı ödemeden önce sayın abonemiz, ödedikten sonra değerli abonemiz. Böyle mi harbiden? Dikkat edeceğim bundan sonra. Valla böyle mi harbiden? 5 dakikaya arıyorum seni. İlk defa alışveriş yaptığım bir esnafın sana 400 olur. Neden bana abicim? Seni ilk defa görüyorum yazmış. Abi onun olayı şu. Ha Mamu da yazmış Antep. Hani Kahramanmaraşlı ya ben Antep diye kaydetmişim nedir diye. Abi onun olayı şu. Sen deprem zamanı Nurdoğan'da çok kaldın ya. Beni telefonda Nurdoğan'dan esinlenerek Antep... Islahiye. Nurdoğan'a da gittim de Islahiye kaldığım yer. Hani görevli olduğum yer Islahiye'ydi, Çadırkent. Nurdoğan'dan esinlenerek Antep yazdın. Ben sana Maraş yazsaydın dedim. Sen de boş ver oğlum ben böyle yazdım kabul ettim dedin demiş. Ha, doğrudur. Tamam doğru. İyi ki varsın. Bana mı yazdınız samimiyetsiz cümle mi bu? Sen başkasın. Bu da bana mı samimiyetsiz mi? Sen çok iyi birisin. Ya bana mı diyorsunuz? Hayır bana ise çok samimiyetsiz yani anladın mı? Hüseyin yine sizi gece şey kulübe gitmeye hazırlıyor çaldığı şarkılarla. Bak Kopanzi Time görüyor musun? DJ Hüseyin Koyuncu. Elinize bile scratch atan DJ. DJ. Alt çizgi Hüseyin Koyuncu. Bu şöyle yapayım ne yapayım?
2: Alt çizgi.
0: DJ. O zaman yoğun istek üzerine.
3: Kastamonu, Taşköprü, Samırsağa geldi. Kilo 300.
0: Canımın içi, çok samimiyetsiz. Bana hayatımda hiç tanımadığım dişçi dedi onu biliyor musun? Ve erkekti. Gitmedim, kontrole gitmedim. Onu duyunca gitmedim. Benim dişle alakalı yani elinde büyüdüğüm bir abim var. Bir de çocukluk arkadaşım var. Hangisi müsaitse ona gidiyorum ben. Hani bizim Yasin'e diyorum ki ya sana geliyorum diyorum. O yoksa burada bazen tatilde oluyor bir yerde oluyor falan. Arıyorum ya da selam abi sana geliyorum diyorum. Bir acil bir şey oldu dişle alakalı. Hiç tanımadığım bir dişçi böyle referans aradım. Merhaba dedim merhaba tanıştık. Neyse şimdi adını söylemeyeyim. Dedim işte abi şikayetini söyle bana dedi telefonda. Şöyledir be ha gelip gelmen lazım bir bakmam lazım canımın içi dedi bana. Anlamadım ben tabii en başta. Abi ne zaman geleyim dedim. Valla şöyle bir hafta sonu burada yokum önümüzdeki hafta salıdan sonra telefonlaşalım canımın içi dedi. Ben de kaynanamla kavga ettim o tarihte al dedi bana dedi çocukların dedi hiç çekilecek halim yok dedi bana. Yani ben... Ne var Hüseyin ne var ya? Tamam bir ara veriyormuş. Aradan sonra geliyoruz efendim.
4: Kuşadası'nda ayrıcalıklı tatilin yeni adresi Bex Premium Resort and Spa ile Serdar Trafik'te devam edecek.
5: Ben büyüyünce astronot olacağım.
6: Ben veteriner olacağım.
7: Ben öğretmen olacağım.
8: Her hayal bazen tek bir kitabın arasında başlar.
9: Anadolu Sigorta olarak Anadolu Sigorta Kütüphaneleri projemizde 5 ilde 38 okulda 52 binden fazla kitabı çocuklarımızla buluşturduk. Çünkü biliyoruz bir raf dolusu kitap binlerce hayale dokunabilir. Detaylı bilgi anadolusigorta.com.tr'de.
10: Reklam.
11: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
12: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yılı aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo petrol ofisinde. Sen ne istersen o.

0: 22 Ağustos tarihleri arasında Asus 27 inç TUF Gaming VG279 QML5A 0.3 ms 240 Hz Full HD IPS monitör 8799 liraya vatanda. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
1: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
2: Beko'dan ezberleri bozan 360 soğutma teknolojisi. Tazeliği dolabın tamamına yayar, yiyeceklerin %30'a kadar daha uzun süre taze kalmasını sağlar. Şimdi Beko'da 70

performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi Opet.

0: Reklam.
1: Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.
0: Bu bir reklamdır.
2: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji, bunu biliyor muydunuzu sunar. Güneş enerji yatırımını şimdiden yapmak hem kişisel hem de toplumsal açıdan iyi bir geleceğin ön koşuludur. Tasarruflu olmak önce israf etmemek demektir. Siz de enerjinizi güneşten üreterek kendi tasarrufunuzu sağlamış olursunuz. Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji, bunu biliyor muydunuzu sundu.
3: Kuşadası'nda ayrıcalıklı tatilin yeni adresi Bex Premium Resort and Spa ile Serdar Trafik'te devam ediyor.

Selam. Patron gitmedi. Anca bu saatte açabildim. Bir şey kaçtı mı? Ya bir şey kaçtı mı derken yani son blok neredeyse. Yarım saat kaldı. Benim uçağa binmeme gece ya, 3 yayın kaldı ya uçağa binme. Elim ayağım boşalmaya başladı sevgili dinleyenler. Biliyor, çok kötü durumdayım yine yani çok kötü, çok iyi değilim, biraz kötüyüm ben yani, çok şey diyemedim, çok şeyim. Hüseyin bu kim? Oğlum evde şarkı yapıp radyoyu mu getiriyorsun sen, ne yapıyorsun ya? Ha? Kim yani, ben anlamadım. Aa değişti, tamam. Sana aşığım. Ben yaşamadığım için samimiyetsiz geliyor. Söylendi mi? Önce yolda olduğumuz için çekmiyordu demiş efendim. Pazar günü de ben uçağa bineceğim. Aynı durumdayım demiş efendim. Benim gibi olamazsınız. Benim durumumda olamazsınız. Olmayın da zaten söyleyeyim. Hatırlatayım istedim. Kork diye uçağa bineceksin, az kaldı Necati Bey. Necati abiye hemen engelleyin. Hemen engelleyin bunu. Niye?

0: Yarın benim iki yayında da dediğim şeylere çok takılmayın sevgili dinleyenler, olur mu? Cumartesi sabahı uçağa bineceğim ya ben, onun için çok kafa yerinde olmayabilir. Bak şimdi gitmeye başladı yavaş yavaş. Yarın çok takılmayın bana. Ama yarın da tam dinle, ben bile kendimi dinleyeyim yani yarın ya. Allah Allah. Yarın çok takılmayın. Hadi İstanbul yol durumu. Tek sayılar bende, çift sayılar Hüseyin'de. Söyle Hüseyin'cim. Kaç? Ben söyleyemiyorum, yanlışlıkla gördüm şu anda. Hüseyin söylesin. Benim yerime de bir dinleyici yazsın. Tek sayı yüzde kaçtır? İlk gördüğüm dinleyicininkini alacağım. Benim yerime söylemiş olacak. 0536-901-8902. 536-901-8902. Hüseyin 66 demiş. Evet, biz kaç diyoruz değerli dinleyenler? Tek sayılar sizde. Ben gördüm yanlışlıkla. Buyurun. Mehmet Bey'inkini gördüm ilk. Şu an yağmur gibi ama Mehmet abi 65 yazmış. Biz de 65 demiş bulunduk. Hadi bakalım. Evet, açıyoruz şöyle. Bir dakika ya, trafik durumunu şöyle vereyim. Zaten Hüseyin çalıyor zaten şarkıyı, biliyorsun. Ben müdahale ediyorum şu an. Şöyle vereyim ya. Evet, nereden? Şöyle yaparsak herhalde. Ayarlayabildik mi? Tamam, galiba ayarlayabildim değil mi? Tamamdır, evet. %63 patladık efendim. Hepimiz patladık. %63 trafik yoğunluğu. Bir dakika, alkış hangisine vereceğiz? Asya yakası %63, Avrupa yakası %63. İkisine de veremiyoruz, ikisi de aynı, eşit. Yenişemediler. Kuzey Marmara, Edirne'den Ankara'ya, Ankara'dan Edirne istikametine açık. İkinci köprüye bakıyoruz. İkinci köprü Mahmut Bey gişelerde başlayan trafik yine Çamlıca gişelere kadar var desek yalan olmaz. Ters istikamette de açık gibi. Beykoz Sapanlı oralar birazcık sıkışık. Sonra devam ediyorsun. Stadın oralarda başlıyor. Mahmut Bey'e kadar var. Birinci köprünün üstü eh işte yani.
1: İncinmişsin.
0: Ama bağlantı yolları
2: Malakko.
0: İki istikamet içinde. Avrasya Tüneli nasıl %63 bilmiyorum. Her gün olduğu gibi yine tünele yaklaştıkça trafik. Tünelden çıktıktan sonra yine trafik. Bakırköy, Ataköy, Zeytinburnu falan oralarda trafik. Basın Ekspres yolu. Ana! Yine Beylikdüzü, Esenyurt falan gidemezsiniz oralara. Haberiniz olsun. Bu yani. Bu İstanbul. Hallice bu yani. Bu kadar. Abi sıcaktan dolayı uyuyamıyorum. Sabah 6.30-7 gibi kalkıyorum. Seni saate kadar yapacak bir şey bulamıyorum. YouTube'daki bütün şakaları da seyrettik. Ne yapsak o saate kadar demiş. 6.30-7 gibi kalkıyorsun. Benim saate kadar yapacak bir şey bulamıyorsun. Sabah kafa açan uzman dinle abicim. Sabah 7'de başlıyor bizim çocuklar. 7'de kefenkler açılıyor. 9'a kadar varlar. Hani en azından 2 saatin eğlenceli geçer bizi bekleyene kadar. Sonra yine YouTube, YouTube falan sararsın. Ondan sonra tekrar radyoya dön. Öğlen saatinde yine dinle. Biz çünkü güzel çalıyoruz. İyi çalıyoruz. Şarkı. Şarkı çalıyoruz. Sabah o saatte kalkıyorsan kafa açan uzman dinle abi. Bizim Umut'la Fatih'i. Podcast gibi olmaz. Canlının lezzeti bambaşkadır. Canlı çok bambaşkadır yani.
1: Şiki şiki baba.
2: Şiki şiki baba.
0: Bu arada podcast demişken bana şarkı gönderiyorsunuz. Bizde dijital alem atmosfer var. Alem FM atmosfer. Bu yapay zekayla sizin yapmış olduğunuz şarkıları çalıyor sevgili dinleyenler. Uygulamada da görebilirsiniz. Alem atmosferde sizin de yapmış olduğunuz şarkının yayınlanmasını istiyorsanız iletişim@alemfm.com'a şarkınızı gönderin. iletişim@alemfm.com. iletişim@alemfm.com. Değerli dinleyenler. 5 kere söyledim. Takılanlar varsa özür dilerim. Pardon. Uygulamamızda podcastlerimiz var. Biliyorsunuz. Para verdik uygulamaya. Uygulamadan dinleyin, olur mu? Para verdik yani. Para, bunlar hep para yani. Hani benim Serdar Trafik'te, Serdar Yayın'da bunların podcastleri var. Kafa Açan Uzman'ım var, Fatih'in var, izlenecek bir şey değil. Size zahmet sevgili dinleyiciler.

Bütün değerli Alem FM'deki çalışma abilerime, ablalarıma Maraş'tan dondurma göndereceğim. Sizinle kabul ederseniz Serdar abi demiş efendim. Çok teşekkür ederiz abi, gerek yok. Vallahi gerek yok. Bir de dönüşte ben kendimi zor getiririm. Uçağa bineceğiz ya. Bizim çocuklara verirsen de onlar buraya gelmez zaten, biliyorsun. Buraya gelen bile kayboluyor. Buraya gelen bile. Geçen gece yayına dinleyici geldi. Abi sabah uğradık, sana bir paket bıraktık, not bıraktık dedi. Hiç notla paketi gören yok. Fatih teslim almış. Hani paketi boş ver. Adam diyor ki bari notu gördünüz mü diyor. Yok görmedim dedim. Allah Allah ya dedi. Şimdi aynısını yazıp bir daha gönderecek. Cebinizdeki paraya sahip çıkın. Biliyorsun Umut Bezgin Kahramanmaraş'a ilk geldiğimizde içinizden birini 50 lira tokatladı. Biliyorsunuz bunu. 40 kere söyledim, ver adamın parasını, dur vereceğim, dur vereceğim, dur ver. Oğlum ver adamın parasını, dur vereceğim. Sahnede bir şey için 50 lira lazım oldu. Dinleyici de verdi. Oğlum ver adamın parasını, ver adamın parası, bak unutacağız, adamın parasını ver, ver ver ver ver ver ver ver ver. Uçağa bindik, bana diyor ki lan ben parayı vermeyi unuttum adama diyor. Ya bırak Allah aşkına. Sizin gelmeniz yeterli abi. Dondurma falan orada yeriz. Sağ olun. Çok teşekkür ederim yani. Orada yeriz orada. Çok teşekkürler. Baba.

Pazar günü yeni şaka var mı? Vallahi yarın gece saat 2:20 geçe şaka kaydına gireceğim. Tek elimde malzeme o var. Onu çekebilirsem pazar günü yeni şaka var. Ama çekemezsem biliyorsun Kahramanmaraş'tayım. Pazar günü maalesef yeni şaka yok. Ama çekerim diye düşünüyorum yarınkini. Malzeme güzel, iyi hazırlandım. Çok bir boşluk yok. Yani inşallah olacak. Okullar açılana kadar çok trafik olmaz.

0: Değerli dostum çok samimiyetsiz bir hitap şekli demiş efendim. Aa. İşten eve gelince bu akşam ne yiyeceğiz diye sorulunca trip oluyorum. İngiltere'den oya. Demek İngiltere'de de problem bu demek ki yani. Amerika'nın da başında en büyük bela bu yani. Akşam eve gelince ne yiyeceğiz? Hüseyin ara verelim demedi. Bak şimdi tam şey mevzuya gireceğim, ara verelim diyecek. Onun için onu ben şaşırtıyorum, ara veriyorum. Ver Hüseyin arayı. Ver. Ara ver.
1: Kuşadası'nda ayrıcalıklı tatilin yeni adresi Bex Premium Resort and Spa ile Serdar Trafik'te devam edecek.
2: Masraf çıkmasın diyen KOBİ'lere ücretsiz e-fatura Dijikolay'da, Dijikolay İş Bankası'nda. İşnet'in yeni e-fatura

0: Reklam.
1: Görünmeyen masraflar seni böyle yavaş yavaş eksiltir. Hemen ING Mobil'i indir. ING'li ol. 5000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatını kaçırma. EFT, havale, Fast, Swift masraflarından ve kredi kartı aidatından sonsuza kadar kurtul. Detaylar ING.com.tr'de.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı Mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Ama dememek için ama sigorta.
5: Smokin bizim işimiz.

0: gelenekten geleceğe, muhabbetle kurulmuş sofralarda birlikte bir dostluğu büyütüyoruz. İyi ki varsınız.
1: Tarihten gelen lezzetler, Adile Sultan ev yemekleri. Ekspertize Dinomile.
2: 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık.
3: Orijinal Çamlıca gazoz.
1: Ekspertize Dinomile.
4: Yaz boyunca bizi bırakmayan o his, tatil budur hissi. Şimdi Tatil Budur'da yaz fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
1: Tatil Budur hissi.
5: Böyle bir dünya var.
6: Dünya Katılım Bankası'nda hayalinizdeki araca uygun kar oranlarıyla ulaştıran taşıt finansmanı var. Ve

0: Reklam.
1: Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.
2: Kuşadası'nda ayrıcalıklı tatilin yeni adresi Bex Premium Resort and Spa ile Serdar Trafik'te devam ediyor.

İstanbul'un bazı yerleri okullar kapansa dahi trafik oluyor Serdar. Mesela Maslak. Gıdım gıdım ilerliyoruz şu an demiş efendim. Acemler nasıl acemler sevgili dinleyenler? Şu anda acemlerden beni dinleyenlere sesleniyorum. Ya da acemlerden geçmiş olanlara ya da acemlerden geçecek olanlara değerli dinleyenler. Acemler ne alemde şu anda?

Dur bakayım bir acemlerden gelsin de bir bakalım ama. Kahramanmaraş'ta saat kaçta sahne? 19 efendim, 19. 19'da sahnedeyiz. 16-18 Kafa Açan Uzman yayını var. 19'da da sahnedeyiz sevgili dinleyenler. Evet, 19'da da sahnedeyiz. Dur bakalım şöyle şuradan gidelim. Evet. Selam, acemlere doğru gidiyorum. Yaklaşıkça trafik var ama tabii kış ayı gibi değil demiş efendim. Yıldızlarda kayar. Demin geçtim, şu an tıkanmıştır. Şu an acemlerdeyim. Yol verseler açılacak da kimse birbirine yol vermiyor. Yol vermiyor. İnternet üzerinden dinliyorum Bursa'dan demiş. Şimdi Bursa'da evet yayınla alakalı bir problem var. Radyonun da böyle bir büyüsü var. Hani açanlar, hani ilk saat söyledik ama tabii bu saat açanlar oluyor. Mudanya'daki yangından sebep radyo yayınlarının bazılarında problem yaşayabilirsiniz. Hani vericisi o taraflara denk gelen varsa şayet. Tabii Bursa'nın her yerinde değil, bazı yerlerde bölgesel olarak. Haberiniz olsun sevgili dinleyenlerim. Selam, iyi yayınlar. Az önce acemlerden geçtim ama ben bilirim nasıl geçtim yani. İzmir yönü ana baba günü demiş efendim. Acemler çok fena Serdar. Bir de sıkışık. Çok fena, bir de sıkışık. Havayla beraber de hiç çekilecek hali yok değil mi? Vallahi. Şu an acemlerdeyim. Ters istikamet birazcık hareket ediyor ama bizim taraf İzmir yönü çok tıkalı. Peki. Selam, dün canlı yayında sticker sözü vardı, adres falan yoksa nasıl gelecek? Hüseyin sizi arar, Selçuk Bey galiba. Evet, Hüseyin arar abicim, siz merak etmeyin. Hani verdiyse karar size. Dert

Acemler nerede de? Bursa, Bursa efendim. Bursa. Abi Ümraniye de kötü. Şu an memleketin hangi yolunda olmak isterdin sayın dinleyen? 0536-901-8902 0536-901-8902. Şu an önümde bir haber var. Dizi sahneleri dikey video olacakmış. Dizi sahneleri dikey video olacakmış. Dikey video çılgınlığı. 3-4 sene önceki yayını dinlemişler galiba. Galiba dinlemişler. Yayında ne desek oluyor biliyorsun. Artık öngörü mü? Ya da ne bileyim, mübarek insan mıyız? İçimize mi doğuyor? Bilmiyorum ama.

0: nefes.
1: Bodrum girişinde olmak isterdim. Çanakkale. Bayramiç, Ayazma yolunda olmak isterdim. Edremit yolunda olmak isterdim. Konya yolunda. Artvin'de bizim köye çıkan bir patika yol var. Orası çok güzeldir. Tepeye doğru çıktıkça manzara güzelleşir. Orada olmak isterdim. Artvin. Karadeniz niyeyse böyle işte yoldu, manzaraydı falan. Hani biraz doyuruyor bizi. Ben Karadeniz'e gittiğim zaman vallahi gözüm doyuyor, biliyor musun şeyde? Hani böyle yeşile, dağ bayıra, ormana filan. Çaykara Uzungöl arasında virajlı yolda olmak isterdim. Ava yolunda olmak isterdim. Abi şu an Eyüp'ten yola çıkıyoruz eşimle. Arnavutköy, Karaburun, Ayçiçek tarlaları ve gün batımı izlemeye

0: Alem FM atmosfer için daha detaylı bilgi alabilir miyim? Ha. Yapmış olduğunuz kendi şarkılarınızı, yapay zeka ile yapmış olduğunuz şarkılarınızı iletişim@alemfm.com'a gönderin. Alem FM atmosferde yayınlansın. Hani biz ona rotasyon deriz, liste, yani listeye alınsın, yayınlansın sevgili dinleyenler. iletişim@alemfm.com. Evet, veda zamanı geldi. Az sonra Fatih Yıldırım seslenecek size sevgili dinleyenlerim. Fatih de size iyi eğlenceler diliyorum. Akşam 10'da Serdar yayında da görüşürüz. Twitter Serdar Gökalp, Instagram Serdar Gökalp, YouTube Serdar Gökalp. Radyonuz Alem FM, her yerde alemfm.com olarak bulunabilir. Her yerde alemfm.com olarak bulunabilir değerli dinleyenler. Akşam 10'a kadar kendinize iyi bakın. 10'dan sonrası bende. 10'da görüşürüz. Haydi eyvallah.
1: Bu programı kaçırdım diye üzülme. Tekrar yarın alemfm.com podcastlerde.
2: Kuşadası'nda ayrıcalıklı tatilin yeni adresi Bex Premium Resort and Spa Serdar Trafik'teyi sundu.
1: Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değil. Birazdan Alem Efendi.
3: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklam.
4: Bazı destanlar vardır, yüreklere yazılır. Bir miras gibi gururla taşınır.
5: Milletimizi illerimizin meydanlarına davet ediyorum. Halkın gücünün üstünde bir güç ben tanımadım bugüne kadar.
4: 15 Temmuz ruhunu 10. yılında ilk günkü inanç ve kararlılıkla yaşatıyoruz. Bu kahramanlık ruhunu unutturmuyoruz. 20 Temmuz 20 Ağustos tarihleri arasında İstanbul Finans Merkezi Vakıfbank Genel Müdürlüğü Sanat Galerisi'ndeki 15 Temmuz sergimize tüm milletimizi davet ediyoruz. Vakıfbank, daima seninle.
6: Ev, araba ya da iş yeri. Bütçenize uygun taksit seçenekleriyle Fuzul'ün finans sisteminde kalıp hazır değil. Siz nasıl isterseniz öyle.
7: Sizi Fuzul uyar.
6: Size uyan seçenekler için 444-6313 ya da fuzulev.com.

0: siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbalde yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.
1: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr.

0: Emekli maaşını Yapı Kredi'ye taşı, anında 30 bin liraya varan nakit promosyon kazan. Yapı Kredi Mobil'den, şubelerimizden veya müşteri iletişim merkezini arayarak hemen başvur. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
1: Reklam. Canım arabam, masrafsız düldülüm.
2: Engin Bey, düldülün MTB ödemesi geldi.
1: Ben hiç kendimi MTB ödeyecek gibi hissetmiyorum ya.
2: Bonuslu olsaydınız 3 taksitle öderdiniz. MTB ödemelerinizi Bonus Flash ve Garanti BBVA kanallarından veya Dijital Gipgov.tr'den kart bilgilerinizi girerek 3 taksitle yapabilirsiniz. Dijital Gipgov.tr'den ödeme yapmadan önce Bonus Flash'tan kampanyaya katılmayı unutmayın. Bonusunuz yoksa hemen mobilden başvurun. Son gün 31 Temmuz. Ayrıntılı bilgi Bonus.com.tr ve Bonus Flash'ta.
3: Saat 18. Bu bir reklamdır.
4: Ama dememek için ama sigorta.
5: Hesap.com spor haberlerini sunar.
6: Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu rövanş maçında Danimarka temsilcisi Midtjylland'la bugün saat 20'de karşı karşıya gelecek. Başakşehir ise saat 19'da Konferans Ligi 2. eleme turu rövanşında Inter Turku'ya konuk olacak.
5: Hesap.com spor haberlerini sundu.
7: Halkbank'ın katkılarıyla.
6: BIST 100 endeksi 13.303 puan seviyesinde seyrediyor. Serbest piyasada dolar 47 lira 41 kuruş, euro 54 lira 72 kuruştan işlem görüyor.
7: Halkbank'ın katkılarıyla.
8: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar.
6: Esenyurt Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yer yer yoğun, 1 saat 18 dakika. Beylikdüzü 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yer yer yoğun, 1 saat 13 dakika. Çekmeköy Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası akıcı 23 dakika ve Kartal 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yer yer yoğun 51 dakika.
8: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
5: Ziraat Bankası para durumunu sunar.
6: İç piyasada Cumhuriyet altını 40.626, yarım altın 20.407, çeyrek altın 10.203, gram altın ise 6.250 liradan alıcı buluyor.
5: Ziraat Bankası para durumunu sundu.
9: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz hava durumunu sunar.
6: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan son tahminlere göre yarın en yüksek sıcaklık değerleri şöyle: İstanbul 29, Ankara 28, İzmir ve Adana 36, Antalya 39, Kayseri 30, Trabzon 26, Erzurum 32 ve Diyarbakır 43 derece.
9: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz hava durumunu sundu.
7: Parafly'in katkılarıyla.
10: Güzellikler dünyası.
5: Parafla Hollanda Rotterdam'dayız. Rotterdam, Hollanda'nın en büyük ikinci şehri ve Avrupa'nın en önemli ticaret merkezlerinden biridir. Şehir, dünyanın en büyük ve en yoğun limanlarından biri olan Port of Rotterdam ile tanınır. Modern mimarisi, yenilikçi şehir planlaması ve etkileyici gökdelenleriyle diğer Hollanda şehirlerinden farklı bir görünüm sunar. Özellikle Cube Houses gibi sıra dışı yapılar ziyaretçilerin ilgisini çeker. Rotterdam, dinamik atmosferi, kültürel etkinlikleri ve çağdaş yaşam tarzıyla Hollanda'nın en dikkat çekici şehirlerinden biridir.
7: Paraflay'ın katkılarıyla.
10: Güzellikler dünyası.
3: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

CF Moto, TVS ve Mondiali bünyesinde bulunduran Uğur Motorlu Araçlar, Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değiliz sunar.

0: yar olmayınca.
1: Yar olmayınca.
0: Sevgili sanat müziği severler, iyi akşamlar. Merhaba. Ben ailenizin radyocusu Fatih Yıldırım. Efendim eserlerimiz ardı ardına gelecek. Bizleri ülkemizin güzel noktalarından dinleyen gerek yurt içi gerek yurt dışı bütün dinleyicilerimize saygılarımızı sunuyoruz. Ana kumanda masasında sevgili Şevval Hanım var. Şevval Hanım iyi akşamlar efendim.
2: İyi akşamlar Fatih Bey.
0: Nasılsınız? Sıhhatesiniz inşallah.
2: Afiyetteyim, siz nasılsınız?
0: Maşallah. Filhakika bizler de iyiyiz efendim.
2: Allah iyilik versin.
0: Amin diyen dilleri geri çevirme ya Rabbi. Sevgili dinleyenler, muazzam bir akşam olması için güzel bir açılış olduğunu düşünüyorum. Hemen girişte bizim için kıymetli bir isim var, ona bir selam çakalım. Hocam uzun zamandır da görmüyorum, Mehmet Yaşar. Sayın hocam çok özleştik, onun da altını çizeyim efendim. Bu şarkıyı size armağan etmek istedim ama karım dinliyor. Der ki Mehmet hocaya neden bu şarkıyı armağan ettin? Neyleyim köşkü, neyleyim sarayı diyor. Şimdi elini herifine de bu şarkıyı armağan etmek çok da hoş olmayacağını düşünüyorum. Kız ne yaptın sen saçına ya bugün yine? Şey diyorlar ona, bıldırcın yuvası mı diyorlar? Ne kuş yuvası? Yok ne o?
2: At kuyruğu yapmaya çalıştım ama başka bir şey oldu.
0: Öyle bir at yok. Ne o modelin adı ne?
2: Benimki kuzu kuyruğu oldu.
0: Kuzu kuyruğu. İki kuzu kulağı. Ya bizim Görkem bir mutlu sabah, şimdi Görkem bilmeyenleri anlatalım, belki ilk defa dinleyenler vardır Görkem kim filan diye. Efendim Görkem bizim eski asistanımız, buradaydı, beraberdik. Hatta Görkem gitti, Şevval

0: geldi onun yerine. Görkem'i Lig Radyo'ya kaydırdık. Kaydı. Ayağı kaydı geçti oraya geçti. Lig Radyo'da kendisi ve sporla da çok ilgili. Dedik ya sen Lig Radyo'da devam kanka. Ve çok da başarılı kardeşimiz. Çok da mutlu. Az önce yanıma geldi. Abi benim Melo paylaştı dedi. Ben de şimdi yeni uyandım bu arada. Yani yarım saat önce uyanıp yayına geldim. Lan Melo kim? Anlamadım ki, futbolda da aram yok. Bu futbolcu Melo var ya, Felipe Melo, Galatasaray'ın evet, biliyorsun evet. Şeyisi. Ondan sonra oymuş. Nerede paylaştı? Şurada paylaştı abi falan. Bir mutlu, bir mutlu. Sabah da bir mutsuz, bir mutsuzdu. Çünkü sabah yayını var. Yavrum uyuyakalmış. Kaçıranlar için söyleyeyim. Canlı yayında aradık, uyandırdık. Çok morali bozuktu. Burada radyoda morali çok bozuktu. Güzel bir haber oldu, aldı. Mutlu oldu. Çok mutlu oldu. İşte insan hayatında böyle mutluluklar yeter yani. Değil mi? Melo şimdi onun ilgi alanı.
1: İnanılmaz bir mutluluk.
0: Sosyal medyadan paylaşmış. Deliriyor, çıldırıyor yani şu anda. Yerinde duruyor. Şey gibi düşün bunu. Şey var, seni Tarkan paylaşmış. öyle düşün.
1: Beni Shakira paylaşsa mesela.
0: Gibi yani. Oh, beni Shakira paylaşsa. Birazdan mevzu. Mevzu mu var? Var tabii efendim. Akşamın mevzusunu vereceğiz. Sonra telefonlar, sonra neler. Neler olacak inanın biz bile bilmiyoruz. Bakalım neler olacak. Karmalımızın başına neler gelecek.

0: Bu akşamın mevzusu. Bugün ne işliyoruz biliyor musunuz efendim? Şimdi bileceksiniz. Bugünün mevzusu bir daha asla. Bir daha asla. Neyi, nasıl, neden? 536-901-8902 bir daha asla. Hemen Şevo'ya soralım bakalım. Kendisi kobay gibi oluyor biraz ama kusura bakmasın Şevacığım. Bugün kuş yuvası saçlarıyla bizim gözlerimizi kanattı. Bir daha asla.
1: Bir daha asla gece çikolata yemem.
0: Kaşıntı mı tutuyor? Beni tutuyor.
1: Evet.
0: Değil mi?
1: Dün gece hiç uyuyamadım.
0: Niye öyle oluyor ya? Çikolata niye kaşındırıyor bizi?
1: Bence yazın alerji yapıyor.
0: Ha,
1: ama
0: olabilir.
1: Kışın böyle bir şey olmuyor. Sen
0: kışın
1: de
0: olmuyor.
1: Öyle
0: ben
1: mi?
0: Ben de kışın olmuyor.
1: Yazın
0: aynı
1: neden?
0: Genetik yapıya sahibiz bu arada. Abi gece çikolata yiyince...
1: Uyuyamıyorum ben.
0: Burada yemekle ilgili bir şey söylemem lazım. Bugün ben ıspanak yedim ya. Hiç sevmem.
1: Ben de hiç
0: yediğim
1: sevmem.
0: Şeyin içinde ıspanak varmış. Daha doğrusu sonradan öğrendim. Bunu annem çocukken çok yapardı bize. Mesela yemediğimiz şeyleri yiyip bitirdikten sonra söylerdi. Yalnız onda kereviz vardı. Abi bunu niye söylüyorsun? Yapıştır işte yemiş gitmiş yani. İlla onu söyleyecek. Her şeyi anlatmaya çalışıyor. İstesen yersin.
1: Evet.
0: Ne getiriyor?
1: Aslında seversin.
0: Ama öyle değil işte yani. Bugün bir şey yedim. Şimdi söylemeyeyim ne olduğunu. Hanım dedi ki onda ıspanak vardı. Niye söylüyorsun dedi mesela. Sebebi neydi ki?
1: Çünkü yiyebileceğini bilmeni istiyor.
0: Yiyebiliyorsun diyor yani. Gelmeye başladı. Bir daha asla. Zararlarım çıksın bir daha asla borsaya girmem. Borsanın zaten mantığı o. Sana söylediğini yutturmak, yedirmek. Şeker yemeyin demiş efendim. Bir daha asla ama asla mali müşavirlik ofisinde çalışmam Alper. Ah Banu canımız yazdı. Kendisini şirket bırakıyor efendim. Arabasını kullanamıyor çünkü bayağı bugün geldi ama... Bugün bu şirkete geldi kendisi. Biliyorsunuz kaburgada çatlak var 3 noktada. Bugün biz ziyarete gittik ekip olarak kendisini, İK katını. Normalde o geliyordu. Biz dedik bu sefer biz çıkalım yani. Büyüğümüz. Biz çıkalım. Çıktık ve nasıl yürüyor biliyor musunuz? Hani böyle 40 sene önce ilk robotlar var ya böyle geliştirilmiş ilk robotlar. Böyle hani böyle merhaba ben 217 R9 813. Öyle yürüyor, çok üzüldük. Çok geçmiş olsun. O yazmış efendim. Bir daha asla merdivenlerden tutunmadan inmem, düştüm çünkü demiş. Çok geçmiş olsun.
1: Çok geçmiş olsun kendisi. Gerçekten.
0: Bak gerçekten bir musibet bir nasihatten evladır diye bir laf var bize. Tuğla gibi bir ifade. Bu bizim hayatımızda da vardır. Böyle eşe, dosta, arkadaşa böyle bakarız. Biz, bizim başımıza gelmesinde öyle davranırız. He böyle olmuş o zaman ben de böyle yapayım falan gibi şeyler yani. İşte Banu Hanım durumu da o. Ben de çocukken böyle kayıp düşmüştüm. Mesela çok dikkat ederim ondan sonra. O yüzden çocukları derler ki bırak düşe kalka öğreniyor falan derler.
1: Doğru,
0: yani. Değil mi?
1: Doğru. Bunun zaten psikolojide de bir şeyi var.
0: Buyurun anlat.
1: Tecrübe edilmemiş bir şeyi acısını bilmek ve onun başımıza getirebilecek zararları bilerek ondan uzak durmak.
0: 10 numara cümle kurdum biliyor musun? Çok doğru, çok doğru söylüyor. Cahille tartıştığını uzaktan görenler onunla sohbet ettiğini zannedermiş. Bundan sonra hayatta cahille tartışmam. Oo, 10 numara.
1: Güzel evet, cümleymiş.
0: Cahille tartışmayın gerek yok. Tamam doğrudur. Haklısın. Katılıyorum. O senin düşüncen. Böyle şeyler yani. Girmeyin tartışmaya ya.
1: Bununla alakalı bir cümle söyleyebilir miyim?
0: Güzel buyurun. Psikolojiden mi?
1: Yok.
0: Hayır.
1: Hazreti İsa'ya sormuşlar. Demişler ki ölüyü diriltmek mi daha kolay? Cahile anlatmak mı? Cahile ölüyü diriltmek demiş.
0: Ya cahile bir şeyi anlatmak mesele değil. Anlamadığını anlayıp devam etmek zorun.
1: Evet.
0: Anlamıyor.
1: Evet.
0: Tuğla yani anlamıyor yani. Bir daha asla sakız çiğnemem ve çiğnetmem de demiş efendim. Ham maddesi gerçekten petrolmüş diyor sakızın. Aa Talha Bey bilmiyorduk vallahi.
1: Vazelin değil miydi o ya?
0: Vazelin mi? Vazelin mi çiğniyoruz? Yok artık ya.
1: Petrol.
0: Ha vazelinin ham maddesi.
1: Evet.
0: Ya sakızın ham maddesi petrol olamaz ya. Petrol mü?
1: Değildir. Bakalım hemen.
0: Bir bakalım hemen. ChatGPT diye soralım hemen. İstanbul'dan gidersen bir daha asla gelmem. Biz de inşallah. Efendim dur bakayım. Bir daha asla snowboard yapmam. Kışın kuyruk sokumu kemiğimi kırdım. Ha bak gördün mü? Gitti mesela. Bir o hobisini bir daha asla rahat özgürce yapamaz. Yapamaz yani. Bir daha asla vicdan yapıp yakınıma borç vermem. Geri vermediğinde isteyince suç oluyor. Bir de üstüne gidiğinde küfür. Bahadır bugün çok da. En çok Bahadır'ın gülmesi lazım bugün. Bugün en çok Bahadır'ın eğlenmesi lazım. Bahadır Bey geçiyorsun. Bir daha asla trafikte stres yapıp kimseye gider yapmayacağım desem de inanan olur mu diyor bunu söylesem. Abi sıkıyorsa yapın 180 bin lira arabadan ineyim böyle arıza çıkarayım falan yapmayın bunları. Bir daha asla çayı yakmayacağım diye bir şey gelmiş anladım. Bu çay demlemekle ilgili mevzuyu diyor galiba. Bir daha asla. Bilgiyi anlamadım. Mine Hanım çok doğru bir şey söylemiş ya. Biz sakız keyfimiz vardı. Doğru mu lan bu petrol olayı diyor. Doğru muymuş?
1: Hayır değil. Ben hiçbir yerde göremedim öyle bir şey.
0: Öyle bilgi yok mu?
1: Yok,
0: göremedim. Google'ladın mı?
1: Evet.
0: Sevgili dinleyiciler çok aradayız. Çok aradayız. Şöyle yapalım o zaman. Yanında sakız var mı?
1: Var.
0: Onu bana ver, ben çakmakla bir yakmayı deneyeyim. Çünkü tamam. Petrol sen yanar abi.
1: Yanıyor bu arada.
0: Sakız yanıyor mu?
1: Yanıyor.
0: Yanmaz canım, nasıl
1: yanacak? Ben yakıyorum.
0: Allah Allah.
1: Evet evet.
0: Sakız niye yani yaktın mesela? Ne oldu da sakız? İddiaya mı girdin?
1: Yo, canım sıkıldı otururken.
0: Yanıyor biliyor musun? Yanıyor.
1: Yanıyor yanıyor, doğru.
0: Allah Allah. Bir daha asla damacanayı taşımayacağım. Boynumdan fizik alıyorum. Bu kocam taşısın demiş efendim. Tabii ki canım. Kocalarınızı mutlaka sırtından damacanayı eksik etmeyin. Erkekleri boş bırakmayın. Erkekler bu konuda iyidirler. Damacanayı taşırlar efendim.
1: Bu arada petrol varmış.
0: Var mıymış sakızda?
1: Yani şöyle, petrol türevli plastik ve kauçuklar varmış.
0: Dizel mi yoksa hiç? Hangi petrol yani?
1: Petrol türevli plastikler.
0: Allah, bir sakız keyfimiz vardı valla.
1: Petrol de olsa evet çiğlenir ya. Güzel bir şey.
0: Tahir Çıra, alem DAB'a geçtim, rahat ettim. Evet, her zaman söylüyorum, DAB yayınları mutluluktur. Arabanızda DAB özelliği varsa servisinize sorun ya da siz kurcuklayın, bir Google'layın bakın. Mesela Google'a yazın şeyinizi, arabanızın markası, modelini, öyle bir ayarı varsa söyler zaten. İstanbul, Ankara ve İzmir'de DAB yayınları var. Yani dijital radyo yayını. Orada bütün radyolar yok. 15-16 radyo var. Niye şimdi hemen bunun şey sorusu da geliyor. Niye hepsi yok? E pahalı oğlum, parası olan geliyor. Haberiniz olsun yani. Bir de dikkat ederseniz Alem Efem orada ikinci sıra. Yani neden ikide? Parası olan geliyor diyoruz kardeşim.
1: Parası olan düdüğü çalar.
0: Değil mi? Kısa bir ara, aradan sonra şov devam eder. Mevzu şu. Bir daha asla. Mevzu bu. Bir daha asla. Aradan sonra buradayız.
2: CF Moto, TVS ve Mondiali bünyesinde bulunduran Uğur Motorlu Araçların sunduğu Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değil, devam edecek. Sen de katıl derim, katılın evim. Reklam.
3: Akseslere Total Enerji'den 400 TL'ye varan çip para. İlk harcamadan önce cüzdandan kampanya katılan Aksesler 1 TL.

0: Kainatın hakimleri şimdi Amazon Prime'da.
1: İskeletor ailemi aldı. Baba! Ve dünyamızı yok etti.
0: Bu yaz gücü keşfedin.
1: Hepsi onlar için.
0: Ve He-Man'in yükselişine tanık olun. Şimdi sana gerçek güç ne göstereceğim?
1: Konuşma zamanı geçti artık.
0: Kainatın hakimleri. Bir Amazon Prime yapımı. Hemen izleyin.
2: Dünya Katılım Bankası'nda altın birikiminize yüksek kar paylaşımı oranı veren altın katılma hesabı var. Hepimizin dünyası...
3: Dünya Katılım var.
4: Sana iyi gelecek.
5: Haliç Üniversitesi sana iyi gelecek. Şehrin merkezindeki modern kampüsünde geleceğine güçlü bir başlangıç yap.

0: 12 bin liraya varan indirimlerle yenilerken vade farksız 9 taksit avantajı da iklimsa.com'da.
1: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatlara taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 385 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarına.

0: Yüksek teknolojili dünya markası General Klimalar şimdi İklimsa yetkili satıcılarında. İklimsa. Bugün Getir Büyük'te Tekliselpak kağıt havlu 30 lira, 1 litre Sütaş süt 40 lira ve daha yüzlerce ürün kaçmaz fiyatlarla. Zamanını ve cebini düşünenlere.
1: Reklam.
2: Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.
3: CF Moto, TVS ve Mondiali bünyesinde bulunduran Uğur Motorlu Araçların sunduğu Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değil devam ediyor.
4: Kış sezonu motosikletimi eve çıkarıp evde temizliyorum ama siz yapmayın demiş. Oha için özür dilerim ama fotoğraf gelmiş de abi evin içine kocaman motosiklet sokmuş ya. Salonda duruyor. ChatGPT değildir herhalde bu ya. Bu gerçek abi. Vallahi gerçek fotoğraf bu ya. Bunu da arayacağım, açmayacak şimdi. İnşallah içer ya.
5: Açtım.
4: Ya iyi. Motor kaç kilo?
5: 180 kilo.
4: Ha, bir şey değilmiş lan. Ben de bir ton falan zannediyorum. 180. Tek başına mı? Kaçıncı kat bu arada ev?
5: Birinci katta. Önemli değil de zaten 10. katta olsa, birinci katta olsa sorun değil. Şey, asansör var Allah'tan.
4: Bu var ya, dikine koyardı yine götürürdü. Diklemesine belki ha?
5: Oradaki en büyük sıkıntı ne biliyor musunuz? Sürekli gözünüzün önünde olduğunda hanıma bile şey diyorum. Yani evi önce sen temizle, sonra ben motoru temizleyeyim. Toz kaldı diyorsun diyorum. Yani bir ara söylemesi ayıp böyle bir bacağımdan rahatsızlık yaşadım. Hı. Doktor da bana dedi ki yatacaksın, dinleneceksin falan dedi. Evde dinleniyorum yani, sıkılıyorum dedim. Madem yatacağım motorun altına yatayım.
4: Tamir yaparım belki.
1: Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değil. Hafta içi her gün 18'de Alem Efendi.

0: Türkiye'nin en tatlı adamlarından biridir. Bayılırız. Selam olsun kendisine. Tanıyan eden varsa radyoda selam çaktılar sana desin. Bir daha asla bu akşamın mevzusu sevgili dinleyiciler. Kelto selamlar. Bir daha asla boyumu geçen yerlerde yüzmeyeceğim ve kapılıyordum mu az daha demiş efendim. Antalya'dan selamlar. Aman abi, aman.
1: Suyla şaka olmaz.
0: Suyla şaka olmaz. Kesinlikle. Çok doğru söyledi Şevval Hanım. Bu sözünü Şevval, senin bu sözünü alıp hat sanatıyla yazdırıp bu radyoya yazalım.
1: Ya da plaj girişlerine.
0: Plaj girişlerine suyla. Öyle yazacak. Suyla şaka olmaz.
1: Evet.
0: Oktay Yücel, bir daha asla çalı çırpıyla mangal yıkıp kendimi kefaze etmeyeceğim. Jel diye bir şey bulmuşlar. Kimse haber vermiyor. İnsanlık ölmüş. Geçen ben anlattım ya yayında, evet. Jelle diye. Arkadaşlar bu jel meselesi bu arada benim hakikaten çok gördüğüm ama çok umursamadığım bir şeydi. Jelle mangal mı olur ya? Ama kullanımı kolaymış, çok rahatmış. Jeli böyle döküyorsun, yakıyorsun falan filan. Bazıları böyle bir nükleer deneme yapıyor gibi. Bir şeyler izliyorum onları böyle. Bir şey yapıyorlar gibi. Bizimki de yengeniz geldi. Ben tabii jelle deniyorum falan. Hani nasıl oluyor filan. Geldi bizimki, bunu eline aldı, baktı ne bu, o da bilmiyor. Ya biliyordu, o da denememiş. Böyle, bir nükleer deneme yapıyor gibi. Bir şeyler izliyorum onları böyle. Bir şey yapıyorlar gibi. Bizimki de yengeniz geldi, ben tabii jelle deniyorum falan. Hani nasıl oluyor filan. Geldi bizimki, bunu eline aldı, baktı ne bu, o da bilmiyor. Ya biliyordu, o da denememiş tabii. Yakar.
1: Yakar.
0: Ben sakalıma sürdüm ama uyanınca temizledim tabii. Çünkü şu hareket vardır ya erkeklerde, böyle bir sakala dokunma vardır ya. Ben de çok var böyle, bıyığımla sakalımla oynuyorum falan. O jel değiyor, sakala da değiyor tabii. Bir anda yanabilir, Allah muhafaza.
1: Allah korusun.
0: Ama şu haberi inşallah görmeyiz. Şu mangal jeliyle alakalı. Mangala su dökeyim diye jel döktü. Hani söndürmek için jel döktü ve Allah muhafaza, yani bunu görmeyelim abi. Bunu görmeyelim.
1: Allah korusun.
0: Allah korusun. Ama yani burada Allah korusun dediğimiz birçok şeyi okuduk maalesef. İnşallah olmaz. Fatih'cim, jelle mangal yakmak çok tehlikeli. Bir anda tutuşabiliyor. Evet, onu anlatıyorum aslında. Efendim, bizim burada yaptığımız mizahın altında her zaman bir mesaj vardır. Biz burada bir şeye dikkat çekiyoruz yani. Dikkatli olun mesajıydı aslında yani. Dikkatli olmak lazım. O jeli dikkatli yerlere koymak lazım. Çoluk çocuğun eline geçmesin efendim. Önemli konu. Bursa'da neden yayın yok? Efendim şundan dolayı yok. Yangın vardı bölgede. Bu yüzden yok. O bölgede elektrik kesintisi var.

0: İnşallah kısa sürede gelir. Bizim de temennimiz o. Efendim, efendim, dur bakayım. Bir daha asla. Şuradan bakabilir miyiz acaba? Şu sayfaya bakalım bir de. Çok, buraya çok geldi. Evet. 12-13 yaşlarında kolumu kırmıştım. Hastaneye giderken falan hep bir daha asla tövbe, bir daha top oynarsam falan deyip kendi kendime günah çıkarıyordum diyor o zamanlar. Evet, 5 ay alçıda kaldı. Artık dayanamadım. Alçıyı kendim söktüm. Akşama top oynarken omzu çıkardım bu sefer. Yani bir daha uğraştık onun diyor efendim. Bir daha asla. Bugünün mevzusu 536-901-8902. Mesajına çok bayıldığımız dinleyicilere Alem FM sticker'ı armağan ederiz. Hafta içi her gün dinle, 18'den 20'ye çok meşhurdur şakalarım Fatih Yıldırım. Başkanım bir daha asla diye başladı. Her cümleyi bir daha yaptım demiş efendim. Bu yüzden bir daha asla bir daha demem diye demiş efendim Hüseyin Bey. Öyle.
1: Kesinlikle katılıyorum.
0: Bir tane laf var, ben çok beğeniyorum. Allah insanı iddiasından vurur.
1: O çok iyi laftır.
0: Çok güzel laftır, çok severim. O yüzden çok iddialı konuşmayı. Yani şimdi biz bugün konuyu şaka olsun diye yazdık. Hani bir daha asla diye, ama yani asla bir daha yapmam falan. Ya bunlar yani çok şey, ne derler ona? Çok iddialı sözler, bir daha asla. Yapıyor işte insan. Niyetimiz belki o yönde olabilir ama.
1: Büyük konuştuğun her şeyi yaşıyorsun ve yapıyorsun.
0: Mesela en fazla geleni söyleyeyim, borç vermem. Bir daha asla borcu, çok gelmiş. Onu okumuyoruz artık, geçiyorum. Bir daha yüzme bilmediğim halde havuzu yüzmek için yazılmam demiş efendim. Adamına göre mi mesaj okuyorsunuz? Evet, mesela sizinkini okuduk. Efendim, bir daha asla. Ojelle soba tutuşturuyorum ben demiş efendim. İzmir'den bir dinleyicimiz yazmış, Şenay Hanım. Bir daha asla. Fatih, iyi akşamlar. Bir daha asla çalışan olmayacağım. Ticaretin iyisi kötüsü olmaz. Patron olacaksın aga diyor.
1: Katılıyor musun?
0: Yani katılıyor muyum? Patron benden olmaz.
1: Benden de olmaz.
0: Olmaz benden.
1: Uğraşamam, sıkılırım, bırakamam da.
0: Hani herkesi kovarım, tek kalırım o yüzden. Çalışacak adam bulamam yani.
1: Zor ben, bir patron mu evet, olursun?
0: Çok. Bir de dükkan benim. Ağlatırım. Yani maaşlı iyidir ya. Akarı yok, kokarı yok.
1: Değil mi? En
0: abi, patron zor. Bir sürü meziyetlerin sende toplanmış olması lazım. Yani patron olman için. Yani daha doğrusu şirket sahibi olman için falan. Böyle şimdi filmlerde, dizilerde falan görüyoruz da neredeyse gerçek hayatla hemen hemen aynı. Çok böyle eşim, dostum, arkadaşım var. Zengin, işte patron oğlu bilmem ne, durumu iyi falan. Şimdi bakıyorum abi. Zor abi, çok zor. İlgilenmek, uğraşmak.
1: Tabii ki.
0: Şimdi filmlerde, dizilerde görüyoruz. İşte patron var. Her yere yetişmeye çalışıyor ve altındakilere emir veriyor. Hani sen bunu yap, sen bunu yap, bilmem ne yap falan. Abi benim gibi kontrol manyağı insanlar görevi verdiğini... Mesela birine görev verdim, başka birine de onu takip ediyor mu diye görev verip diğerine de onu...
1: İmzamı atıyorum, biliyor musun?
0: Çok zor olur yani.
1: Ödev yaparken bile deliren bir insanım. Grup ödevlerinden o yüzden hep nefret ederim. Çünkü hep kontrol etmek isterim. Yani ben ödevi yaptım, güzel yaptım ama onlar da yapıyor mu?
0: Onlar da yapıyormuş. Kontrol freak.
1: Evet.
0: Sürekli bir kontrol. Benden patron olmaz. Bir daha asla şirket kurup esnaf olmam mesela gelmiş. Elektrik teli olan yerde olta atmam. Karahan yazmış. Abo, ne oldu? Görmedi tabii, elektrik telli oltaya attı. Oltaya gelmiş. Kötü olmuş valla. Fatih'im bir daha asla sana yazmayacağım. Şarkımı çalmadın. Yaşlı bir adamın rüyasını gerçekleştirmedin. Cüneyt Yalçın. Cüneyt Bey, şarkınızı bize gönderdiniz mi, çalmadık? Ne oldu? Nerede çalmadık anlamadım Cüneyt Beyciğim. Bana bir de sizi bir sabitleyeyim ben şuraya. Cüneyt abimiz bak bir sistemde bulunmuş, ciddiye alalım onu. Cüneyt Yalçın'ın şarkısını çalmamışız. İki seçenek vardır Cüneyt abi. Bir tanesi şarkınız bize gelmemiştir. Diğeri de şarkınız çalınmayacak kadar kötüdür efendim. Yani bu yüzden çalmamışızdır. Yoksa çalarız. Zevkle tabii çalarız yani. Bu alem atmosfere gönderiyorsunuz. Onu mu diyor acaba dinleyicimiz? Bir yazsın bir bakalım. Bir daha bir dinleyelim, olmadı. Ya şimdi insana her yapta çok güzel geliyor da... Bazen olmayabilir. Bu kötü bir şey değildir. Yani mesela bir şey dinlettiniz, kötü dedi birisi ya da değer vermedi, dinlemek istemedi. 20. saniyeyi de kapattı, diğer saniyelere fırsat vermedi. Bunu da anlayışla karşılamak lazım yani. Ben de mesela prodüksiyon üreten bir kardeşiniz olarak işte şarkı yapıyoruz, bilmem ne bir şeyler. İnsanları dinletince beğenmedikleri de ben mutlu olan tayfayım. Daha halkla buluşturmadan yakın çevrem beni uyandırdığı için mutlu oluyorum mesela. Cüneyt Beyciğim, mailinizi bekliyoruz tekrar. Ya da buradan yazın, ben bir kontrol ettireyim efendim. Cüneyt Yalçın neymiş acaba? Efendim. Bir daha asla çorapsız ayakkabı giymem. Allah kahretsin onu ya. Çorapsız ayakkabı.
1: Ay, berbat bir şey.
0: Arka taraf mahvolur değil mi?
1: Yani hem arka taraf mahvoluyor, hem sen mahvoluyorsun. Evet, ve o de, arka tarafın acısı çoraba yapışıyor ya.
0: Bir de bir daha ter diye. Duygusu var ya ayaktaki. Ay. İğrenç.
1: Çok bir de o yara cidden ertesi gün giydiğin çoraba yapışıyor,
0: yapışıyor.
1: Ya. Ve o çorabı çıkartırken yapışıyor. Kabuğun kalkması. Nasıl tarif et o?
0: Çok güzel tarif edin. Şimdi kısa bir ara var. Aradan sonra şov devam edecek efendim. Mevzuyu yineleyeyim. Bir daha asla. 536-901-8902. 536-901-8902. Ayrılmayın, geliyoruz efendim.
2: CF Moto, TVS ve Mondiali bünyesinde bulunduran Uğur Motorlu Araçların sunduğu Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değil, devam edecek. Reklam.
3: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında. HDI Sigorta.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: V-Kart Troy kredi kartları ile gelir vergisi ödemelerinize vade farksız 3 taksit. Vakıf katılımlı olun, avantajlardan yararlanmaya hemen başlayın. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım. Sana iyi
6: gelecek. Haliç Üniversitesi sana iyi gelecek. %100'e varan burs imkanlarıyla geleceğine güçlü bir başlangıç yap. Sana iyi gelecek.
7: Sigma ve Fujitsu klimalarda yazı özel fiyatlar iklim sada. Üstelik eski klimanızı 12 bin liraya varan indirim.

Telefon deyince vatan. Vatan, vatan. Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1.385.000 TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarındaki

0: siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbalde yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.
1: Yaz boyunca bizi bırakmayan o his, tatil budur hissi. Şimdi Tatil Budur'da yaz fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
2: Tatil Budur hissi.
3: Bu yaz barış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq 200 bin lira 12 ay vadeli %1,99 faizli kredi avantajıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
4: İstanbul Ticaret Üniversitesi. İşin içinde eğitim, eğitiminin içinde iş dünyası var.

0: Hemen sorgulayın, kolayca ödeyin. Çünkü biz birlikte yaparız. Ayrıntılı bilgi Garanti BBVA.com.tr'de.
1: CF Moto, TVS ve Mondiali bünyesinde bulunduran Uğur Motorlu Araçların sunduğu Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değil devam ediyor.

0: Bak bu şarkının devamı yapılır ha. Devamı olur yani. Bize gidelim beyler. Sonra ne oldu? Devamı olacak şarkılar.
1: Cidden öyle. Al bir sana yeni başlık.
0: Sevgili dinleyiciler, devamı olsun istediğiniz şarkı var mı? Ama bize içinden bir iki cümle yazın. Mesela şunun devamını merak ediyorum. Ne oldu? yapılabilir yani. Şeyi olabilir. Hadisenin prenses şarkısı olabilir.
1: Değil mi? Ne oldu o baba evinden çıkınca? Baba evinden.
0: Abi hikayenin devamını bilmiyoruz ki. Devamı olsa keşke yani.
1: Red'in Boşver var.
0: Hiç bildiğimiz şarkılardan örnek ver. Red'in Boşver'i bir grubun dinlediği bir şarkıdır o.
1: Doğru.
0: Çok patlamış bir şarkı değil. Ben çok severim bu arada.
1: Çok
0: bu
1: güzel şarkı değil mi?
0: Evet, evet. Bize gidelim beyler. Polis geldi bizi götürdü, çok eğlenemedik.
1: Ya da okey oynadık.
0: Keşke bize gitmeseydik beyler. Kulübe gidelim beyler falan. Bize Barış Manço'nun Ahmet Bey'in ceketi de öyle diyor. Ahmet Bey'e sonra ne oldu demiş. Onun hikayesi de efsanedir. Tarkan yakalarsan vardı diyor. Abi o finalli ama zaten. Onlar söylüyor zaten yani. Mevzuyu veriyor. Ali Desidero'nun devamı olabilir diyor. Ali Desidero 2.
1: Kesinlikle.
0: Ah Allah rahmet eylesin. Özkan Uğur aramızdan ayrılmasaydı mesela onun devamı çok güzel olurdu ya. Çünkü o şarkıda Özkan Uğur'un şeyini alıyorsunuz. Yani ben alıyorum onu ya. Özkan abi daha çok
1: kullanıyorum.
0: Alıyorum onu. Kesinlikle. Duyuyorum orada. Efendim devam beklenen şarkılar. Dur bakayım bakayım. Bekle dedi gitti, ben beklemedim o da gelmedi. Sonra? Duman'ın şarkısı değil mi?
1: Evet.
0: Aslında bir şiirdir o biliyorsunuz.
1: Evet.
0: Efendim başka ne varmış? Grup Vitamin bana dokundur. Dokundur. Dınınının onu söylüyor. Sezen Aksu geri dön. Devamı yapılmalı diyor bu şarkını diyor.
1: Geri döndü mü?
0: Mesela adam geri döndü mü? Ya da geri döndüyse neler yaşandı falan gibi.
1: Ya da bir git dedin şimdi gel diyorsun, ne oluyor?
0: Hayırdır
1: demiş
0: birader.
1: De olabilir.
0: Devamı olması gereken şarkılar. Efendim dur bakayım şuradan da geldi herhalde. Onlara da bakayım. Evet. Evet. Ali

0: domates, biber, patlıcan. Bunun devamında ne var ki? Efendim, devamı olması gereken şarkılar. Şu oradan bakayım bir de. Murat Kekilli'nin Bu Akşam Ölürüm Beni Kimse Tutamaz. Devamını yapmadan mı ölmediğini anladık efendim. Yani evet. Lisan-ı hal ile onu zaten bize göstermiş oldu. Bakayım bakayım bakayım. İlyas Salçıntaş, İnciller Olana Kadar, İnciller Olduktan Sonra Ne Oldu diyor. Onunla ilgili çok güzel bir tweet vardı, hatırlıyorum. Yıllar evvel okumuştum, çok da komikti. Aşkım ben gideyim ya, İnciller oldu. Çok güzeldi valla. Evet. Orhan Gencebay, ya evde yoksan diyor, devam olsa demiş, ne güzel olur diyor. Efendim, efendim, efendim. İşçisin sen, işçi kal şarkısının devamı olmalı demiş. Rahmetli Cem Karaca'dan dinlediğimiz, biliyorsun.
1: Kesinlikle.
0: Mesela işçi kaldı mı, KPSS'ye girdi mi, atandı mı, ne oldu diyor. Devamı olsa ne güzel olur demiş efendim. Devamı gelmesi gereken şarkılar. Gel beraber kaçalım bak diyor. Gel beraber kaçalım bak gidiyor makine. Ha le le le sakine. Le le le sakine. Niye gittin tütüne? Gel beraber kaçalım bak gidiyor makine. Le. Sonunda bir le vardı. Mesela sakine geldi mi?
1: Değil mi? O şey
0: kaçan işte, makineye ne oldu? Ne arabayı oldu? Arabadan bahsediyor tabii yani. Ne oldu? Devam olması. Abi bunu burada harcamayın. Başka başka bir program olur demiş Ufuk. Ufuk ya, öyle derdimiz yok ya, malzeme bol. Başka zaman başka bir şey buluruz. Fatih abi, Cem Baba'dan Tamirci Çırağı'na epeydir çalmıyorsun. Demiş. Çalarız, çalarız. Ekte çalarız. Bakayım bakayım bakayım bakayım. Devamı gelmesi gereken şarkılar. Aa, Aşkın Nur Yengi, Gel Yabani, Gör Halimi.
1: Ne oldu devamında?
0: Devamında ne oldu diyor. Adam geldi mi? Adamın suratını yabani deyince adam ne tepki verdi?
1: Adam neden yabani?
0: Ya da mesela hani takla mı atmıyor?
1: Çatal başı, kaşık mı kullanmıyor acaba?
0: ne dedi mesela? Ne kadar güzel olur, devamı gelsin. Ya devamı gelsin dedik, Metin 3 yazmış. Bilgisayar oyunu oğlum o. Şarkı diyoruz biz ya. Şarkı şarkı. Kayağının Kaybolan Yıllar. Kayağın devamı var Kaybolan Yılların demiş efendim. Çelik Kızımız Olacaktı. Ulan ne şarkıdır o be. Kızımız Olacaktı. Bilir misin Çelik'in Kızımız
1: Tabii.
0: Olacaktı? Azıcık dinleyelim mi be?
1: Dinleyelim. Çok da severim.
0: Kızımız Olacak. Ya müthiş bir şarkıdır ya. Herkesi de böyle bir şey yapar. Çelik'in değildi ama ya. İzel'indi galiba ya.
1: İzel'in miydi?
0: Ben öyle hatırlıyorum. Aa, Çelik'miş. Çelik yazıyor valla. Ben İzel diye hatırladım ama yanlış hatırlıyormuşum. Çok güzel bir şarkıdır ya.
2: Of deyip de çektim gittim.
0: İyi ki hatırlattınız be.

0: yüzüme dur.
1: Abi bunu Çelik İzel okumadı mı bunu ya?
2: Hep beraber mi okudular acaba?
1: Abi İzel okudu bunu ya, ben yanlış mı biliyorum?
2: Şu an okuyan Çelik değil miydi?
1: Çelik.
2: Hiç Çelik gibi değil sesi.
1: İzel ya, tabii ya, İzel de okumuş. Doğru hatırlıyormuş o.
3: Kıyamam. Evet. Gözlerine bakıp da sana yalan.
1: Allah, bir an dedim ki adam Alzheimer mı oldum, ne oldu dedim ya.
3: Söylemek zor küçük. Başkası var gönlümde sana yalan.
1: Hadi CD takıldı orada, şey yapma.

0: Mesela bunun devamı olsun babacığım, bunun devamı olsun.
1: Kızları
0: kızımız
1: olsun.
0: Oldu, çocukların adı bu falan. Biri liseye başladı falan. Böyle bir şarkı olmaz mı ya?
1: Çok güzel olur.
0: Ne güzel olur. Tarkan geçeğin de devamı gelse ne güzel olur diyor. Çünkü geçti mi geçmedi mi merak ediyoruz demiş efendim. Haydi gel benimle ol. Bu da olur diyor efendim. Efendim Kıraç razıysan gel. Kıraç'ın bu razıysan gel'le ilgili biliyorsunuz şarkıda anlatıyor. Hani yani şöyleyse gel, böyleyse gel. Bak işte benim çok param yok. İşte şuna razı mısın? Hani bir kuru ekmeğe, bir soğana razı mısın? Gel bak durumumuz çok iyi değil. Hani ev biraz kuytuya düşüyor. Bizim sülale biraz kalabalıktır. Bak bunları sayıyor Kıraç orada ya. Razıysan gel. Biri de şey yorum yapmış. Kıraç resmen gelme diyor. Ya kız anlamıyor. Dur.

0: bütün direktifleri varmış çünkü gelmemesi için.
1: Gelme bak, gel ama sıkılırsın. Doğru hatırlıyorsunuz, ilk okuyan İzel'di diyor efendim. Evet efendim, İzel'di ve güzeldi. Çelik sonra onu tekrar kendisi okumuş efendim. Anladığımız o. Şimdi ikinci blok, yani en sevdiğimiz bölüm. Telefonlar. Evet. Birazdan telefonlar efendim. 536-901-8902'ye Arabeni Keltoş müsaitim yazan iki dinleyici isteriz. WhatsApp'tan Arabeni yazmanız yeterli. Ara bir çay molası rica ediyorum, sonra buradayım.
2: CF Moto, TVS ve Mondiali bünyesinde bulunduran Uğur Motorlu Araçların sunduğu Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değil, devam edecek. Reklam.
3: Emekli maaşını Yapı Kredi'ye taşı, anında 30 bin liraya varan nakit promosyon kazan. Yapı Kredi Mobil'den, şubelerimizden veya müşteri iletişim merkezini arayarak hemen başvur. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
4: Atasay Pırlanta ve Allianz kataloğu iddialı fiyatlarla Atasay Fırsatlar Dünyası'nda tek taştan su yoluna Allianz'tan pırlanta setlere kaçırılmayacak fırsatlar Atasay Pırlanta ve Allianz kataloğunda sizleri bekliyor.
5: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.
6: Beko'dan ezberleri bozan 360 soğutma teknolojisi. Tazeliği dolabın tamamına yayar, yiyeceklerin %30'a kadar daha uzun süre taze kalmasını sağlar. Şimdi Beko'da 74 santim ve üzeri geniş hacimli buzdolabı alışverişlerine Power Clean 1.0 şarjlı dikey süpürge hediye. Detaylar Beko mağazaları ve beko.com.tr'de.
7: Bir araba dolusu hediyeden birini kazanmak ister misiniz? E hadi o zaman. Siz de 12 Eylül'e kadar Borusan Next'ten otomobil alın veya otomobilinizi Borusan Next'te satın. Çekilişle bir tamamen elektrikli mini Countryman, bir Vespa Primavera, 3 iPhone 17 Pro, 3 PlayStation 5 ve diğer onlarca harika hediyeden birini kazanma fırsatı yakalayın. Detaylar borusannext.com'da. Borusan
8: Next. Bazen rahatlık ya bir şey olursa diye düşünmemektir. Arçelik ve Beko ürünleriniz için ilk 6 ay içinde ek garanti alın, %20'ye varan indirimden yararlanın. Ek garantinizi yetkili satıcılardan, yetkili servislerden, arçelik.com.tr, beko.com.tr'de Orizep üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Ek garanti alanlar çok rahatlar.
9: Ama dememek için ama sigorta.
10: Günlünün 24 saati. Ünlümüz hazırlanmak için eve gitti. Hazırlandı, dışarı çıktı ve tekrar kastıma bindi. Ödül törenine gitti.

0: Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala. 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl.
1: Ve merakla beklenen festival geldi çattı. 11. Kısadan Hisse Kısa Film Festivali için başvurular başladı. Sen de hikayene odaklan ve bize başka bir şekilde anlat. Kısa filminle veya senaryonla katıl, ödülünü kazan. Kısa film ve yapım destek ödülleri için başvurunu kısadanhisse.org adresinden yapabilirsin. Son başvuru 15 Eylül. Kısadan Hisse Kısa Film Festivali. Başka bir festival. Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
2: Casper Pet, yeni dünyalara açılan tablet. Benzersiz OLED teknolojisiyle rengarenk deneyimler ve üretkenlik için incelikle tasarlandı. Zarif, hafif, etkileyici. Casper Pet E10.
3: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi Opet.

0: TRT. Yüksek teknolojili dünya markası General Klimalar şimdi İklimsa yetkili satıcılarında. İklimsa.
1: Reklam. Saat 19. Bu bir reklamdır. Ama dememek için ama
2: sigorta. Hesap.com spor haberlerini sunar.
3: Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu rövanş maçında Danimarka temsilcisi Midtjylland'la bugün saat 20'de karşı karşıya gelecek. Başakşehir ise saat 19'da Konferans Ligi 2. eleme turu rövanşında Inter Turku'ya konuk olacak.
2: Hesap.com spor haberlerini sundu.
4: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar.
3: Esenyurt Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yer yer yoğun, 1 saat 18 dakika. Beylikdüzü 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yer yer yoğun, 1 saat 13 dakika. Çekmeköy Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası akıcı 23 dakika ve Kartal 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yer yer yoğun 51 dakika.
4: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
2: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz hava durumunu sunar.
3: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan son tahminlere göre yarın en yüksek sıcaklık değerleri şöyle: İstanbul 29, Ankara 28, İzmir ve Adana 36, Antalya 39, Kayseri 30, Trabzon 26, Erzurum 32 ve Diyarbakır 43 derece.
2: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz hava durumunu sundu.
5: CF Moto, TVS ve Mondiali bünyesinde bulunduran Uğur Motorlu Araçların sunduğu Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değil devam ediyor.

0: Allah rahmet eylesin Cem Baba. Kim var? Oğuz geldi. Oğuzcum iyi akşamlar.
1: İyi akşamlar Fatih Bey.
0: Çok teşekkür ederiz efendim. Oğuzcum dedim, bey dedi. Demek ki aradaki şeyi koruyor. Bana mesajı oluyor. Öyle diyor.
1: Ya aslında hani siz aileden biri gibi oldunuz ama geçen gün oğlum aramama vesile oldu.
0: Eyvallah.
1: Sabah işe götürdüm onu. Sabah giderken Kafa Açan Uzman, akşam dönerken de izlenecek bir şeyi dinliyorduk.
0: Hı hı.
1: Baba, bu adamlar dedi sabahtan akşama kadar radyo yayını mı yapıyorlar?
0: Acıdı dedi, bize değil mi? Acıdı ya. Eve ekmek götürmek için akşama kadar oradalar.
1: 11 yaşında bu arada. Hiç dedi aradın mı baba dedi. Aramadım oğlum dedim ben. Bugün de tesadüf gelirken aradın, bağlandın.
0: Eyvallah,
1: ikisi de
0: güzel
1: yani.
0: Olmuş, güzel
1: çok
0: olmuş.
1: Mutlu oldum.
0: Ama yani böyle çocuğunuza sürekli açıklamalar yapmanız ne kadar güzel ya. Şimdi sizi anlatırken kendi babamı düşündüm. Yani biz, çünkü bizim dönemde babamıza soru sorduğumuz zaman lan ne salak salak sorular soruyorsun derdi babamız, bize öyle söylerdi. Siz bayağı açıklama yapıyorsunuz çocuğa, yani oğlum böyledir, şöyledir
1: mecbur
0: falan.
1: Çünkü devamı geliyor açıklama yapmazsak. Bir soru 10 soru oluyor bu sefer.
0: Ha, bir daha soru, bir daha soru. Baba, baba, baba, baba Cafer, baba Cafer, baba Cafer oluyor tabii.
1: Evet, evet.
0: Hmm. Biz de vallahi babamız bir şey söylerdik. Babamız cevap verirse verirdi, vermezse...
1: Arkamızı döner giderdik arkamızı... yani.
0: Google'da yoktu ki, açıp oradan bakalım.
1: Evet.
0: Mecburen
1: evet,
0: onun ağzının içine bakıyorduk. Oğuz Beyciğim, hemen size soralım efendim. Lan soruyu unuttum ya. Bir daha asla. Bir daha asla. Var mı efendim cevabınız?
1: Bir daha asla esnaflık yapmam.
0: Ne oldu? Battın.
1: Battım pandemide.
0: Ne kadar battınız?
1: Ya bir ev gitti, bir araba gitti işte.
0: Abi hiçbir şey ya. $1 milyon batıran var ya buraya. Yazıyorlar ya, valla.
1: Tabii onlar ona göre fazladır da bu da bize göre fazla.
0: Ne oldu? Ne iş yaptınız da battınız efendim?
1: Bir pastane bayili almıştım. 6 ay sonra pandemi patladı. Biz de patladık.
0: Dedim
1: yani.
0: Acaba şeyden mi, maskeden mi battınız? Hani pandemide patladım deyince maske işine mi girdin acaba diye.
1: Yok yok, hayır.
0: Biliyorsun böyle uyanık bir tayfa vardı. Maske işine girdi.
2: Evet.
0: Sonra eldiven işine girdi. Sonra pandemi bitti. Abi şöyle şeyler çıktı onlarda, böyle bağırışlar çıktı. Devlet yardım etsin. Battık kardeşim. Pandemiyi uzatın.
1: Pahalıya satarken sesleri çıkmıyor.
0: Tabii ama. Tabii uyanık spor ya. Pahalıya satarken problem yok. Ya pandemi uzatın ne demek ya? Adam pandemi uzatın ya, maskeler elimizde kaldı dedi.
1: Bu arada Fatih Bey, ben sizin çok eski dinleyicinizim.
0: Var olun
1: efendim. Kafa Açan Uzman'ın böyle Erol Halat zamanında.
0: Oo, çok eski efendim. Fiteri.
1: Evet. Trabzonlu mühendis.
0: Eyvallah, çok teşekkür ederiz.
1: O zamanlardan hatta otogaleride çalışıyorum. Şehir dışına araç almaya gittim mi eski kayıtları açıp
0: çok
1: dinliyorum hepsini.
0: Çok sağ
1: ol, yani.
0: Çok teşekkür ederiz. Oğlunuzun da ayaklarından öpüyoruz. Selamlarımızı iletin lütfen.
1: Çok teşekkür ederim. İyi
0: yayınlar. Oğlunuza stickerlar gönderiyorum. Her yere yapıştırsın, olur mu?
1: Tamam.
0: Görüşmek üzere. Eyvallah efendim. Sağ olun.

0: Tam ben diyecektim. Neyi Ebu Bekir? Ha, Google yoktu ki. Evet doğru valla. Babandan her sorduğun sorunun cevabını alıyor musun? Alıyor muydun yani?
1: Yok alamıyordum.
0: Alamıyorsun değil mi?
1: Sen alıyor muydun?
0: Sen alıyor olman lazım yaşı itibariyle ya. Baban her şeye cevap vermiyor muydu?
1: Yo bazı şeyleri bilmiyorum diyordu.
0: Ha tamam yine bir cevap ha, ama evet, o ya. Evet, bilmiyorum evet. Da bir. Bizde öyle değildi gerçekten. Şu an çok üzüldüm halime ya.

0: Vallahi çok üzüldüm halime ya.
1: Nasıldı sizde?
0: Abi soru soruyorduk mesela. Bilmiyorsa salak salak sorular sorma lan diyordu. Biliyorsa anlatıyordu. Hani mesela bilmiyorum yoktu onlarda. Ya da müsait değilse cevap veremezdi falan yani, öyleydi.
1: Her şeyi biliyorlardı değil mi?
0: Evet.
1: Anneannem mesela her şeyi biliyor ama.
0: Benim yavrum... Benim de annem her şeyi bilirdi. Bilmediğini de öyle bildikleriyle anlatırdı ki. Mesela bilmiyor ama bildiği bir şeyler var, oraya bağlardı. Örnek verirdi, bir şey yapardı falan yani. Emre geldi. Emre'cim merhaba.
2: Merhaba.
0: Emre Gül. Doğru mu?
2: Evet. Evet.
0: Telefonu kulağımıza alalım. Araç kiti açık.
2: Telefon
0: belli ki.
2: Telefon kulağımda. Aracı kapattım.
0: Aracı kapatmayın. Araç açık kalsın. Araçta problem yok ya. Araç çalışabilir yani. Soru değil.
2: Tamam,
0: eyvallah. Emre'ciğim bir daha asla dediğim bir şey var mı? Bir daha asla.
2: Falan. Abi az önce yazdım. Ben şu yazdıkça bu konular değişti. Bir daha asla manuel araba almam. Ayaklarım koptu bir saattir.
0: İlk defa mı aldın? Öncekiler otomatik miydi?
2: Yok, öncekilerdi, manueldi.
0: O zaman ne oğlum, alışmışsınız. Ben de zannediyorum ki yıllardır otomatik kullanıyordu, yeni manuele geçti zaten.
2: Bu sene İstanbul'a mal yapmaya başladık. Yani mahvetti beni. Bir saatte Osman Gazi'den daha yeni Ataşehir Sapağı'na dönüyorum.
0: İstanbul'a ne yapmaya başladı anlamadım orayı.
2: Çilek yapıyoruz abi.
0: İstanbul'a evet. Mal yapmaya başladık evet. Mı dediniz?
2: Hale mal götürüyoruz yani.
0: He, halci tabiri bunlar. Evet. Hal işinde uğraşıyor efendim. Anladım. Güzel. Çilek mi taşıyorsunuz İstanbul'a?
2: Evet.
0: Nereden? Abi. Nereden taşıyorsun?
2: Çanakkale'den.
0: Eyvallah. Yine. Çok güzel çilekler de tabii. Çanakkale harika. Çilek güzel olur. Mesela şöyle derler, iyileri önce yurt dışına gider derler meyvenin, sonra kalan ülke içine dağılır derler. Sizde öyle bir durum var mı yoksa?
2: Yok hiç... abi ya, biz de yani kendimiz sağdan soldan da alıyoruz arabada olsun diye.
0: Abi şehir efsanesi bu o zaman.
2: İhracata vermiyoruz yani, hep kendimiz İstanbul'a getiriyoruz.
0: Eyvallah, peki.
2: Yani Ankara'ya, Antalya'ya, İstanbul'a sürekli dağıtıyoruz bir yerlere.
0: Soralım o zaman, çileği neli yersiniz? Dinleyicilerimize de soralım bunu. Pudra şekerine bandıran var, şekere bandıran var. Kahveye bandıran var çileği. Bunu da gördük.
1: Erimiş
0: bu gözle.
1: Çikolata.
0: Erimiş çikolataya bandıran. Evet. Lan çileği tek başına niye yemiyorsunuz ya? Evet, ben abi. Çilek olsam alınır önce, biliyor musun?
2: Önceden bu kadar böyle yaygı değil. Millet şekere batırıp yani. Pudra şekeri de yok.
0: Sosyal medya efekt kardeşim. Sosyal medyada görüyorlar, yapıyorlar hemen tabii.
2: Ya şimdi işte abi herkes yapınca deniyorlar. İşte.
0: Deniyorlar. Erimiş çikolata. Bize bir WhatsApp'tan bir yazar mısın sevgili dinleyiciler? Emre kardeşimiz çilek konusunu açtı. Biz de size soralım. Şevo'cum favorin ne çilekte?
1: Şeker.
0: Şeker. Ben de şekerciyim valla. Zararlı biliyoruz
2: şeker,
0: ama.
2: O kıtır kıtır. Ben çocukluğumda erimiş çikolata yoktu zaten. Yeni yeni çıkıyor.
0: Doğru. Vallahi doğru. Hatta şimdi şeyleri de var, böyle özel porselenleri var. Altı mumu koyuyorsun. Evet. Üstte çikolata eriyor. Bandırıp bandırıp yiyorsun falan. Değil mi?
1: Herkesin evinde var bence şu an.
0: Ya abi hep filmlerde görür ya. Özenirdik. Bak Emre'de yokmuş. Bizde de yok. Dümdüz yerim. Dümdüz yerim. Ondan sonra bak kahve.
2: Yiyoruz işte, sonra çikolata yiyoruz. İçeride waffle falan olursa bir şeyler oluyor.
0: Güzel şaka. Güzel şaka, beğendim. Kahveli yiyen var. Eren kahveli severim demiş. Mesela kahve çikolataya kahve bandırıyormuş.
1: Allah Allah.
0: Evet,
1: İlk defa duydum bunu yapanı.
0: Efendim efendim, dur bakayım. Sade sade yerim. Benim kendi karım sade kanka yazmış. Kendi öz karım. Sade kanka. Tamam kanka. Evet, çikolata çikolata. Ballı, ballı da yiyorlarmış Emre'cim, ballı, yoğurt.
1: Yoğurt mu?
0: Yoğurda mandırıyorum.
1: Güzel diyor. Olur bu arada.
0: Şu an canım çekti vallahi, biliyor musun? Pudra şekeri, şeker, şeker. Ya her şey, ama böyle ya, daha çok şu yeniyor diye bir şey yok. Herkes her şeyi deniyor, onu anladık.
1: Bir tane mesaj gördüm de onu sormak istiyorum.
0: Neymiş?
1: Krem peynir yazmış birisi.
0: Çilekle krem peynir mi?
1: Evet. Nasıl yani?
0: Programımızın çilek temsilcisine soralım. Emre, daha önce duydun mu krem peynirli çilek?
2: Hiç duymadım abi.
0: Ya. Saçmalamış bence. Evet, krem peynir olur mu ya? Krem peynir en güzel neyle olur biliyor musunuz?
1: Neyle?
0: Çilek reçeliyle olur.
1: Gerçekten
0: krem
1: mi?
0: Peynir üzerine çilek reçeli sürün. İnanılmaz güzel olur.
1: Bence en güzel simitle olur ya.
0: Simit de olur. En simit de olur ama sizden ricam, ekmeğin üzerine krem peynir, onun üzerine çilek reçeli. Bah, efsanedir.
1: O zaman çilek de olur.
0: Olurmuş. Şu an onu anladık. Düz mantıkla çıkardık. Tüme varım yaptık.
1: Tüme varım yaptık.
0: Emre, çok öpüyoruz seni. Var ol.
2: Teşekkür ederim. Hayırlı yayınlar.
0: Emre'nin bir şey canı sıkındı sanki.
1: Bir trip attı gibi
0: trip
1: bir şey
0: attı.
1: Oldu.
0: Kapatma lan. Niye kapatıyorsun? Emre, görüşürüz dedim. Sağ ol. Teşekkür ederim. İyi bayramlar. Öpüyorum. Hoşçakalın. Evet. Krem peynir üzerine reçel çok güzel olur diyor. Evet, çok güzel olur. Şimdi biz her gün burada yayın bitince 9'da 9'u çeyrek geçe ben ortada bir yerimiz var, bölüme var.

0: Ben orada sağ olsun şirketimiz kahvaltımızı da verir. Vallahi kahvaltı ben açarım orada, çayımı da alırım. Kahvaltımı yapar her gün mutlaka, çoğu zaman oluyor. Krem peynirin üzerine reçeli sürer yerim. Çok da severim.
1: İnanamıyorum.
0: Krem peynirin üzerine çikolata da gidiyor. Denedin mi?
1: Bu arada bir bilgi vereyim mi? Peynirin hiçbir türlüsünü yemiyorum.
0: Tamam, o zaman konu sende ayrı.
1: Evet. Tamam, ama yine de kafamda bağdaştıramadım.
0: Ya biliyorum çok güzel oluyor. Zıt tatları ben çok seviyorum.
1: Peki kaşar peynirle?
0: Aa, zaten konuşmayalım onu.
1: O kaşar, da mı iyi oluyor?
0: Tabii canım, kaşar peynir üzerine reçel, herhangi bir reçel efsanedir efendim.
1: O zaman sen Kore yapımları şeyleri yersin.
0: Ne o? Koreliler yani, öyle mi yiyor?
1: Tabii tabii, Kore yemeklerini seversin.
0: Nereden bu bilgi sende var? Niye biliyorsun?
1: Onlar tatlı tuzlu çok karışık
0: yiyorlar. Önceki sevgilin Koreli miydi? Nereden biliyorsun?
1: Dizi izliyorum.
0: Hmm, orada.
1: Evet.
0: Reçel demişken bu arada favori reçelinizi söyleyin. Hemen çok hızlı.
1: Kesinlikle sevgili dinleyiciler, çilek.
0: Favori reçelinizi yazar mısınız?
1: Çilek.
0: Çilek. Evet, dinleyicilerimize soralım. Benimkini biliyor dinleyiciler artık. Yani yayında 1 milyon kere söyledim. Hatta en son sipariş verdiğim yer... firma. Daha doğrusu dinleyicilerimizmiş.
1: Öyle
0: bir de
1: mi? Oradan
0: sipariş vereyim dedim. Evet. Zaten birkaç nokta satıyor. Herkes satmıyor bir o reçeli. Benim favorim gelincik reçeli.
1: Aa, ilk defa duydum.
0: Her yerde yok. Marketlerde bulamazsınız. İnternetten sipariş vardır marketlerde de. Öyle büyük marketlerde ben görmedim. İnternetten sipariş veriyorum. Ya da çok böyle nadir şarküterilerde olur. Çok nadir yani, bulman zor. Gelincik reçeli.
1: Etli
0: inanılma.
1: Mi? Etli mi?
0: Etli ne demek?
1: Gelincik. Hayvan değil mi? Hayvan değil mi? Onu da şaşırıyorum şu an.
0: Ya var ya, hayatımda ilk defa bir bölümü geri almak istedim şu an. Yani yaşarken. Bak yaşarken geri alıp orayı, Allah'tan kayıt, rütük kaydı var içeride. Oraya bakıp best of çıkarırız buradan.
1: Geçen gün konuştuğumuz
0: hayvan değil mi? Sevgili dinleyiciler, duydunuz mu? Geçen ne konuştuk biz?
1: Gelincik çok tatlı dedim. Evet dedik.
0: Tamam.
1: Onun reçelini işte mi yapıyorlar? Onu,
0: evet. Gelinciği yakalıyorsun. O gelinciği bir usulü ver. Onu kestikten sonra deriz. Ne oldu?
1: Ay yok artık ya.
0: Niye?
1: Gerçekten mi? Öyle demek kız, ki. Öyle bir bakıyorsun ki gerçek.
0: Olamaz. Kız, bu şaka programı mı? Herhalde gerçek. Gelinci derisini alıyorsun ama onun bir şeyi var. Tekniği var, özel tekniği. Ayırıyorsun. O deriyi birazcık şeyde, salamurada bekletiyorsun.
1: Ya.
0: Şey, etini tabii. Ondan sonra ondan reçel yapıyorsun. Gelincik reçeli öyle.
1: Ya kızartmayı anladım, fırınlamayı anladım.
0: Mesela porsuğun da çok iyi olur, porsuk.
1: Gerçekten mi? Nereden?
0: Kız niye sordun söylediğime gel. Niye inanmıyorsun ya?
1: Nereden temin ediliyor?
0: Şarküterilerden.
1: Çok garipmiş. İlk defa duydum.
0: Sen bir WhatsApp'a bak bakayım. Ne yazıyor insanlar?
1: Tuzda bekletmen lazım diyen var.
0: Başka?
1: Kuzu kaburga reçeli gördüm. İnanamıyorum.
0: Hiç şimdi duymam. Google'a gir.
1: Girdim.
0: Hı. Gelincik reçeli yaz.
1: Bir de kırmızı. Kandan alakalı mı acaba?
0: Hayır. Gelincik reçeli yaz.
1: Yazdım.
0: Tamam, gelincik reçeli neyle yapılır yaz.
1: Neyle yapılır?
0: Daha sonra bal porsuğu reçeline baktıracağım sana. Bak bakayım.
1: Ha, çiçek yaprakları diyor.
0: Burayı çabuk best of yap.
1: Prodüksiyona ver.
0: Rezilliğini tamam. Hemen herkes görsün. Bu bölümü kayıt olarak da istiyorum. İlk dura söyle, görüntülü istiyorum. Yüzündeki seni çekmiyoruz ki biz. Bizim seni çekmemiz lazım ya.
1: Dehşete düştüm.
0: Şu
1: değil
0: ifadeyi
1: mi?
0: Görmeleri lazımdı. Hayvandan mı yapıldı? WhatsApp'tan beni ara yazmanız yeterli sevgili dinleyiciler. Sevgili gelincik severler. Arayın da iki lafın belini kıralım.

0: Cihat abi iyi akşamlar.
1: İyi akşamlar Fatih Bey.
0: Cihat Beyciğim teşekkür ederiz. Ne yapıyorsun abi, Cihat abi, her şey yolunda mı?
1: Her şey yolunda. Bizim Konya yöresinde tarım çok olduğundan yoncamız var bizim. Gelincik çok olur orada da. Reçel için haberin olsun yani.
0: Lazım Şevval olursa. Bak davet geldi sana. Konya'ya gelincik, gelincik turizmi için. Oraya
1: gidebilirsin. Abi yemin ederim işten çıktım. Arabada sizi dinliyordum. Eve geldim sizi dinliyordum. Yani çok kötü bir gün geçirdim ama şu anda çok iyiyim abi. Her şey yolunda.
0: Allah iyiliğini versin
1: inşallah. Gelincik reçeline kadar moralim bozuktu.
0: Ya kızımız bazen böyle kalıyor. Kalıyor. Bir de bakışlarını görmeniz lazım abi. Kesin Şevval'i bugünden sonra kaydedir Şevval herhalde. Ya İnşallah. Yüzünde şöyle bir ifade var. Abi inanamıyorum, o hayvanı nasıl öldürüyor? Allah. Öyle bakışı vardı yani.
1: Hani bazen sizin geçmişe göre anlattığınız bazı şeyleri bilmiyoruz. Şey, filmler ya da şarkılar da.
0: Yaş itibariyle tabii biz biraz yaşlıyız.
1: Tamam. Evet. Onu anladım da. Gelinciğe çok
0: gelinciği de bilirsin be kardeşim.
1: Allah razı olsun yani, güldürdünüz yine.
0: Eyvallah, teşekkür ediyorum. Olsun. Çok yaşasın inşallah Şevval. Peki bir daha asla. Cihat abi bir daha asla dediğiniz bir şey var mı efendim? Bir daha asla.
1: Abi bir daha asla asla ortaklı bir iş yapmam.
0: Bu neymiş ya, bugün herkes aynı cevap verdi ya. Batıyoruz abi, değil mi? Buradan şey olsun o zaman, ya uyarı
1: batma,
0: olsun.
1: Yok elhamdülillah batma bir sıkıntım yok ya da batmadım ama. Bak abi ya yani aman dursun abi, yerinde dursun.
0: Şu an ortaklısın değil mi? Şu an iş şirketin ortaklı mı?
1: Evet şirket ortak abi şu an.
0: Kaç ortak?
1: 3.
0: 3 ortak. Evet. Diğerleri arızalı mı?
1: Ya şirket bende tamamen yani, yönetim her şey bende.
0: Daha ne istiyorsun Allah'tan, Allah
1: abi,
0: Allah.
1: Abi ne istiyorum şimdi, bak onlar kendi ekstra bir işlerinde çalışıyorlar ama bana çalışıyorlar.
0: O ne demek ya?
1: Ya şöyle abi, bizim diş kliniğimiz var. Tamam mı?
0: Siz kara para mı aklıyorsun dedi.
1: Yok be abi ya.
0: Ne ya oğlum, anlamadım ki.
1: Keşke olsa da aklasak kara parayı zaten.
0: Para yok ki karası olsun diyor.
1: Abi diyorum laboratuvarcı benim ortağım ama laboratuvar, ben ona sürekli para diyorum, iş yapıyorum, o klinik nasıl dediğinin haberi yok. Hastayla ben uğraşıyorum, ödemelerle ben uğraşıyorum ama o benden sadece para istiyor.
0: Şimdi siz, abi, bir dakika.
1: Tek kişi için arıyor abi beni. Abi hastanın ölçü yanlış, kapanış yanlış, abi para gönder.
0: Tamam ama bir dakika, ortaya para koydu açılışta değil mi? Ortaklıkta para koydu ortaya.
1: Tabii canım, klini beraber kurduk hep.
0: Tamam, sen para koydun mu?
1: Koydum abi.
0: Onlar da koydu.
1: Evet onlar da koydu.
0: Onlar çalışmıyor, sen niye çalışıyorsun?
1: Evet işte sorun orada abi.
0: Adam doğru söylüyor ya, değil mi Şevo?
2: Tabii ki.
1: Sorun orada.
0: Yani hiç tamamen dinlemedin, o kadar muhabbeti dinlemedin ki. Tabii ki. Herhalde abi o kadar burada değil ki. Başka bir şey yapıyordu orada, gördüm çünkü. Evet.
1: Ya işte. Abi ikinci şeyimde. Yani...
0: Abi bir dakika, konuyu kapatma, biz seninle çok uyuz oldum ortaklarına ya. Evet, ne ya demek abi?
1: Abi giydirelim lütfen.
0: Ortaklar da inecek var ya. Bursa'da mıydı Ortaklar diye bir yer vardı. Bursa'ydı galiba. Abi arkadaş ya, başka işlere gidiyorlar, çalışıyorlar. Sana işleri kilitliyorlar. Oldu. Sen de o zaman şu teklife gitti ki babalar kabul. Kabul. Ben işleyişi biliyorum, akışı biliyorum, insanları tanıyorum. Eyvallah. Ben sizden iki kat daha fazla kazanacağım de. Başka türlü feshediyorum ortaklığı de. Yap fake'ini.
1: Yani ekstra bir maaş mı isteyeyim abi?
0: Abi iste tabii ki de, bu senin en doğal hakkın ya. Oldu, parayı verdim. Ben yokum kanka, sen yönet. Olur mu öyle ya?
1: Yani.
0: Ulan ortaklar beni vurmasın şimdi. Şaka bunlar şaka. Şaka. Aynen. Şaka bunlar şaka.
1: Aynen. Her şey şaka. Elhamdülillah düzenimiz düzgün gidiyor ama gerçekten ortaklı işe asla.
0: Zor.
1: İkinci yani. Asla da şey, eşimle aynı iş yerinde çalışıyorum. Asla abi.
0: Eşin de mi aynı iş yerinde çalışıyor?
1: Evet.
0: Maalesef. Ortaklardan biri eşin mi yoksa? Yok değildir değil mi?
1: Değil de.
0: Ya hayal etti.
1: Aman abi dur, öyle bir ortak olmaz. Hayatımızı ortaklaştırdık ondan da zaten. 22 yıldır beraberiz bile, şimdi aynı iş yerine gidiyor. Sabah götür, akşam getir.
0: Of be.
1: Akşam kadar iş yerinde. Çok kötü.
0: Abi hakikaten yaşarken ölümü görmüşsün. Çok abi, zor ya. Çok zor.
1: Fatih Bey, senin bu gün katılımlar var ya.
0: Neyi var?
1: İşlediğimiz konuların hepsinde benim eşimle ilgili şey vardır ya. Yani. Ben hep yazarım.
0: Abi çünkü uyanıyorsun eşini görüyorsun, işe gidiyorsun eşini görüyorsun, eve geliyorsun eşini görüyorsun, uyuyorsun eşini görüyorsun, gece tuvalete kalkıyorsun eşini görüyorsun, tuvaletten geri geliyorsun eşini görüyorsun. Abi çok değil ya mi Cihat abi ya, fazla
1: abi,
0: değil mi ya?
1: 22 yıllık evliliğimiz var elhamdülillah.
0: Maşallah ama yani çok abi
1: işimiz
0: biraz.
1: İşimiz gereği hastalarla muhatap oluyoruz. Bayanlar oluyor. Allah'ım sen ona niye muhatap oldun? O niye sana cihat dedi?
0: Ne diyecek?
1: Ne diyecek?
0: Evet, Mahmut mu diyecek? Ne diyecek? Cihat diyecek tabii ki. Ne diyeyim? Mahmut mu diyeyim? Ne diyeyim? Ne diyecek yani, ki?
1: Cihat Bey diyecek diyor.
2: Doğru.
0: Ya ne alakası yani, var ya Allah Allah. Ben de buna takılıyorum bak. Buna çıldırıyorum ya. Böyle şeylere mesela hitaplara takılanlar oluyor mesela. Ya yani niye sana öyle dedi? Abi diyebilir ya. O dedi. Onun sorunu. Benim sorunum. Ben de ki benim hitabıma bak. Mesela aynen sen Cihat'cığım sen gidip Serpil'ciğim diyorsan sorun var.
1: Evet demiyorum abi ben. Evet ben Şevval Hanım tamam. O da Cihat neden burası böyle oldu diyor. Ben de Şevval Hanım'cığım şundan olmuştu bundan olmuştur diyorum.
0: Kendisinin adı Şevval mi? Yengenin adı.
1: Yok yengenin adı Şevval değil. Saniye Hanım kendisi.
0: Şevval ne alaka abi? Arada bir örnek verdin Şevval örneğini.
1: Örnek verdim Şevval Hanım. Ya, diyelim ki hasta Şevval Hanım.
0: Ha.
1: Şevval Hanım bana dedi ki.
0: Lan dedim acaba Şevval.
1: Bak abi. Şevval'in gelinceye döndü bu.
0: Cihaz sen çok yaşa ya. Abi boşanın bitsin bak. Ben sana söyleyeyim. Uzatmanın alemi yok. Tadını da bırakın. Zaten 20 küsur yıl olmuş. Yani senin de bak, biraz gün yüzü görmeye ihtiyaç.
1: Hani Hanım, vallahi bak Fatih Bey çok güzel bir örnek verdi.
0: Hayır söyleme. Şakaydı şaka. Yenge şaka yapıyorum. Şakaydı. Saniye mi ismi kendisinin efendim?
1: Evet.
0: Saygılarımızı gönderiyoruz.
1: Daha önce bunu sana da şey söylemişti. Bir çocuklar dinliyordu kafa çorozman da. Eşimi söylemişti çocuklar mı? Koskoca adam neyini dinliyorsun bunu? Saniye Hanım da biraz böyle. Ne zevk alıyorsun sen bunlardan?
0: Bizim kim? Mehmet abi mi söylemişti bunu?
2: Mehmet abi
0: söylemişti yani. Ankaralı.
2: Evet.
0: koca adam.
1: Bu arada benim bak sana yemin ediyorum benim sabah mesaim 10. Yani ben 10'da klinikte olmam lazım. Ben sabah 7'de kalkıp telefonda herkes uyurken açıyorum
0: eyvallah,
1: abi son ses.
0: Eyvallah.
1: Kafa açan uzman dinliyorum. Bunları da kaldırıyorum herkes.
0: Ortak

0: Ya da zannediyor ki Cihat çalışıyor. Adam evet. Radyo dinliyor. Eyvallah Cihat abi. Çok teşekkür ederim. Sana sticker gönderiyoruz. Kabul edelim.
1: Allah razı olsun abi. Çok seviyorum sizi. Allah'ın razı olsun.
0: Var ol. Biz de seni çok sevdik. Yenge Hanım'a çok selam ediyoruz.
1: Kendinize iyi bakın Fatih Bey.
0: Eyvallah. Güzel adam. Görüşürüz. Var olasın. Allah razı olsun.

0: Fatih Yıldırım. Ortaklara yapıştırdı, yengeye laf söyledi. Radyoda mıyım, beni duyarlar mı? Umurunda değil, yapıştırdı gitti vallahi. Sami Bey merhaba.
1: Merhaba Fatih, nasılsın?
0: Sağ olun efendim, taş gibiyim, siz nasılsınız?
1: Vallahi bugün de çok formdasın.
0: Estağfurullah, estağfurullah efendim. Para karşılığı şakalar.
1: Gerçekten.
0: Gerçekten iyi ödeme.
1: Harika iş çıkartıyorsun.
0: İyi ödeme iyi şaka getirir. Onu söyleyeyim. Her zaman söylüyorum bunu efendim. Sami Beyciğim, İstanbul'dan arıyor bu güzel adam. Hemen soralım. Bir daha asla dediğiniz bir şey var mıydı Sami Beyciğim?
1: Ya aslında şöyle, bir daha dünyaya gelsem asla yapmayacağım diye değiştirsem ben
0: onu. Neymiş?
1: Mali müşavirlik.
0: Mali müşavirlik. Evet, mesleğini evet. Artık sevmeyenli. Sevmiyor muydunuz, sonradan mı sevmediniz?
1: Yani aslında sonradan oluşan bir şey bu. Yani ilk başlarda seviyorduk da daha sonra tabii çalıştığın yere de bağlı olarak meslekten soğutma.
0: Sıkıldı. Meslekten soğutma. Peki bir şey soracağım. Mali müşavirliği neyini seviyordun da artık sevmiyorsun? Çok merak ettim bunu ya.
1: Ya aslında tabii mali müşavirlik şirkette çalışanlar için bir şirketin mali yapısını yönetmektir. O yönü çok hoşuma gidiyordu yani ilk başlarda.
0: Abi yeteri kadar mı kazanamıyorsun? Konu o mu?
1: Yok.
0: Oğlum söyle kurtul ya, çok kıvrandın çünkü.
1: Yok.
0: Efendim şirketler biliyorsunuz mali olarak sıkıntıya düştüğü zaman bizlere gelirler. Tamam da yok. Konu ne?
1: Tabii insan belli uzun süre yaptıktan sonra da sürekli...
0: Yoruluyor. Tamam, sende yani tükenmişlik yoruluyor. Sendrom var.
1: Ya, evet.
0: Tamam,
1: evet,
0: tamam. Sami ya. Abi sana şimdi bir krem yazıyorum.
1: Ama yani her akşam, her sabah sizi dinleyerek
0: Eyvallah.
1: Keyifli zaman geçiriyorum.
0: Teşekkür ederiz.
1: Her zaman söylüyorum.
0: Sami abi şunun altını çizeyim ama bu tükenmişlik sendromu ile ilgili bu kardeşim birazcık mesai harcamış bir kardeşim. Yani çok makale okudum, yazı okudum, kitap okudum bununla ilgili. Videoda evet. Çok seyretmişimdir. Bu tükenmişlik sendromu dediğimiz şey esasında finalde özünde şuraya geliyor efendim konu. Yani uzmanlar öyle söylüyor, ben bir tespitim yok da uzmanlar diyor ki sürekli bir işi yapıp takdir görememek, aynı yerinde saymak saymaktan kaynaklanıyor çoğu zaman diyorlar. Yani şunu söyler, siz birilerinden takdir görmüyorsunuz efendim. Yani
1: evet,
0: birileri ya, derken bir evet. Bitireyim ama ben sizi böldüm mü efendim? Ben sizi gayet dinledim. Siz beni niye bölüyorsunuz ki şu anda? Siz böyle gidersiniz tükenirsiniz efendim. Böyle her türlü tükenirsiniz. Ben burada bir şey anlatıyorum. Ben size yardımcı olmaya çalışıyorum. Peki. Yazmıyorum. Kremi de yazmıyorum. Sami abi bu ödüllendirme meselesi aferin Sami bravo anlamında değil de ne bileyim işte bir başarı kriterini bir üst seviyeye geçmek, daha çok para kazanmak, tanınır olmak, bunlar da bir takdir. Bunlar olmamış sizde Sami abiciğim.
1: Evet, şu son 5 yıldır bu olmadığı için aslında.
0: Tabii, daha adam önce sıkılmış, vardı. Yorulmuş artık.
1: Evet, yani son 5 yıldır bayağı bir evet. O konuda şey oldu, sıkıntı oldu.
0: Size fizyoterapi yazıyorum 2 hafta.
1: Yani daha eğlenceli bir şeyden bahsetmek isterdim ama...
0: Abi daha biz çok eğlendik, sen istersen eğlenmem. Biz eğlendik abi gayet. Gayet de keyifli bir insansınız bu arada. Çok da keyifliydi muhabbetimiz. Var olun.
1: Yani iyi o zaman.
0: Eyvallah. Başkalarının acısıyla gülenler insan olamaz. Sami abi sana sticker gönderiyorum. Belki tükenmişlik sendromuna iyi gelir.
1: Olur. Teşekkür ederim. Çok eyvallah. Sağ ol.
0: Canımız ciğerimiz Sami abimiz. Ta İstanbullardan aradı.
1: Teşekkürler.
0: Yok lan İstanbul burası ya, pardon. Nerede? İlçe neresi abi?
1: Maltepe.
0: Oo, ta İstanbul'dan aramış. Biz Halkalı'dayız çünkü çok uzak.
1: Evet.
0: Alkışlarla evet. Uğurluyoruz Sami abicim. Görüşmek
1: çok
0: üzere.
1: Teşekkürler.
0: Var olun efendim. Eyvallah. Acil araya gidiyoruz diyor Şevo'cum. Şevo ne derse olur efendim. Abi ben de izne ayrılabilir miyim?
2: Ya.
0: Şevval öyle geldi. Ben de izne ayrılabilir miyim? Bakacağız. Bakacağız.
2: Ya.
0: Kısa bir ara, aradan sonra geri geliyoruz efendim. Telefonlarla.
3: CF Moto, TVS ve Mondiali bünyesinde bulunduran Uğur Motorlu Araçların sunduğu Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değil, devam edecek.
4: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: Reklam.
5: Bazı destanlar vardır, yüreklere yazılır. Bir miras gibi gururla taşınır.
6: Milletimizi illerimizin meydanlarına davet ediyorum. Halkın gücünün üstünde bir güç ben tanımadım bugüne kadar.
5: 15 Temmuz ruhunu 10. yılında ilk günkü inanç ve kararlılıkla yaşatıyoruz. Bu kahramanlık ruhunu unutturmuyoruz. 20 Temmuz 20 Ağustos tarihleri arasında İstanbul Finans Merkezi Vakıfbank Genel Müdürlüğü Sanat Galerisi'ndeki 15 Temmuz sergimize tüm milletimizi davet ediyoruz. Vakıfbank, daima milletimizde.
7: Bugün Getir Büyük'te Teknisel Pak kağıt havlu 30 lira, 1 litre Sütaş süt 40 lira ve daha yüzlerce ürün kaçmaz fiyatlarla. Zamanını ve cebini düşünenlere. Getir, bir mutluluk getir.
8: Bir gram altını bile kapınıza getiren... Böyle.

0: Güvenli bir yolculuk, trafik kurallarına uymak kadar aracınızın güvenliğiyle ilgili tüm aksamların doğru çalıştığından emin olmayı da gerektirir. Araç muayenenizi zamanında yaptırmanız hem sizin hem de diğer sürücülerin yol güvenliği için önemlidir. Randevularınızı tuturk.com.tr'den 0850 222 88 88 numaralı çağrı merkezimizden veya E-Devlet'ten ücretsiz olarak oluşturabilirsiniz. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜVTÜRK.
1: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam.net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için
2: kazancım net, Sigortam.net.
3: 27 Temmuz 3 Ağustos tarihleri arasında gri

0: 1 ve 31 Temmuz tarihleri arasında klimasını SmartThings uygulamasına kaydedenlere 6 yıl garanti ve maksimum karta peşin fiyatına 6 taksit fırsatı şimdi Samsung'da. Detaylar samsung.com ve yetkili satış noktalarında.
1: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
2: Reklam.
3: Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünürüm.
4: CF Moto, TVS ve Mondiali bünyesinde bulunduran Uğur Motorlu Araçların sunduğu Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değil devam ediyor.

0: Teşekkür ederiz hanımefendiye, sağ olsun. Hamza geldi, son telefonu, artık kapatıyoruz dükkanı. Hamzacığım iyi akşamlar.
1: İyi akşamlar Sayın Kel.
0: Sayın Kel mi?
1: Evet.
0: Çok teşekkür ederim Sayın Hamza Beyciğim efendim. Balıkesir'den arıyor Hamzacığımız. Balıkesir'de çok rüzgar vardı 2 gündür. Var mı hala? Devam ediyor mu rüzgar?
1: Hala devam ediyor abi, aynen. Hala
0: eyvallah ediyor kardeşim. Çok haberlerde gördük, o bölgede yangın da var tabii.
1: Maalesef.
0: Evet.
1: Maalesef.
0: Kontrol altına alındığı ile ilgili bilgimiz var.
1: Aynen. Ama işte rüzgarın yetkisiyle biraz çoğalmıştı ama.
0: Evet. Evet. Evet.
1: Zor olsun ki.
0: Peki. Hamzacığım, evet. Çok geçmiş olsun. Hemen evet. Soralım sana. Hamzacığım, bir daha asla.
1: Bir daha asla terk eden ben olmam. Acayip pişman oluyorum. Hani geri dönmek istiyorum. Dönemiyorum da. Yani o yüzden bir daha asla.
0: Niye dönem? Yakıt mı yok arabada? Niye dönemiyorsun onu anlamadım.
1: Abi işte hani terk ettiği için insan pişman oluyor.
0: Şey, erkekliğe şey sürdürmüyor.
1: Ha, işte aynen, tabii aynen o dediğinden.
0: Paşam peki şöyle yapsan, mesaj atsan mesela. De ki Hakan tamam ya, geleceğim yarın de mesela. Ne Hakan ya desin. Aa pardon ya, sana mı yazdım?
1: O numaralar çoktan geçtik abi ya.
0: Şeval, var mı bir tekniğin ya da söyleyeceğin
2: bir
0: şey?
2: Bir sorun var.
0: Bir kadının bunu cevaplandırması lazım çünkü.
2: Burcunuzun baş harfi ne?
0: Ya ne ya, alakası var Şeval şey ya? Gelincik burcu. Ya, burcunuz nedir? Etti. Hamza Bey, burcunuz ne?
1: Akrep.
0: Akrepmiş.
2: Yani terk maalesef etmeyin.
0: Niye?
2: Aşamazsınız siz.
0: Ya.
2: Akrepsiniz, evet. Olmaz.
0: Hamza, evet. Ya sen dinleme Şevval'i. Hamzacığım, sen şunu yapıyorsun. Evet. Bu tabir için özür dilerim kardeşim. Bana müsaade edersen evet, bu tabiri kullanacağım. İt gibi pişmanım. Evet. Tülay, ne olur geri dön aşkım.
1: Şimdi onun eline o kozu verdim, zaten mahvoldun yani.
0: Ağacığım, seviyorsan yani, abicim seviyorsan olacak o. Yapacak bir şey yok.
1: Yok zaten yani, yapacak bir şey yok. Ama yani o işte terk ettiğin için onu diyemiyorsun abi. Ama terk edilen olsan o zaman tamam.
0: Ne anladın Şevval?
2: Hiçbir şey anlamadım.
0: Ben de anlamadım.
2: Bir tavsiye verebilirim.
0: Ver
2: ama
0: bakayım.
2: Bence terk etmeye sürükleyin. O sizi terk etsin. Sonra barışmak
0: ayrılar
2: istediğinizde.
0: Ayrılar şu an, ayrılar.
1: Ya Şevval, ben sen miyim ya? Ya. Hani sen diyordun ya, ben asla terk etmem ama o terk etsin diye.
0: Ya bir dakika abi, şu an ayrısınız.
1: Evet abi.
0: Şu an ayrısınız. Sen ayrıldın.
1: Evet.
0: Dönmek istiyorsun, dönemiyorsun. İşin özü bu.
1: Evet.
0: Şimdi abi, şöyle yorumlar geliyor. Hamza sakın yoluna bak. Kızın kız grubuna rezil oldun bir kere mesela.
1: Aynen,
0: bir yazdım. Kızın bir kız grubu var. Bunlar her şeyi birbirlerine soruyorlar. Bana evet, bunu dedi ne diyeyim? Ya.
2: Kesinlikle.
0: Böyle davrandı, ben ne yapayım kızlar falan gibi şeyler aynen yapıyor. Geri de dönsen şu an bütün karizman sıfır, yerle yeksan. Tabii. Yoluna bak diyor dinleyicimiz. Ben de aynı fikirdeyim efendim.
1: Yani ben de aynı fikirdeyim.
2: Bence yalvarırım.
0: Hamzacığım yoluna bak. Var mı peki denediğin birileri oldu tabii yani. Birileri denedin ama olmadı herhalde.
1: İllaki canım, illaki olmaz.
0: Eyvallah, konu çok uzun. Ben şimdi bir sürü şey sorarım da vakit yok.
1: Sor, sıkıntı yok.
0: Oğlum ya, vakit yok, vakit. Sor, sor diyor.
1: Ya 15 dakika var ya Allah. Zaten sabahları mesaj atıyorum, bakmıyor mesajlarıma. Allah Allah. Eskiden bakıyorsun. Ben
2: çok
1: vallahi
2: dertli.
1: Alem efemi Serdar Gökalp'i dinleme için açtım.
0: Hmm.
1: Bir baktım sabah kafa uçan uzman. Ulan bu ne falan. Ben
0: bunlar ne işte,
1: geçen sene kış ayında bu araları biraz tıkıyorum. Ağzım burnum tıkık falan muhabbeti olmuştu ya. İşte o zaman denk geldim ben. Ondan sonra sizin aboneniz olun. Serdar Gökalp'i düştüm.
0: Adam boksör oğlum, öyle deme. Biz gelir biz döver ya.
1: Ama
0: deli misin
1: abi,
0: ya?
1: Böyle bir şey var ya. Ben adama mesaj atıyorum, hiç okumuyor dedim.
0: Oğlum bak Hamza, biz de okuyamıyoruz. Buraya binlerce geliyor. Artık gözümüz çarptığını, gözümüz çarpıyorsa
1: ben
0: okuyoruz Hamzacığım. Dur, yanına biri geldi. Özür dileyim seninle beraber. Soner, orada mısın?
3: Buradayım.
0: Hamza'nın yüzünden seninle yarın konuşacağız müsait olursan. Hamza'nın yüzünden. Adam ayrılık acısı çekiyor ya. O yüzden yani.
3: Fark ettim, dinliyorum ben de heyecanla.
0: Soner, sana sticker gönderiyoruz. Hamza'ya da gönderiyoruz ama sen yarın müsait olursan seninle muhabbet ederim ya. Soner'cim, uygun mu?
3: Çok teşekkür ederim. Çok mutlu olurum.
0: Eyvallah. Biz teşekkür ederiz. İki dinleyicimize de sticker. Hamza Aksoy, Soner Kırçiçek. Mis gibi iki dinleyici. Hamza'ya en yakın zamanda güzel bir eş nasip eyle yarabbi.
3: Amin.
0: Hamza. Söyle ama 10 saniyen var, sürem yok.
1: Tamam. Selahattin abi buraya geldi, ben tişört ve sticker aldım abi, sağ olasın.
0: Ha, aldın mı? İyi güzel. Aldım. Nereye geldi? Balıkesir'e mi geldi Selahattin?
1: Balıkesir'e geldi. Aynen.
0: Oğlum araçla Allah oralara mı gidiyor bu? Hayırdır ya?
1: Allah razı olsun. O İzmir'den dönüşte işte buraya gelmişti
0: he,
1: ya.
0: He, bizim bir turumuz oldu. İzmir, aynen, Balıkesir, aynen. Bilmem ne, tamam.
1: Aynen evet. Abi.
0: Aracı ziyaret eden kazanıyor. Çok güzel.
1: Evet, yani bir de bir şey daha söyleyeyim çok kısa hemen. Hani çok az konuşuyorsunuz diye bir söz olmuştu daha öncesinde. Yani herkes baksın diğer radyo programında konuşmadan çok reklam var. Sizde öyle değil, sizde tam tersi. Reklamdan konuşma var. Onu da söylemek
0: istiyorum. Hamza sen zaten kızdan ayrılmasan ayrılırmış senden oğlum. Kızla konuşma hakkı bırakmamış ki bu. Sürekli aşkım, aşkım ne yapalım? Aşkım, aşkım, aşkım, aşkım, aşkım. Babalar çok öpüyorum, görüşmek üzere. Var olun. Eyvallah. İyi akşamlar diliyorum. Eyvallah. Bir ara, aradan sonra veda.
4: CF Moto, TVS ve Mondiali bünyesinde bulunduran Uğur Motorlu Araçların sunduğu Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değil, devam edecek.
5: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
4: Reklam.
6: Bu ses çok rahatsız edici değil mi? Hatta sinir bozucu. Öyleyse bankanı acilen değiştirmen lazım. Masraflar seni yiyip bitirmesin.
7: İNEGEL ol. EFT, havale, FAST, SWIFT masraflarından ve kredi kartı aidatından sonsuza kadar kurtul. Hemen İNEGE Mobil'i indir. 5000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatını kaçırma. Detaylar ING.com.tr'de.
8: Sözler Amazon müşterilerinin gerçek yorumlarından. Şarkını yorumu Gupse Özay'dan. İlk sana bakıyorum.
9: Bebişim gibisin.

Bir ünlünün 24 saati. Ünlümüz hazırlanmak için eve gitti. Hazırlandı, dışarı çıktı ve tekrar kastıma bindi. Ödül törenine gitti.

0: AWS kulak içi Bluetooth kulaklık 1299 liraya vatanda. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
1: Konfor, ayrıcalık, teknoloji, güven. Skoda almak için 1 milyon sebep var. Şimdi Skoda Superb ve Skoda Karoq çok özel fiyat avantajlarına ek, tüzel müşterilerimize özel 1 milyon lira için 6 ay vade ve %0 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylı bilgi skoda.com.tr'de.
2: Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala. 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe

0: Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: Bazen rahatlık ya bir şey olursa diye düşünmemektir. Arçelik ve Beko ürünleriniz için ilk 6 ay içinde ek garanti alın, %20'ye varan indirimden yararlanın. Ek garantinizi yetkili satıcılardan, yetkili servislerden, arçelik.com.tr, beko.com.tr'de Oriz App üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Ek garanti alanlar çok rahatlar.
2: Ev, araba ya da iş yeri. Bütçenize uygun taksit seçenekleriyle Fuzul'ün finans sisteminde kalıp hazır değil. Siz nasıl isterseniz öyle.
3: Size Fuzul uyar.
2: Size uyan seçenekler için 444-6313 ya da fuzulev.com.
4: V-Kart Troy kredi kartları ile gelir vergisi ödemelerinize vade farksız 3 taksit. Vakıf katılımlı olun, avantajlardan yararlanmaya hemen başlayın. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
5: Reklam. CF Moto, TVS ve Mondiali bünyesinde bulunduran Uğur Motorlu Araçların sunduğu Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değil devam ediyor.
6: Etmiyor efendim, sonuna geldik, bitiriyoruz. Sevgili dinleyiciler, bir yerinde Kahramanmaraş'tayız. Sizleri de bekliyoruz. Kahramanmaraş geleneksel, uluslararası geleneksel Kahramanmaraş fuarını bekliyoruz. 1-31 Ağustos tarihleri arasında Kafum Fuar Merkezi'nde olacağız. Sizi de bekleriz efendim. Bu arada çok önemli bir kampanyanın son gününe doğru yaklaşıyoruz. Çünkü zira bugün ayın 30'u, kampanya yarın artık son. 31 Temmuz son gün. Uğur'da kampanya var biliyorsunuz. 12'lik orta ölçekli klima alırsanız 9545 lira değerinde su sebili, 18'lik ve 24'lük klima alırsanız da 12610 lira değerinde bir su sebili var. Bitmedi. Ankastre ocağı ve Ankastre fırınızı da alırsanız 9170 lira değerinde bir davlumbaz. Son olarak da efendim şunu da altını çizelim. Büyük hacimli buzdolaplarından birini alın. 16.425 lira değerinde derin dondurucuyu kazanın. 9 taksit fırsatı var anlaşmalı bankalarda. Bence bu fırsatı kaçırmayınız efendim. Kampanyanın son tarihi yarın.

0: Selçuk Başar diye bir dinleyicimiz demiş ki ya dün canlı yayında sticker kazandık, adres falan lazım değil mi, yoksa nasıl gelecek demiş. Selçukcuğum hemen baktırttım, iki kere aranmışsın açmamışsın, bu yüzden kaybettin. Selçukcuğum. Arkadaşlarımız aradıklarını saatine kadar yazıyorlar. Selçuk Başar aranmış fakat açmamış. Sen yine Selçuk abine kıyak yap. Bir daha bir ara. Olur mu? Tamam. Efendim veda ediyoruz. Bitiriyoruz. Şahaneydiniz. Alkışlar size. Alem FM uygulamasını mutlaka telefonunuza indirin. Çünkü şimdi bana telefonunuzda olduğuna dair bir görsel gönderirseniz saat 20'ye kadar 5 dakikanız var. İçinizden 10 dinleyiciye de sticker gönderiyoruz. Alem FM stickerları. Alem FM uygulamasının telefonunuzda olduğuna dair bir görsel. Screenshot. Ecnebiler ne diyor? Screenshot. Şevo, teşekkür ederim.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Bence günün kazananı sensin, biliyor musun?
1: Evet. Artık bir bilgi kazandım.
0: Bilgi kazandım. Şevo'yu da alkışlıyoruz, sağ olsun canım benim. Anacığın dinliyor mu anacığın?
1: Dinliyordur.
0: Öperiz yanaklarından.
1: Ben de çok
0: getir öperim. Artık şu kadını buraya ya.
1: Getireceğim, getireceğim.
0: Kahvaltı yapalım, yemek yiyelim, sohbet edelim.
1: Tamam, diyeti bitsin, getireceğim. Ha,
0: diyeti mi şu an?
1: Evet.
0: Eyvallah. Babacığına da selamlar.
1: Aleyküm selam.
0: Kız kardeşine de.
1: Aleyküm selam.
0: Dayıngil, mayıngil hepsine selamlar.
1: Kız kardeş değil de köle diyelim ona biraz. Ben ona köle diyorum kız kardeş deyince.
0: Şımarıyor.
1: Evet.
0: Sevgili dinleyiciler, yarın sabah tekrar burada olmak için şimdi aranızdan ayrılıyoruz. Beni sosyal medyada bulabilirsiniz. Nasıl? Aratarak. You know Fatih Yıldırım Com.tr. Yarın görüşürüz ve unutmayın, yarın kalan ömrünüzün ilk günü. İyi akşamlar, saygılar.

0: Bu programı kaçırdım diye üzülme. Tekrarı yarın alemfm.com podcastlerde.
1: CF Moto, TVS ve Mondiali bünyesinde bulunduran Uğur Motorlu Araçlar, Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değiliz sundu.
2: Ben büyüyünce astronot olacağım.
3: Ben veteriner olacağım.
2: Ben öğretmen olacağım.
4: Her hayal bazen tek bir kitabın arasında başlar. Anadolu Sigorta olarak Anadolu Sigorta Kütüphaneleri projemizde 5 ilde 38 okulda 52 binden fazla kitabı çocuklarımızla buluşturduk. Çünkü biliyoruz, bir raf dolusu kitap binlerce hayale dokunabilir. Detaylı bilgi anadolusigorta.com.tr'de.

0: Yüksek teknolojili dünya markası General Klimalar şimdi İklimsa yetkili satıcılarında.
1: Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarında 450 TL'ye varan Yapı Kredi World puan. World Card'ın ile 1 Temmuz 15 Ağustos 2026 tarihleri arasında Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde 4 defa 1400 TL ve üzeri akaryakıt veya otogaz alışverişine 450 TL'ye varan World puan. Detaylar Shell.com.tr ve WorldCard.com.tr'de.
2: 7 Temmuz 3 Ağustos tarihleri arasında 13. nesil Intel Core i5 işlemcili 16'ya 512 GB Dell

0: Yeni füsli şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin. MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Vodafone Redliler şimdi Avrupa'nın da redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri hiçbir ek ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel, Avrupa seyahatinde sınırsızca takıl, sınırsızca keşfet. Vodafone Red'le sınırsızca. Reklam.
2: Sistem dondu, online satışım durdu.
3: Tam iyi de çözülsün.
2: Nasıl?
3: Donmayan, akışkan bir sistemin olacak ve işlerin aksamayacak desem ne dersin?
2: Büyüksün.
3: Abartma. Tami dersin. Tami. Tam istediğin gibi ne kısaltılmışı? Söyle.
2: Tami.
3: İşlerin su gibi yolunda akıyor. Öyle söyle.
2: Yürü be Tami.
4: Tami uygulamasını indir. Çoklu banka posuyla tüm banka kartlarından hemen ödeme almaya başla. Oh be. Tami. Tam istediğin ödeme şekli.
5: Tami bir garanti BBVA kuruluşudur.
6: Saat 20. Bu bir reklamdır. Anladım.

0: Cem Efendi.
1: Birazdan.
2: İyisin tabii. Sen söyleyen, ben dinleyen. Rahat tabii.
1: Birazdan.

0: Reklam.
1: Bugün Getir Büyük'te tekli Selpak kağıt havlu 30 lira, 1 litre Sütaş süt 40 lira ve daha yüzlerce ürün kaçmaz fiyatlarla. Zamanını ve cebini düşünenlere. Getir.

0: Cümle alem şimdi Alem Portal'da.
1: Modunu seç, müziğini dinle.
0: Alem Portal, alemfm.com ve Alem FM uygulamasında.

0: Güneş Deniz Kum, Pide Lahmacun Ayran, Masar Fuat Özkan, Çatal Bıçak Kaşık.
1: Ne bunlar çocuğum?
2: En güzel üçlüler Fatih Bey. Hatta Nuri Bilge Ceylan'ı da sayayım diyorum.
1: Yok onu sayma. Umut Fatih Serdar'ı ekle. Hatta 1 Ağustos'ta Kahramanmaraş'a geliyorlardı.
2: Hatta Kafumdalar diye de ekleyeyim mi?
1: Ekledin zaten yavrum.
2: E tamam, tanıtım bitti o zaman.
1: Yok sen bir son bir toparla onu bir.
3: Fatih Yıldırım, Umut Bezgin ve Serdar Gökalp. 1 Ağustos saat 16'da Kahramanmaraş Kafum Fuar Alanı'nda. Canlı yayını kaçırmayın.

0: Saat 22. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Adım Serdar Gökalp. Virüs dağıldıktan sonra kurtulanlardan biriyim ve İstanbul'da yaşıyorum. Tüm frekanslardan yayın yapıyorum. Her gün akşam saatlerinde yayında olacağım. Güneş batmaya başladığında. Eğer duyuyorsanız, eğer beni duyan birisi varsa saklanacak yer sağlayabilirim. Güvenlik sağlayabilirim. Yiyecek içecek sağlayabilirim. Eğlence sağlayabilirim. Eğer beni duyan varsa, kim olursa, lütfen, yalnız değilsiniz.
2: Sarıyer Kola, Serdar Gökalp ve Serdar yayındayız sunar.

Hanımlar beyler, herkese iyi akşamlar. Burası Alem FM, ben Deniz Serdar Gökalp. Tarih 30 Temmuz, yıl 2026, günlerden Perşembe. Serdar yayında başlar. Başlar. Hemen ilk 22 mesajına bakıyoruz değerli dinleyenlerim. Hemen ilk 22 mesajı, bir dakika, nerede, hemen şuradan.

Selam, bu geceki yayın yalancılara gelsin mi demiş efendim. Ya daha geçen gün oldu ya bu, hani bu yalancılar niye bizi bu kadar şey Allah avuç içine aldılar ya. Hiç hayır hayır gelemez. Gelemez. Dur bakacağım, diğer 22'ye bakacağız. Daha geçen gün yaptık çünkü onu. Değil mi? Evet. İyi geceler. Bu geceki yayın öğrencilere gelebilir mi? Baksana ben öğrencilere gelebiliyor mu? Hüseyin'cim bir bak bakayım, gelebiliyor mu öğrencilere? Ben de orada yapayım açılışı. Adana, Adapazarı, Aksaray, Alanya, Antalya, Ankara, Aydın, Balıkesir, Bandırma, Bodrum, Bolu, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çeşme, Denizli, Edirne, Terdemli, Erzurum, Eskişehir, Fethiye, Gaziantep, Göcekere'de, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Marmara, Mersin, Muğla, Osmaniye, Rize, Samsun, Sivas, Tekirdağ, Trabzon, Urfa, Zonguldak, Yalova, Niğde, Tokat, Yozgat, Şırnak, Hakkari, Tunceli, Diyarbakır, Bitlis, Mardin, İngiltere, Almanya, Çin, Fransa, Hindistan, Yunanistan, Amerika, ya da yavru vatan Kıbrıs'ta, duyana duymayana, bilene bilmeyene, gülene gülmeyene, dinleyene dinlemeyene, her şey inat kimine kanat, saatler gece yarısını gösterene kadar her alemin radyosunda. Bu arada öğrencilere gelmiş değerli dinleyenler. Bu 22 mesajı artık bizi birazcık zorlamaya başladı sevgili dinleyenler. Hani 22 mesajı biraz bizi zorlamaya başladı. Yurt dışında yaşayanlara gelebilir mi demiş efendim bir dinleyicimiz. Hüseyin bak bakayım yurt dışında yaşayanlara gelebiliyor mu? Bir bak bakayım, sana zahmet. Yurt dışında yaşayanlara gelebiliyor mu? Bu eşittir gurbetçiler oluyor herhalde değil mi? Evet, gurbetçiler, yurt dışında yaşayanlar falanlar filanlar. Bir bak bakayım gelebiliyor mu Hüsucan, sana zahmet. Haydi bakalım. Bir bak gelebiliyor mu, ona göre başlatalım biz de, bir baksın. O da 17 Mart'ta gelmiş, o da gelemiyor. Hoppa, üçüncüye geliyoruz o zaman hemen. Üçüncüye geliyoruz. Evet. Maaşına zam bekleyenlere gelsin Serdar'cığım demiş. Üçüncü bu. Bak bakayım maaşına zam bekleyenlere gelebiliyor mu Hüsucan? Sana zahmet. Bir bak bakayım. Gelebiliyor mu? Maaşına zam bekleyenlere, eğer gelemiyorsa hadi bakayım dördüncüye bakacağız. Eğer gelemiyorsa dördüncüye bakacağız beraber. Bakıyor şu anda, kontrol ediyor değerli Hüseyin, değerli dinleyenler. Değerli Hüseyin, değerli dinleyenler. Hüseyin şu anda kontrol ediyor. Bakacağız. Şimdi beraber bakacağız. Maaşına zam bekleyenlere gelebiliyormuş sevgili dinleyenler. Madem zam gelmiyor, bu geceki program gelsin. Madem zam gelmiyor, bu geceki program gelsin sevgili dinleyenler. 0 536 901 8902.

Avukat yazmış diyor ki, Serdar adli tatil kampanyası yaptım. Bir boşanma davası açana tazminat ve nafaka talebi bedava. Ayrıca ücretsiz uzaklaştırma kararı çıkıyor. Beni bu toplara sokma avukat.

0536 901 8902, 0536 901 8902. Değerli dinleyenlerim, hazır mısınız? Mevzu başlıyor. Öndeki, arkadaki, sağdaki, soldaki, oradaki, buradaki, şuradaki herkese selam ederim sevgili dinleyenler. Tamam mıyız? Tamam. Kış gelse de dediğimiz şeyleri konuşuyoruz. 5 dakika konuşuyoruz, 10 dakika konuşuyoruz. Programın sonuna kadar olur, ben bunu bilmem. Kış gelse de dediğimiz şeyler. Kış gelse de nokta nokta nokta. Sevgili dinleyenler, buyursunlar. En güzel kış gelse de mesajlarına canlı yayında Sarıyer Kola'dan bir adet milli takım tişörtü hediye. Yanında bir koli de içecek geliyor. Bak onu söylemiyorum bile, farkındaysan yani. Bir adet milli takım tişörtü hediye sevgili dinleyenler. Milli takım tişörtü hediye değerli dinleyenlerim. Onu hani en güzel katılım gösterenlere değerli dinleyenlerim. 0536 901 8902, 0536 901 8902 değerli dinleyenler. Kış gelse de dediğiniz ne varsa buyurun yapıştırın. Kış gelse de dediğiniz ne varsa buyurun yapıştırın. Serdar abi bir şarkı söylesin. O arada mesajlar bir toparlansın. Hadi bakayım.

Kış gelse de zenginlerin kış tatilini dinlesek demiş efendim, değil mi? Kış tatili. Ay yolu daha gittik vallahi çok şey yani, Erzurum daha iyi artık. Ha. Kış gelse de sarılıp ısınsak. Havalar çok sıcak, kimseye yanaşasım yok vallahi demiş efendim. Kışın gelmesini de bundan dolayı istemen yani. Oo. Kış gelse de şöyle kartpostallık resimler görsek.

Donmuş gölde kamp çadırı buz üstüne kurmak. Akabinde buzu kırıp aman ha çok tehlikeli sakın. Çünkü gölün üstü donmuş oluyor ama altta genelde akıntı oluyor. Her ne kadar gölde olsa bilgin olsun. Kış gelse de çocukları parka götürmekten kurtulsam.

Kış gelse de yorgana sarılsak. Ya baksana abi, işte hayaller hayatlar. Kimi diyor kış gelse işte ona buna sarılsak, kimi diyor yorgana sarılsak. Ya yani aman. Kış gelse de yazı beklesek. Dibine kadar yaşayın efendim şu anda. Yaz işte şu an.

0: Alo, merhaba.
1: Alo, merhaba.
0: Merhaba efendim, nasılsınız, iyi misiniz?
1: İyiyim, çok şükür, siz nasılsınız?
0: Sağ olun, ben de iyiyim, teşekkür ederim. Kış gelse de arabanın üstündeki karları temizlesem. Mükemmel bir terapi
1: benim için.
0: Çok mu kar oluyor?
1: Yani benim yaşadığım ülkede çok oluyor.
0: Ülke, neredensiniz?
1: Ha, Tiflis'ten, biz daha önce konuşmuştuk.
0: Hatırlayamadım, nereden efendim?
1: Gürcistan, Tiflis'teyim.
0: Ha, Gürcistan'dasınız siz.
1: Evet.
0: Anladım. Çok kar yapıyor mu orası? Bu ne sorulur ki, bilemedim şu an.
1: Evet. Evet, Karadeniz ikliminden dolayı kar oluyor. Ben daha önce diğer Orta Asya ülkelerinde de yaşadım. Orada da çok oluyordu. Seviyorum yani karla uğraşmayı.
0: Çok valla üzerime vazife değil de niye böyle ülke ülke geziyorsunuz ablam? Siz?
1: Ha, ailemden dolayı, babam.
0: Ne iş yapıyor babanız?
1: Ticaretle uğraşıyor.
0: Her ülkede başka şey mi ticaretli? Ben anlamadım şimdi, ben yani.
1: Hayır. Temizlik firmasında çalışıyor.
0: Yani bu şey, hani bir gece birdenbire gelip şey diyor. Hanım, kızım, pılı pırtı topla, sabah baskın olacak, hemen kaçmamız lazım. Yani böyle olmuyor herhalde.
1: Ülke dolaşmıyoruz. Yani daha öncesinde yaşadık, sonra buraya geldik.
0: Tamam.
1: Böyle her sene değiştirmiyoruz ülke.
0: Nereden? Türkiye'den gittiniz değil mi oraya?
1: Tabii Türkiye'den.
0: Neresinden? Türkiye'nin?
1: Ha, İstanbulluyum ben. Yani annem babam Artvinli ama İstanbul'du.
0: Anlıyorum. Burada Artvinli kaldı mı bir şey? Bir ev, çit, çubuk bir şey kaldı mı?
1: Tabii var.
0: Ha, geliyorsunuz yani.
1: Geliyoruz.
0: Aralarda da geliyorsunuz. Evet. Anladım efendim. Peki şirketin başındaki kız şeyi var, sesi var sizde.
1: Yok. Hiçbir alakam yok.
0: Abi var galiba şirketin başında.
1: Evet, babam da çalışıyor orada.
0: Babanız abinizle mi çalışıyor? Kimle çalışıyor anlamadım.
1: Bir firma var.
0: Ablacığım, bir şey söyleyeceğim. Bak, bir şey söyleyeceğim. Yani bu olay niye buralara geldi bilmiyorum ama merak etme, incelemeye girmediniz
1: biz
0: yani.
1: Kart, arabanın üstünde kar temizlemekten babama geldi olay.
0: Evet, beni böyle şey gibi, yani vergi müfettişiymişim gibi davranma bana ya.
1: Neyse.
0: Arabanın üstünde kar temizlemek.
1: Kışın. Evet, kışın arabanın üzerine kar temizlemeyi çok seviyorum. Arabayı böyle işte açıp başlatıp sıcaktan böyle içten ısıtıp dışındaki karları temizlemeyi seviyorum. Temiz terapi gibi oluyor benim için.
0: Bazıları
1: bilmiyorum,
0: su falan.
1: Benim aynı düşünen var mı?
0: Su falan döküyor bazıları, yapmayın öyle.
1: Yok yok, asla su dökmüyorum. Benim özel aletlerim de var sevdiğim için.
0: Özel aletler var. Kar karımak için özel aletler var, doğru mu?
1: Evet. Evet.
0: Ablama bak ya. Vallahi yani. Ben sana bu karla alakalı, hani özellikle ön camdaki karla alakalı sana bir tüyo veriyorum. Hazır mısın? Kar
1: evet.
0: Var yani kar üstte, kar. Yumurta kırıyorsun.
1: Evet.
0: Yumurta kırıyorsun karın üstüne. Bildiğin normal tavuk yumurtası. Kırıyorsun karın üstüne. Ondan sonra 2 dakika bekliyorsun. Kardan eser kalmıyor. Tamam mı? Ben de al bu bilgiyi de ne yaparsan yap.
1: Tamam.
0: Evet.

0: Bildiğin yumurta.
1: Denenebilir.
0: Tamam ya, denenebilir değil, dene işte bunu 2 dakika. Bildiğin kırıyorsun yumurtayı karın üstüne. Hani o kar böyle buzlaşmış falan oluyor, biliyorsun değil mi?
1: Evet.
0: Böyle dibe doğru. O böyle kazınmıyordu. O cama falan da zarar verir. Ona işte hiç öyle bir şey yapma, alıyorsun. Çıt yumurtayı kırıyorsun. 2 dakika bekliyorsun. O yumurta zaten her yere yayılıyor kendi kendine. Şeyden, kardan da eser kalmıyor.
1: Tamam. Kış
0: Tamam.
1: gelsin deneyelim.
0: Anladım, peki. Bunu dene, bana da mutlaka yaz. Olur mu?
1: Tamam, olur.
0: Sakın öyle bir şey yapma. Şu an salladım.
1: Fark ettim.
0: Ya bırak, nerede fark et? Kapatsam
1: Çünkü
0: deneyecektim.
1: yumurta donar.
0: Tamam.
1: Nasıl akacak ki aşağıya?
0: Sakın bak, sakın öyle bir şeye. Valla şu an salladım yani, öyle bir şey yok. Hani şu an salladım. Ama vardır onun bir şeyi vardır ya. Mesela cama elma sürdüğün zaman yok, buhar yapmıyor. İşte şöyle yaptığın zaman şöyle yapmıyor filan gibi bazı şeyler var. Biliyorsundur herhalde onları.
1: Evet. Yani onun kimyasal şeyleri çıktı yeni cam spreyleri diye. Bu özellikle de yağmurlu zamanlarda kullanılıcı, yağmur üzerinde durmuyor camın. Direkt akıp gidiyor.
0: Anladım. Bu
1: Onlar var.
0: şey, arabanın içine mangal kömürü koyarsanız bir yere, o araba asla buğu yapmıyormuş, biliyor musunuz? Bak vallahi bunu sallamadım. Bunu ben de şeyde, internette gördüm videolar. Vallahi bunu sallamadım yani. Söyleyeyim sana. Bak ciddi
1: Tamam.
0: söylüyorum, bak vallahi sallamadım diyorum, bak ciddiyim, çok ciddiyim, vallahi sallamadım yani bunu.
1: Tamam, inandım.
0: Yemin ediyorum sallamadım. İyi peki, tamam, selam ederim Gürcistan'a, öpüyorum sizi, kolay gelsin efendim,
1: Ha,
0: görüşürüz. Sağ
1: teşekkürler.
0: olun, teşekkür ederim, var olun, sağ olun. Teşekkürler. Kış gelse de güzel bir çorba içsek. Çorba niye böyle kış yemeği içmesi gibi filan? Bu arada çorba yiyecek midir, içecek midir? O da çok şey. Ben bir kere yuvalamaya çorba dedim sevgili dinleyenler. 2 ay sürdü linci. Onun için çok böyle konularda birazcık hassasız yani. Ama o hassaslık şeyde, hani İzmir'deki kadar yok. Tövbeler olsun ya Rabbi, sakın çekirdek filan demeyin ha. Sakın yani. Sakın çekirdek yemeyin yani, ağza alınmayacak laflarla karşılık veriyorlar yani çekirdek dediğiniz zaman. Sakın diyorum yani hiç. Dur bakalım bu neymiş? Niye mesela çorba içmek için kış bekleniyor? Değil mi abicim yani? Çorba içmek için neden kış bekleniyor? Yazın niye? Ama yazın da çorba içildiği zaman bir ateş basıyor değil mi adama böyle? Yazın mesela böyle kırmızı biberli falan böyle şey, mercimek çorbası içen var mı, ya da tavuk suyu çorba? Tavuk suyu çorba niye ise, kim hasta olsa o şey oluyor. Çalıyor mu telefon? Ne oluyor? Çalıyor mu bakayım? Çalıyor galiba. İki daha çaldırır kapatırım, söyleyeyim. Gider. Evet. Açıldı mı? Tamam, gitti. Yapacak bir şey yok artık. Baya bir dahaki sefere. Adım Abdülmecit. Merhaba. Bugün doğum günüm. 11 yıldır dinliyorum. 11 yıldır dinliyorum. Bugüne kadar hiçbir şey istemedim. Sadece dinledim. Bana çok şey kattınız. Size karşı affediniz. Hakkınızda sizden çok, estağfurullah. Ne oldu ki? Ne oldu abi? Durduk yere ne oldu? Gözünü seveyim. Ne oldu Buruk? Durduk yere. Abdülmecit ne oldu? Yüksek ihtimal daha önce küfür edip şimdi pişman olanlardan mısın? Ne oldu? Ne oldu Abdülmecit? Bizlik bir şey yok Moruk. Biz hiç farkında bile değiliz yani bir şey yaptıysan. Üzülme. Üzme kendini. Ne oldu ya? Güzel.

Çorba içindeki et oranına göre ana yemek olur. Kelle paça, yuvalama vesaire ana yemek olabilir demiş efendim. Antep'te yuvalamaya çorba diyen gelini aileden kovanlar var abi, tövbe demiş efendim.

0: Mustafa Sandal ya. Alo merhaba. Merhaba.
1: Merhaba.
0: Merhaba. Ürkmeyin, radyodan arıyorum, Alem FM.
1: Şu an müsait değilim.
0: Şu an nesiniz, müsait değil misiniz? Tamam kapattım o zaman. Öpüyorum. Görüşürüz. Bay. Hiç. Son derece saygılı bir çocuğumdur. Yani son derece.

Bana müsaitim yazanlar var. Müsaitim. Ne yapayım abi, ben dolmuş muyum? Tabii bir şey yazmanız lazım. Kış gelse de değişik değişik bitki çayları içsek. He, bir de böylesi var ya. Hani misafirliğe gidiyorsun, söylüyorlar ya mesela, oturuyorsun. Ne haber, iyi. Tahta çayı içer misin? Tahta çayı ne ya? Vallahi tahta çayı işte, başka bir yer. Oturuyorsun mesela, ne haber, iyi. Boya çayı içer misin, boya çayı? Papatya çayı, gül çayı. Ne, zambak çayı içer misin? Ulan normal çay işte. Koy kaynat getir ya. Allah Allah. Kış gelse de kar yağdığında okullar tatil olacak mı diye takip etsek demiş efendim. Kış gelse de okullar tatil olsa diye. Bu okul tatilinde pandemide hani ben vallahi internette gerçekten ama zil takıp oynayan çocuklar gördüm. Siz görmüş müydünüz? Böyle? Oh, bir hafta okul yokmuş be vallahi bilen. Abi ülkenin üniversite mezun sayısı yükseldi ya pandemide. Hani ben eve bir giriyorum mesela. Evde bizim sınava giriyorlar mesela, sınava giriyor. Yüzünde böyle şey, kil maskesi. Bir elinde çay, öbür elinde kahve. Bir tarafta Google açık. Bir tarafta sonra ne yapıyorsun diyorum. Ha bir şey yok, ben de finale bakıyorum. Önde mesela şey, dizi açık mesela. Bir şey yok, bir şey yok, finale giriyorum ben de. Herkes bitirdi vallahi. Evet, sonra dur bakalım. Kış gelse de kar helvası yesek demiş efendim. Kar helvası. Kar helvası. Ha, iyi yayınlar, geç mi kaldı, konu ne? Vallahi bu sıcakta kış konusu verdim size. Kış gelse de nokta nokta nokta. Değerli dinleyenler. 0-536-901-8902 536-901-8902. Mısır patlatıp film seyretsem demiş efendim. Film tamam da mısır yok. Ben bayağıdır gece yemiyorum ya. Bak sen şimdi söyleyince aklıma geldi vallahi. Bayağıdır gece yemiyorum. Bayağıdır yapmadığım bir şey daha var. O da araba kullanmak. Yarın mecburiyetten şeye radyoya arabayla geleceğim. Motor aracı yarın mecburen arabayla geleceğim yarın. Çünkü cuma günü şeye gideceğiz. Kastamonu dedim. Tövbe yarabbim. Kastamonu beni andı herhalde. Cumartesi günü bu arada. Cuma değil. Cumartesi günü Kahramanmaraş'a gideceğiz. Çok uzun zaman sonra... Benim için uzun zaman. 2-2,5 ay oldu herhalde ben araba kullanmıyorum. Unutmamışımdır herhalde değil mi? Öyle bir şey değil ya. Serdar İspirto, sadece buz tutmuş camın üstüne İspirto sıkın. Saniyesinde camdaki buz çözülüyor demiş. Biri de yazmış, diyor ki arabanın içine gerçekten mangal kömürü koyunca buğu yapmıyor. Vallahi şaka yapmıyorum, ben gördüm, internette gördüm. Ama yiyorlar mı yemiyorlar mı bilmiyorum internette. Yani işin o kısmını bilmiyorum yani. Kış gelse de kaymaya gitsem. Gerçi hep düşüyorum ama kaldıranlarla eğlenceli oluyor demiş efendim. Ha, büyük rezillik değil mi? Bak zengin tatilinde öyle. Mesela Uludağ falan gidiyorlar ya insanlar. Kaymayı bilmeyenler hemen böyle kenarda böyle elinde çayla böyle kayanları seyrediyor yani. Çok çok fakir işi ya o. Yarım saat kayak dersi alan adam böyle şey hani olimpiyat şampiyonu gibi davranıyor bazen. Hani kayak şampiyonu gibi falan. Ulan yarım saat ders almışsın. Dur bakayım şuradan. Gerçi sana ders veren hoca da 1,5 saat almış ama...

0: Bisiklete binmek gibi bir şey zannediyorum değil mi o? Evet, zannediyorum öyle yani, tam böyle bir şey değil yani, bisiklete binmek gibi bir şey. Unutulmuyormuş kayak bir kere daha öğrenildiğinde. Yüzme de öyleymiş mesela, yüzme de unutulmuyormuş. Alo, merhaba.
1: Merhabalar.
0: Merhabalar zengin, nasılsın?
1: İyiyim, sizler nasılsınız?
0: Ben de iyiyim, teşekkür ederim. Neredensiniz acaba?
1: Ben Münih'tenim.
0: Münih'tensiniz. Nereye gidiyorsunuz peki, bir Münihli olarak kışın kaymaya nereye gidiyorsunuz efendim?
1: Ya burada bir sürü yer var. Mesela Avusturya hemen geçiyorsunuz böyle 40 dakika içinde. Biz Kitzbühel'e gitmiştik en son. Gayet güzeldi, pisti de ben hep düştüm.
0: Allah inşallah bilmiyoruz diye Almanca küfür etmiyorsun bize yani. Ben öyle bir mekan adları ki çünkü elim düğmeye gitti yani. Vallahi.
1: Yok, Kitzbühel gerçekten böyle kaymalı bir yer.
0: Kaymalı bir yer.
1: Kaymalık.
0: Anlıyorum. Kimle gidiyorsunuz hanımefendi peki oralara?
1: İş arkadaşlarımla gidiyorum genelde.
0: İş arkadaşlarına gidiyorsunuz genelde. Anlıyorum efendim. Ne kadar mesela orada sizin izniniz ne kadar? Mesela kaymaya ne kadar? Kaç gün gidiyorsunuz kaymaya?
1: Günübirlik gidebiliyorsunuz. 3-4 gün gidebiliyorsunuz ama günübirlikler çok uygun oluyor fiyat olarak.
0: Günübirlik kayak tatiline gidiyor. Zenginliğe bak. Günübirlik kayak tatiline. Mesela ertesi gün işe. Dün ne yaptın? Ne olsun? Kaydık moruk. Vallahi.
1: Evet, burada herkes öyle ama siz bilmeyince garip karşılıyorlar.
0: Biz gibi. Abla biz ne yapalım, biz fakirlik, biz de işte akşam ne yiyeceğiz diye düşünüyoruz evde vallahi yani. İş arkadaşları.
1: Ben geleli 3 yıl oluyor, ben de yeni öğreniyorum bu ortamı. Ben de çok yeniyim.
0: Bizde de mesela iş ortamında arkadaşlarında da mesela hafta sonu bir yerde mi otursak? Yok abi orası çok pahalı, yok burası bilmem ne. Ben desem ki hadi kalk kayağa gidelim desek para herhalde gömü buldun derler bana. Yani. Herhalde.
1: Ya
0: öyle.
1: Doğrudur, doğrudur.
0: Öyle. Mesela kaça mal oluyor? Atıyorum mesela. Hafta sonu biz mesela kaymaya gittik mesela. İki kişi gittik. Ben sizin iş arkadaşınızım. İki kişi siz, ben kaymaya gittik efendim. Kaça mal oluyor bize? Cumartesi, ben pazar.
1: Şimdi buradan otobüs sadece bir günlük söyleyeyim. Çünkü iki günde çarparsınız işte. Otobüs sadece 100 euro mesela.
0: Bir dakika, nasıl otobüs? Bir saniye ablacığım, çok özür dilerim. Bir saniye. 100 euro ucuz mu ya?
1: Ama içinde şey var, Sky Pass var. Yani seni teleferikle yukarı çıkaran şey de var içinde.
0: Tamam olsun, içinde ne olursunuz. İçinde isterse yani lavaş olsun, kırmızı biber olsun. 100 euro ucuz mu ya?
1: Yani ama TL ile çarpın bence okey gene.
0: O zaten daha da yani akıl almaz oluyor öyle olunca. Yani, bak şimdi bir dakika dur. Ufak bir hesap yapıyoruz. Hafta sonu tatili, tamam mı? Almanya'dan. Nereden de o? Çok affedersin, küfür gibi bir yer vardı. Nereydi orası?
1: Münih'ten Kitzbühel.
0: Münih'ten Kitzbühel'e gideceğiz şimdi sevgili dinleyenler. Gözünüzü kapatın bir saniye. Ben şimdi dinleyenlere yaşatacağım evet. Bunu. Değerli dinleyenler, Münih'ten nereydi ablacığım? Yer nereydi?
1: Kitzbühel.
0: Münih'ten Kitzbühel'e gideceğiz. Şu anda beni dinleyen herkes gözünü kapatıp lütfen bunu hayal etsin. Gidemeyenler için ayağınıza getirdik. Gidemeyenler için ayağınıza. Ama şoförseniz, araba kullanıyorsanız yapmayın. Göz falan kapatmayın. Yani şey var yani, overlock makinesi ayağınıza gel.
2: Münih'ten Kitzbühel ayağınıza geldi. 10 dakikada gidilir, kayılır, geri dönülür. Münih'ten.
0: Tamam, şimdi Münih'ten kalktık. Bak kalem kalem hesaplıyoruz. Evet. Tamam mı? Münih'ten kalktık. Tamam. Doğru mu?
1: Doğru.
0: Tamam, Münih'ten kalktık. Ne yapıyoruz şimdi? Beni yönlendir beni ablacığım. Ne yapıyoruz Münih'ten kalktık?
1: Şimdi işte nasıl anlasam, Esenler açtı gibi burada da bir yer var böyle. Herkesin santral oradan kalktığı.
0: Oraya Münih'ten kalktık, Esenler gibi bir yer var, oraya gittik öyle mi?
1: Hayır, öyle bir santral bir yer var demek istiyorum. Önce orada buluşuyorsunuz.
0: Yalnız herkesle. Bir şey değil mi? Literatüre yeni bir şey. Esenler Central. Esenler Central. Bir de park olsa, Keanu Reeves falan koşsa oralarda güzel olur.
1: Ya, neyse, orada buluşuyorsunuz herkesle beraber. Otobüse biniyorsunuz. Otobüs sizi götürüyor.
0: Evet, anladım. Bir saniye otobüsün bekler misiniz içinde hanımefendi? Bir saniye. Ben asistanlara sorayım. Oğlum şu bayat ekmeği falan kaldırın. Utandım abla konuşurken. Kaldırın şunu. Kaldırın. Bak kafaya dikilmiş kola var orada. Onu falan kaldırın hep.
1: Evet. Çok komik.
0: Evet.
1: neyse işte otobüsün içinde böyle işte bildiğiniz çay servisi falan yapılıyor. Hiç
0: tamam, bu otobüse şey ne verdik efendim? Biz oraya gittik. Ne verdik otobüse biz?
1: Otobüse 100 euro verdiniz en baştan. Bunu book ediyorsunuz. Bir de 4 hafta önce book etmeniz lazım. Çünkü tükeniyor hemen.
0: Hanımefendi öyle book filan. Yani ben...
1: Yani...
0: Bu ben yani buradan Almanya'ya gelip book etmeyeyim ben.
1: Çünkü rezervasyon yapmanız lazım. Çok
0: tamam, ona biz rezervasyon diyelim. Diğer türlü book oluyor çünkü. Tamam, yapmayalım. Hayır yani. Diğer türlü book oluyor. Bak mesela ben book'u siz söyleyince uyandım ben mesela. Book deyince ben... Evet, 100 euroyu verdik biz. Doğru mu? Verdik 100 euroyu.

0: Evet.
1: Tamam, 100 lirayı verdik. 100
0: Sonra
1: lirayı
0: otobüsün.
1: book ettik, 100 lirayı verdik efendim. Evet, buyurun.
0: Evet.
1: Evet.
0: Otobüsün içinde sonra size Skypass, yani bu dağa çıkma, teleferikle çıkma kağıtlarını dağıtıyorlar. O böyle bir kart gibi. Onu kendi elbisenizin içine koyuyorsunuz. Kolunuzda cep falan oluyor bu kayak ceketinin.
1: Niye
0: Onu
1: elbise
0: mesela
1: elimde
0: okuttunuz
1: tutsam?
0: bana.
1: Ben fakirim, kaybederim diye ödüm kopar
0: O da
1: benim.
0: olur da hani kızak tutacaksınız ya elinizde. O yüzden hem onu tutup hem onu tutmak kolay olmuyor. Onu cebine
1: Tutarım tutarım.
0: koyuyorsunuz,
1: Yeter ki para
0: kaçıyorsunuz.
1: ver, ben tutarım onu. Ben. Tutarım yahu. Allah'ım.
0: Okey. Ama
1: Tamam.
0: eğer ekipmanınız yoksa onu da bu önceden rezervasyon yapmanız lazım. O da bir 50 euroya falan denk geliyor
1: Tamam
0: aletiniz
1: şimdi.
0: yani.
1: Tamam, 100 euro otobüse book. 50
0: Evet.
1: 50 euro aletlere book. Doğru değil mi?
0: Evet.
1: Tamam.
0: Evet doğrudur.
1: Tamam, şu anda 150 lira book yani. Evet. Peki.
0: Evet. Bir de yukarıda mesela kaydınız, atıyorum yoruldunuz. Orada
1: He.
0: yemek yerleri var. İşte de orada ucuz yani 15 euroya falan yemek yiyorsunuz. Uygun orası.
1: 165 euro oldu şu ana kadar.
0: Evet.
1: Tamam,
0: Ama
1: 165
0: çok güzel manzaralar oluyor kayarken. Bir de böyle pis çok temiz oluyor
1: euro.
0: sürekli.
1: Kayarken diyor,
0: Yani
1: çok
0: kötü
1: güzel
0: bir
1: diyor,
0: deneyim
1: manzaralar
0: olmuyor.
1: oluyor diyor sevgili dinleyenler.
0: Bir de tepede parti oluyor. House tekno partileri yapıyorlar falan.
1: Kaydıktan sonra
0: Bence
1: mı?
0: iyi.
1: Kaydıktan sonra yukarı mı çıkıyoruz bir daha parti için, yoksa önce parti ondan sonra mı kayıyoruz? Ne oluyor? Nasıl oluyor?
0: Şimdi en yukarı çıktınız, güzelce
1: Çıktık.
0: kaydınız. Tekrar teleferikle yukarı gelebilirsiniz, dinlenebilirsiniz. Ortadaki yerlerde de hani kayıp duruyorsunuz, yoruluyorsunuz. Çok büyük çünkü
1: Ben
0: dip oluyor
1: koptum,
0: bazen.
1: ben
0: Siyah pist
1: konuşamam
0: oluyor.
1: da. Ablayı dinleyeceğiz, ondan sonra kapatacağız. Ben daha konuşamam. Oğlum benim
0: Arada da
1: mikrofonumu
0: partiler
1: kapat,
0: oluyor.
1: benim mikrofonumu kapat. Hani şimdi şey mi mesela? Yukarı çıktınız, aşağı doğru kayıyorsunuz böyle. Mesela kayarken birisi de bir dakika dur kayma, parti başlıyor falan. Böyle mi oluyor? Nasıl
0: Yok
1: oluyor?
0: öyle olmuyor. Hayır, siz görüyorsunuz zaten, sesleri duyuyorsunuz. Öyle diyor. Ha tamam, ben burada durayım diyorsunuz. Zaten herkes kızaklarını çıkarıp bir yere koymuş oluyor.
1: Tamam.
0: Siz de götürüp oraya koyup partiye dahil oluyorsunuz.
1: Anladım. Partiye dahil oluyorsunuz. Bunu siz
0: Hı
1: iş
0: hı.
1: arkadaşlarınıza yapıyorsunuz. Şimdi ben anladığım
0: Hı.
1: kadarıyla anlatıyorum size. Bakalım hafta sonu doğru mu anlamışım ben, tamam mı? Şimdi
0: Tamam.
1: ablacığım, uyanıyoruz en başta Münih'te. Değil
0: Hı
1: mi?
0: hı.
1: Bir 100 euro veriyoruz. En büyük parayı buna verdik zaten. 100 euro. Otobüs var. 100 euroya otobüs. Otobüsün
0: Evet.
1: içinde böyle kola, ayran, gazoz, test falan, böyle şey işte muavin gibi bir şey var. İstediğini veriyor sana. Doğrudur değil mi?
0: Evet doğrudur da çok çeşit yok, sadece çay falan var
1: Tamam,
0: yani.
1: boş ver
0: Çay,
1: boş ver.
0: kahve.
1: Çeşidi
0: Ha.
1: boş ver. Burada da bir tek kek var zaten, bir şey olmaz yani. Takılma ona.
0: Evet.
1: Şimdi 100 euroyu verdik. Otobüse bindik biz. Otobüse. Otobüste gidiyoruz. Kaç saat gidiyoruz otobüsle?
0: 45 dakika, 1 saat.
1: Bir saat gidiyoruz otobüsle.
0: Hı.
1: İndiğimiz yerde 50 euro veriyoruz biz. Kayak malzemesi bize giydiriyorlar böyle astronot gibi, değil mi?
0: Evet,
1: Tamam,
0: doğrudur.
1: 50 euro veriyoruz. Sonra bizi yukarıya teleferikle çıkartmaları için başka para vermiyoruz. O verdiğimiz 100 euronun içinde değil mi o?
0: Evet, doğrudur, içinde.
1: Tamam, çıkarken hani canımız çekerse bir parti var mesela. Orada mesela millet kopuyor. Hani parti müzikleri duyuyoruz falan böyle. Aa ne güzel, baksana kayak partisi yapıyorlar diyoruz. Müzikten anlıyoruz biz, değil mi?
0: Evet.
1: Öyle değil mi? Evet. Merhabalar, bize kaymadan önce partiye katılabilir miyiz diyoruz, değil mi efendim? Doğru mu?
0: Tabii ki, tabii ki. Her türlü katılabilirsiniz. Hiçbir şeye gerek yok.
1: Tamam, hiç kimseye bir şey sormuyoruz. Orada herkes kendi kendine zıplıyor zaten, değil mi efendim?
0: Evet,
1: Tamam.
0: tabii. Çok rahat.
1: Rahat
0: Hiç
1: orada.
0: relax.
1: Orada herkes zıplıyor, anladım. Bir peki öyle bir atmosfer geldi bir an gözümün önüne. Herkes zıplıyor, yan tarafta insanlar kayıyor filan. Neyse. Şimdi orada mesela yediğimiz, içtiğimiz şeylere para veriyor muyuz? Mesela hani book yaptık ya, yine veriyor muyuz? Yine book yapmamız lazım.
0: Yemeğe direkt veriyorsunuz. Para ödüyorsunuz ekstra. O
1: Veriyoruz yani.
0: içinde değil hiçbir şeyin.
1: Ana partideki mesela yedik içtik falan oralarda, o para mı
0: O da
1: onlar?
0: içinde değil.
1: O
0: O da
1: da
0: ekstra.
1: kaç para gider orada mesela partide?
0: Ay hiçbir şey gelmez. Ucuz onlar.
1: Ne kadar
0: Hiç
1: mesela
0: gözünüz
1: ucuz dedi?
0: korkmasın. Mesela 2 euro içecekler.
1: 2 euro
0: 3 euro.
1: içecekler. Evet, 3 euro.
0: Evet.
1: Evet.
0: Çok ucuz. Yemekte işte atıyorum tatlısı, ana yemeği maksimum 25 olursunuz.
1: 25 olursunuz. Afrodit restoran kanka. Balığı içinde her şey 15 euro. Maksimum 20. E ne oldu şimdi? 175 euro olduk şu zamana kadar. Doğru mu?
0: Evet,
1: Daha
0: herhalde öyle.
1: abla, ama daha yolu yarılamadık. 175 euro gitti benim. Hani daha yolu
0: Ama
1: yarılamadık.
0: işte.
1: Daha dağın yarısındayız ya daha.
0: Ama çok güzel kayıyorsun yani. Asıl olay o.
1: Daha
0: Deneyimin bu yani.
1: kayamadık ablacığım. Tepeye çıkamadık ki kayalım daha. Daha.
0: Tamam, yemeği yedikten sonra kay o zaman.
1: E ama yemeği yedik, ağırlık çöktü, şimdi çıkıp nasıl kayayım ben şimdi? Neyse tamam, yedik yemeği.
0: Ya.
1: Sonra yine gidiyoruz. Oradan yine teleferik geçiyor mu? O bizi ortada bıraktı yani. Oradan
0: tabii,
1: geçiyor
0: tabii.
1: mu?
0: Tabii tabii. Her yerden var. Ya üste çıkabilirsin. Daha üstü varsa en aşağı inebilirsin. Hepsi var.
1: Kaç kere binersek binelim teleferiğe para almıyor muyuz? O 100 liralık bulkun işinde mi bu?
0: Hepsi içinde.
1: Sabaha kadar bin yani.
0: Binebilirsin.
1: Ciddi misin?
0: Ama 4'te kapanıyor.

0: Servis sağlayamıyor. Bir de pisti kontrol edemiyor artık bir süre sonra. Kapatıyor pisti
1: Anlıyorum. Pisti temizleyip kapatıyor. Tamam.
0: temizleyip.
1: Sonra biz tekrar yukarıya çıkıyoruz. Teleferiye biniyoruz yine. Değil mi?
0: Evet,
1: Tamam.
0: kayacaksan evet.
1: Tamam, en yukarıya çıktık biz. Çıktık, en yukarıya çıktık biz. Aşağı kadar kaydık. Kaydık iki, aşağı kadar
0: Evet.
1: kaydık. Sonra tekrar yukarı çıkıp kaymamızda para istemiyorlar galiba, değil mi?
0: İstemiyor, hayır yok.
1: İstemiyor. Ama istersem yine aralarda partilere de katılabiliyorum ben.
0: Tabii canım, o sana bağlı.
1: Tamam, ortalama 200 euro'm gitti, doğru mu benim?
0: Yani evet.
1: 200 euroya ben eve küvet yaptırırım. Evet, yaptırırım. Hemen
0: Ya ama
1: bakıyorum.
0: çok eğlenceli oluyor kaymak ya, böyle ne bileyim.
1: Anlıyorum. Bir dakika. 200 euro şu an itibariyle ne kadar yapıyor, ona bir bakacağım efendim. 200 euro 10
0: 10
1: 19
0: K falan yapıyordur.
1: Bak, bu K'lara da hayranım. Bunlar da yeni çıktı internetle. 1000 yok bunlarda. Bunlar sana bir şey soruyor mesela, 100 bin diyorsun. 1000 ne lan, cahil filan diyorlar mesela. 100 100K. 100K. 11K falan yapıyor efendim. 11K falan yani.
0: Ha evet.
1: Hani tam 10K değil yani, 10.950 öyle bir şey yoktur. 11'dir efendim o. 11K yapıyor.
0: Yani bence değer tüm bu deneyimi yaşamaya falan.
1: Anlıyorum. Bu deneyimi yaşama. Gelirsek bize orada book etmemize filan yardımcı olursunuz bizim herhalde. Biz bilmiyoruz çünkü.
0: Ay, tabii ki çok büyük zevkle.
1: Anladım. Siz kimle gidiyorsunuz genel hafta sonları? Böyle kızla erkekle mi gidiyorsunuz? Nasıl gidiyorsunuz?
0: Evet, iş arkadaşlarımla. Her milletten arkadaşım var
1: Anladım.
0: öyle.
1: Ben erkek varsa gelmem ben. Ben ortaokuldan beri erkeklerin olduğu yerde takılmıyorum ben. Ben.
0: Ha,
1: Bu
0: tabii sizin
1: arada...
0: için kız kıza yaparız, siz gelirsiniz
1: Evet, bu
0: olur.
1: arada yalan yok değerli dinleyenler. Ben ortaokuldan sonra karar verdim. Erkeklerle görüşmüyorum ben. Çok yapmıyorum ben. Yani. Kararım bu benim yani. Anladım efendim. Peki. Siz orada ne iş yapıyorsunuz? Böyle her hafta sonları kaymalar falan filan ne iş yapıyorsunuz?
0: Ben burada sistem mühendisiyim, bir uçak firmasında çalışıyorum.
1: Uçak firmasında çalışan herkes tabii hafta sonları kaymaya da gider, uçmaya da gider. Yani tabii
0: Ya
1: zıplamaya da
0: ben Serdar bir
1: gider.
0: şey söyleyeceğim. Ben
1: Buyurun.
0: seni böyle 9. sınıftan beri dinliyorum. Yani
1: Ne güzel.
0: 2009 oluyor herhalde.
1: Ne güzel efendim.
0: Çok
1: Sağ olun.
0: uzun zamandır.
1: Çok teşekkür
0: Çok
1: ederim.
0: mutluyum konuştuğumuz için de.
1: Çok
0: Çok
1: teşekkür ederim.
0: teşekkür
1: İlk
0: ederim.
1: defa mı konuşuyoruz?
0: Yok, bir kere daha konuştuk ama böyle 10 yıl önce falandır.
1: Ha, 10 yıl önce falandır. İnşallah böyle 10 yılda bir
0: Evet.
1: filan. Sen bundan sonra senle konuşursak sen ben sizi kaymaya götürecektim. Hatırlıyor musunuz değil mi? Ben hatırlarım. Bu muhabbeti unutacak halim yok benim. Yani ben hatırlarım ben. Olur mu efendim?
0: Tamamdır, öyle hatırlatırım.
1: Tamam.
0: Tamamdır.
1: Görüşürüz efendim. Sağ olun. Teşekkür ederim.
0: Görüşmek
1: İyi
0: üzere.
1: geceler
0: Hoşça
1: efendim. Sağ
0: kalın.
1: olun. Teşekkür ederim
0: İyi
1: efendim. Sağ olun.
0: geceler.
1: Sağ olun. Thank you. Ya 100 euroya işte öyle yapıyorsunuz. Hatırımda kaldığı kadar 200 euroya kayıp gelebiliyorsunuz. Otobüs var.
2: Kastamonu Taşköprü Samırsak'a geldi. Kilo 300. Kilo 300. Kastamonu Taşköprü Samırsak'a geldi diyorum. Bu da bana diyor ki hafta sonu kaymaya gidiyoruz biz diyor. Samırsak geldi diyorum. Kaymaya gidiyoruz diyor.

0: Allah muhafaza.
1: Hanımların dikkatine. Overlock makinesi ayağınıza geldi. Halı, kilim, yolluk, paspas kenarına, halı flex kenarına overlock çekilir. 5 dakikada yapılır. Hemen teslim edilir. Hanımların dikkatine. Hanımların dikkatine. Ladies attention. Overlock machine has come to your feet. Carpet, marble.
2: Şu İngiltere'de böyle geçiyor sokakta.
1: Ladies attention. Overlock machine has come to your feet carpet.
2: Getir ablacığım, getir. Ham abla, ham. Gel ablacığım. ...536-901-8902 değerli dinleyenler. Radyomuzun WhatsApp numarası. Evet, kışın geldiğini nasıl anlarsınız dedim size. Kışın geldiğini... Yok ya, öyle demedim. Pardon, ben öyle bir şey demedim ya. Ya cumartesi uçağa bineceğim, gözünü seveyim. Özellikle yarınki yapacağım iki programla ve trafikte ve yayında da... ne olur gözünü seveyim dediğim hiçbir şey ciddiye alınmasın. Olur mu?
1: Radyocunun yarın yapacağı iki program... kafası yerinde olmadan yapacağı iki programdır. Lütfen dedikleri bazı şeyler ciddiye alınmasın. Lütfen alınmasın lütfen.
2: Yarın bakacağız. Abi benim uçak kaçtı acaba ya? Damla gönderdi bana ama vallahi hiç bakmadım biliyor musun? Hiç. Ne şey yaptım, ne onun adı. Ne check-in yapıldı, ne o yapıldı, ne bu. Hiçbir şey yok daha yani. Hiç. Bekliyorum.

Kış gelse de nokta nokta nokta. Kış gelse de nokta nokta nokta. Kış gelse de ben yatsam mesela. Yani uyusam. Sıcak da uyumuyor da ya. Ben var ya ayıları iyi anlıyorum biliyor musun? Uyunacak en güzel zamanda uyuyorlar ayılar. Bir de ayı diyoruz yani.

0: İş arkadaşlarıyla gidiyorsa muhtemelen iş yeri masrafları karşılıyordur zaten demiş efendim. Hemen kem göz. Hemen görüyor musun bay, hemen yani. Onları iş yeri karşılıyor ya. Yani öyle şey yok yani. Öyle. Biz gidemiyoruz ya. Ben de kulp takıyorum hep yani. O bende de oluyor ya. Alo, merhaba.
1: Merhabalar. Alo,
0: merhabalar sayın dinleyen. Nasılsınız?
1: İyiyim, teşekkür ederim. Nasılsınız?
0: Ben de öyleyim. Ben de iyiyim, sağ ol. Ben de ablacığım. Ben de merak etme, rahat ol. Ben de uyuz oluyorum yani tatile gidenlere böyle filan. Hafta sonu baksana anlatıyor, hafta sonu kaymaya gidiyorum filan. Yani...
1: Aynen, bu sene Türkiye'ye tatile gidememiş biri olarak tatile giden herkesten sinir oluyorum.
0: Aa, neredesiniz ki?
1: Biz Hollanda'dayız.
0: Hollanda'dasınız, anladım. Her sene geliyor muydunuz tatile peki?
1: Ya normalde her sene geliyorduk. Bu sene de 4 haftalık gelecektik. Eşim bir kaza atlatınca burada kaldık.
0: Anladım, geçmiş olsun efendim. Ne oldu ki?
1: Yaprak toplamamak için kendisini asmadan aşağı attı merdiven tepesinden.
0: Ne yaptın anlamadım.
1: Ya asmanın çardağını düzeltiyordu, tadilat yapıyordu. Merdivenin evet. En üst katından düştü.
0: Evet.
1: Maalesef şu an yani yolculuk ya zaten tatilim de bitmek üzere, tekrar işbaşı yapacağım ayın 13'ünde.
0: Geçmiş olsun yani, efendim.
1: Bir sene kaldı. İzine giden herkes benim sinirimi bozuyor.
0: Geçmiş olsun, geçmiş olsun. Tabii siz şimdi zenginleri falan da sevmezsiniz siz.
1: Hiç sevmiyorum. 100 euro otobüs deyince ben burada kalp krizi geçiriyordum.
0: Kaçtır mesela, hakkı kaçtır mesela sizce?
1: Ya şöyle, tabii ki Almanya'daydı sanırım arkadaş, oradaki fiyatları bilmiyorum ama ortalama ya doğruydu. Fiyatlar doğruydu fakat iş arkadaşlarımla dediğinde... Bizim Hollanda'da bu var, iş arkadaşları olarak, hani bu iş arkadaşlarını kaynaştırma amacıyla geziler düzenleniyor böyle yerlere. Onları da şirket ödüyor genelde. Ha, arkadaş özel gidiyorsa onu bilemem.
0: Şirket mi karşılıyor bunları?
1: Aynen, bizim de var öyle, mesela yeni yılda yeni yıl yemekleri oluyor, partileri oluyor ya da işte gezmeler. Günübirlik gezilere falan bütün masraflar onlara ait oluyor. Sadece işte gittiğiniz yerde atıyorum bir tişört beğendiniz, almak istiyorsunuz. O sizin özel ihtiyacınız oluyor.
0: Yani bir zahmet. Yani. Hani bir zahmet. Yani evet, yani bir zahmet.
1: Peki... Yani şimdi ben yazın ortasında tatile gidememişim. Siz kayak tatili diyorsunuz burada, ben sinir krizi geçirdim.
0: Her sene gelir miydi? Nereye gelirsiniz mesela her sene şeyde, Türkiye'de?
1: Ya şöyle, bizim biraz karışık oluyor. Eşim Kastamonulu.
0: Evet.
1: Ben Adana. Evimiz Mersin'de. Ailenin bir kısmı İstanbul ve Kuşadası'nda. Yani biz turluyoruz.
0: Oh, tatil bedava, sadece yol masrafı.
1: Aynen.
0: Vallahi tam bizim işte sevdiğimiz şey. Yani tam fakir tatili yani. Tam.
1: En ucuza gelen tatilde Kuşadası'ndaki oluyor. Çünkü iki görümcemin de orada evi var. Hiç masrafsız çıkıyor bizim tatil.
0: Gittikten sonra var ya, ne yapıştırıyorlardır arkanızdan ha. Söyleyeyim size.
1: Hayır, şöyle söyleyeyim. Hollanda'da da aramızda bir ev var. Yani burada da komşuyuz görümcemle. Kadın burada da kurtulamıyor bizden.
0: Asla kurtulamamış hakikaten size. Ama neyse, sorun yok. Yani sesten anladığım kadar inşallah öylesinizdir. Ya şeker gibi bir insansınız herhalde.
1: Ben mi? Bilmiyorum. Eşime bir baktım.
0: Ya tabii canım, yengeye sorsa, aman yenge demişim, özür dilerim. Enişteye sorsak öyle diyecek tabii yani. Şeker gibi diyecek de. Siz kendiniz için ne diyorsunuz? Şeker gibi bir insan mısınızdır?
1: Ya duruma göre değişiyor. O duruma göre değişir. Karşındaki insana göre.
0: Bazen acı olduğunu da...
1: insanlara karşı öyleyim.
0: Bazen acı olduğunu da kabul ediyorsun.
1: İnsanlara değil.
0: Bazen acı olduğunu da kabul ediyorsun. Bazen acı olduğunu da kabul ediyorsun yani diyorum.
1: Ya sataşılırsa evet.
0: Yürü
1: de, ya bilmiyorum, pozitif insanlara karşı böyle pozitifim ama negatif insanlara karşı ben de diklenebiliyorum. Yani bir gıcık kaptım mı birinden, o öyle gidiyor.
0: Anladım ablacığım.
1: Ama görümceni çok seviyorum.
0: Evine çöküyorsun.

0: Nasıl sevmeyeceğim?
1: Evet. Yaz kış.
0: Evet ya, evine çöküyorsun ya, nasıl sevmeyeceksin ya? Sevmiyorum, Allah taş yapar yani, anladın mı? Onun için hani nasıl sevmeyeceksin? İyi peki, tamam.
1: Ya,
0: Heh, buyurun, bir şey diyordunuz. Kestim ben, özür dilerim.
1: Evet. Evet, tekrar tekrar gerçekten görümcemi çok seviyorum. Çünkü Serdar Bey, kışında haftanın hani en az bir günü, bazen iki günü, bazen bu yüksele de biliyor. Yemekte oradayız mesela. Hayatı bildiğiniz beleş yaşıyorsunuz.
0: Vallahi görümceniz yayına bağlansa sizin kadar keyifli anlatmayabilir ablacığım bu işleri. Yani. Çocuk var mı sizde?
1: Var. Dört tane çocuğumuz var. Bir
0: Hayret.
1: Tane torunumuz var. Bir onu tane da de yolda geliyor torunumuz.
0: Onu da şey demediniz. Yok yok, görümcem de var, yeterli. Yani öyle de olabilir yani. İyi, neyse, peki tamam. Selam ederim. Hollanda'ya selamlar efendim sizin üzerinizden. Görüşmek üzere.
1: Bizden de size selamlar. Hayırlı akşamlar.
0: Sağ olun. Teşekkür ederim. Görüşmek üzere. İyi geceler dilerim. Var olun. Sağ olun. Thank you. Evet. Dur bakalım şuradan. Kış gelse de şu orman yangınları bitse demiş. Ya işte abi. Şey, iki yayın arasında şöyle bir haberlere bakayım dedim. Vallahi billahi içim sıkıldı gerçekten. Yani yangınları gördüğüm zaman işte kontrol altına alınmayan filan falan. Yine başladı. Bunlar bir de birdenbire başlıyor biliyorsun. Yani durduk yere. E tabi sebebini bildiğimiz var, bilmediğimiz var. Geçmişte biliyorsun ailesiyle kavga edip ormanı yakan... Az daha bir şey diyordum. Ormanı yakan ne diyeyim ben? Canlı diyeceğim ama... Canlılara ayıp olacak. Hani ormanı yakan canlıyla da karşılaştık biliyorsun, denk geldik ona da. Vallahi hep söylüyorum, dualarımız onlarla, gönüllü ve görevli olarak yangınlarda canla başla mücadele eden herkese, bölge halkına, evlerinden yani tahliye edilmek zorunda kalanlara, yananlara, kayıpları olanlara herkese selam eder, geçmiş olsun dileklerimi iletirim. Alanya'daki yangına müdahale sürüyor hala. İnşallah yakın bir tarihte kontrol altına alınacak tam anlamıyla. Diğer yerlerde de var. Bir de Bursa ile alakalı bizde bazen yayına yazanlar oluyor. Bursa'nın bazı bölgelerinde radyolarla alakalı, sadece bizlikte değildir diye düşünüyorum, radyolarla alakalı yayınsal bazı problemler yaşayabilirsiniz. Mudanya'daki yangından kaynaklanıyor bu. Mudanya'daki yangından ötürü oradaki radyo vericileri birazcık zarar görmüş durumda değerli dinleyenler. Şimdi bir ara vereceğiz. Aradan sonra devam edeceğiz. Ver Hüseyin'cim arayı.
2: Sarıyer Kola'nın sunduğu Serdar Gökalp'le Serdar yayında devam edecek.
3: Serdar Gökalp.

0: Başı büyük yazmış birisi.
1: Başı büyük. Maltepe'de var.
0: Evet.
1: Gittim oraya. Dayım bir ara orada oturuyordu. Bu arada orada papağanlar var biliyor musun?
0: Ben şu an seni dinlemiyorum.
1: Kamyon devrilmişti zamanında.
0: Papağanlar oğlum o kamyon devrilme olayı. İstanbul'un her yerinde bu hikayeyi duydum. Her yerinde. Bak Feriköy mezarlığında şey var. Papağanlar var. İnsanlar şey diyor mesela. Abi Boğaz Köprüsü'nde zamanında kamyon devriliyor. Bütün papağanlar kaçıyor filan. Atıyorum mesela. Şeyde karşıda Anadolu Kartal'da var mesela. Abi Düzce girişinde kamyon devrilmiş. Onun için şey olmuş. Atıyorum mesela Şile'de var papağan. Abicim tam bu Şile yolundan çıkarken Beykoz'un orada pat kamyon devriliyor. Bu devrilen kamyon her yerde devrilmiş.
2: Serdar Gökalp ile Serdar yayında hafta içi her gün saat 22'de Alem Efendi.

Çok imrendim. Bu sene ben de kış tatiline gideceğim demiş efendim. Kış tatili. Çok bir numarası yok, haberiniz olsun. Yani Avrupa coşmuş. Kaliforniya'da yaşıyorum. Kışın Hawaii'ye gidip geliyoruz. Gidiş dönüş uçak bileti $250. Ya parayı ne yapacağım, bana Hawaii'de gördüklerini anlat ya. Bana onu anlat ya.

Aradım Kaliforniya'ya ama ulaşamıyoruz galiba, değil mi? Çalıyor mu? Bakayım. Çalıyor.

Ben Neslihan. Öncelikle uğraşıp yolusak da pisliği çok olsa da üstünde çay, mandalina kabukları, tavanda dans eden ışık odunları, yanarken çıkardığı ses, sobanın arkasına çekip içine kıvrılıp kulak hıkkı senin programın kral. Çok güzel oluyor valla. Eyvallah. Thank you very much. Sağ olun. Teşekkür ederim.

Konu nedir Serdar Beyciğim? Konu kış gelse de dediğimiz şeyler. Kış gelse de dediğimiz şeyler. Kış gelse de. Nokta nokta nokta. Buyurun bakalım. Kış gelse de nokta nokta nokta. Ya dışarıda böyle bir şey gezdiğin zaman hani yazın bir tişört bir şey böyle eşofmandan bozma pantolon var. Hani telefon, cüzdan, anahtar manahtar falan hep elde oluyor. Ben gerçi hayatı boyunca cüzdan taşımış bir adam değilim de. Şu telefon büyük sıkıntı. Bir de yeni telefonlar biliyorsun artık yani yeni nesil telefonlar tuğla gibi. Cebe koyuyorsun böyle ön tarafta böyle kare bir şey var. Yani sanki Android'sin işlemciyi oraya koymuşlar falan. En güzeli ne biliyor musun? Üstüne böyle ince bir mont aldığın havalar. Üstüne ince bir mont aldığın hava en güzeli bu. Yani artık sonbahar mı desem ona. Sonbahar galiba değil mi? Tam böyle kış değil. Kışın şeyi böyle nasıl söyleyeyim? Geçişi. En sevdiğim havalar. Ben kış insanıyım ya. Keşke kış gelse hiç gitmese demiş efendim. Linç yersin ha.

kış gelse de mandalina yesek. Mandalina. Mümtaz abi yazmış. Kış gelse de kestaneyi sobanın üzerinde pişirsek demiş efendim. Hadi bakalım. Kestanenin de tadı sobanın üzerinde farklı. Tavada mavada çok şey olmuyor yani.

0: Kış gelse de sokaklar boşalsa demiş efendim. Nerede boşalsa ya kışın? Boşalıyor mu sokaklar? Vallahi mi diyorsun? Neredesin, hangi ildesin abi? İstanbul'da şu anda boş diyebiliriz ya. Biliyorsun 750 gün falan tatili olanlar var mesela. Onlar yaz aylarında kullanıyorlar. Yani onlar hiç... Instagram'a göre zaten ülkede bir tek ben çalışıyorum şu an. Yani Instagram'da bile. Ya benim alt komşum var. Sabah 7 akşam 9 çalışıyor adam. Sabah 7 akşam 9. Her gün havuz fotoğrafları falan filan paylaşıyor mesela. Geçen karşılaştık. Ne yapıyorsun oğlum sen? Tatilde değilsin, evdesin. Ben seni hep görüyorum dedim. Abi bizim piyasa öyle, öyle süs veriyorum kendime dedim. Öyle süs veriyorum kendime. Öyle dedi yani. Kış gelse de annemler gelse artık. Ha, sonra dur bakayım bir dakika, nereden, şuradan. Heh,
1: tamam.
0: Yok bu değil ya, pardon, ne yapıyorduk, ha bu. Selam, sana sevineceğim bir haber vereyim. Öğretmenler tarafından çok dinleniyorsunuz, özellikle gece yayınlarında. Ben trafik yayınınızı da dinliyorum ama gece yayınını hiç tahmin etmeyeceğim, öğretmenler de dinliyormuş dedi. Niye tahmin etmeyeceğim mesela? Aa yok ya, bunların evinde radyo yoktur ya. İnternet de yoktur bunlar ya. Dinler canım, öyle meslek gruplarının şeyi yok yani, ama sever herhalde öğretmen. Benim bildiğim öyle, sever öğretmenler beni. Öğrenciyken sevmiyorlardı. Sonra oldu. Sonra sevdiler yani. Yaz gelince metrolar boşalırdı. Bu yıl ne oldu? Millet İstanbul'a tatile geliyor. Gidin boşaltın şu İstanbul'u demiş. Kış gelse de barajlarda su sıkıntısı yaşanmasa demiş bir dinleyicimiz. Hemen barajlardaki su olayına bir bakalım. Evet, ne kadar dolu? Şöyle bir bakalım hemen. Ne kadar dolu? Türkiye genelinde 113 barajın ortalaması, değil mi? Evet, 113 barajın ortalamasıymış bu. 65.9. Öyle bir sayı yoktur. 65'tir bu. Değerli dinleyenler, Türkiye'de 65. Kritik barajlar diyor ki Yenice, Güven Göleti. Ben bu siteyi daha önce niye görmemişim ya? Valla bu siteyi daha önce niye görmemişim? Yenice, Eskişehir, Güven Göleti, Samsun. Buralar bitmiş ya, %0 gözüküyor. Yenice bitmiş, %0. Güven Göleti, Samsun, %0. Adıgüzel, Denizli'de %0.1. Kirazlı Köprü, Bartın'da

%1.7. Deveci Konağı Bursa'da %7.5. Değil mi? Evet, %7.5. %99.8 ile en dolu 5 baraja bakalım şimdi de. %99.8 ile Çapalı Dinar Karakuyu Afyon'daymış. Çamlıgöze Sivas'ta %97.2. Kesikköprü Ankara'da %96.4. Gölova Sivas'ta, yine Sivas 2 barajda girmiş. 95.7. İçel'de Berdan Barajı %95 sevgili dinleyenler, %95. Sivas'ta su sıkıntısı gözükmüyor. Ne yapsak, oraya mı gitsek? Sivaslıların güleceği bir şaka yapayım. Sivas'ta kimse yok. Herkes İstanbul'da olduğu için herhalde orada su da kullanılmıyor. Değil mi?

Ben de öğretmenim, ben de sizi dinliyorum demiş efendim. Bu da şey, merhaba ben Orhan, ben de sizleri dinliyorum, ben Orhan. Dinlersiniz canım, öğretmen öğrenci farkı yok. Ben dinledikten sonra meslek ayrımı yok bende.

0: Hadi boy be. Bay bay. Ben hiç uğramadım say. Bay bay. Yeni aşk mı? Tabii hay hay. Bay bay. Yerime.
1: Bu sene ben de kış tatilini deneyeceğim demiş.
0: Geçmiş.
1: Ya abi. Yani Temmuz'un 30'unda hala tatile çıkamamış bir adama yazıyorsunuz ya bunu, hani yaz tatiline çıkamamış daha adam, kış tatilini yazıyorsunuz ya. Yani.
0: Yerime kim gelirse geçmiş olsun de o anlar.
1: Abi biz de bizim yetişmemizde, bizim kültürümüzde bir tatil dedi mi havuz, kum, güneş, deniz filan, bunlar tatil dedi mi bunlar. Yeni yeni işte böyle kamptı falan filan. O da yıllardır söylüyorum yani. Şelalede yıkanmanın tadı bir başkadır diyordum ilk böyle 2005'li 2006'lı yıllarda. Ayı diyorlardı bana. Vallahi bak ciddi, o tarihteki yayınlara gir bak, sende vardır. Bende yok yani, 2005 yılının yayını yok. O tarihlerde diyordum ki işte ne güzel ya ormanlar. Toroslarda olsak da gezsek falan filan diye dinleyici burada yazıyordu. Vay ayı mısın sen filan diye. Vallahi öyle yazıyordu. Kaz Dağları'nda işte 3 gün Kaz Dağları'ndaydım. İnsan yüzü görmedim sevgili dinleyenler. Çok hani deşarj oldum geldim falan diye. Çok affedersiniz, benim için söyledikleri için rahatsız oluyor. Vay ayı vay falan yazıyorlardı. Şimdi aynı kitle mesela bana diyor ki ya sen bilirsin böyle kampa falan merak sardık. Heh yani niye sardın ki merak? Ne güzel sen eksiktin bir de, biz gidiyorduk oralara falan. Sen bilirsin bize diyor bir rota çizsene falan diyor. E ne oldu hani ayıydım ben. Ne oldu yani hani? Yeni yeni insanlarda böyle kamp merakı olmaya başlıyor. Onda da keneden korkuyor millet. Kene diye de bir kene belası var bir de, biliyorsun bir de bir kene belası var yani. Hiç öyle artistliğe görüntüye falan bakmayacaksın. Araziye gittiğin zaman paçalar içine abicim. Paçalar içine.

0: Alo, merhaba. Alo.
1: Buyurun.
0: Merhaba abi.
1: Buyurun. Merhabalar.
0: Nasılsınız?
1: Sağ olun.
0: Sorun yok, sorun yok. Ben radyoda yapıştırdığınız adam Serdar Gökalp ben.
1: Estağfurullah. Serdar Bey, estağfurullah.
0: Aradım abi, yüzüme karşı söyle istedim.
1: Abi sesini alamıyorum. Araç kullanıyordum. Dur kenara çekeyim.
0: Ya heh, sana zahmet ya. Bir çekersen vallahi güzel olur yani. Bekleyeyim ben de.
1: Serdar Bey, sadece dedim ki yolcularımın zoruyla sizi dinliyordum ama kot mu kırdım?
0: Yok yok, estağfurullah. Bak şimdi şöyle yaz. Abi, sayın abim, adınız nedir acaba?
1: Mehmet.
0: Tamam. Mehmet abi bak, şöyle yazmışsınız bugün. Ben öğretmen değilim ama yolcularımın zoruyla sizi dinliyorum yazmışsınız. Tamam mı abi?
1: Evet, evet.
0: Tamam.
1: Evet.
0: Şimdi bak, geçiyoruz şimdi. Mesela geçmişe doğru bakıyorum. 28 Temmuz'da bana bir mesajınız var. Tek kanallı televizyon döneminde cumartesi günü Türk sineması kuşağı ile pazar günü öğlen tanımlanan Western filmlerini çok özledim yazmışsınız. Bunda evet, evet. Mesela yolcularınızı zoruyla mı yazdınız bunda mesela? Tamam, geçtim, geçtim.
1: Abi, espri olsun diye.
0: Tamam, tamam, geçtim. Şimdi ya bir dakika, bir dakika. Bir dakika, bir dakika. Şimdi geçtim. Başka bir gün başka bir mesaj. Serdar Bey, kolay gelsin. Yanımdaki arkadaş ne bilsin ki eski teyp kasetlerin içindeki şeritleri söküp bisikletin gidondan iki ucuna takıp efil efil esen rüzgarda giderken onu izleyip zevk alma. Bu yolcuların zoruyla mı yazıldı bu da?
1: Yok abi, onu dedim.
0: Tamam, geçtik abicim. Geçtik.
1: Evet abi.
0: Abi, ikiniz olduğunuz sürece takviyeye ne acet yazılmış? Yolcuların zoruyla mı yazılmış?
1: Hayır, hayır.
0: Tamam, geçtik. Biraz önce iki tane cam sineklik yaptırdım tane. Sen bildiğin, bak daha da aşağı doğru da bir sürü var. Sen bildiğin dinleyici, katılımcı, fanatik. Hangi yolcu, hangi zorlama?
1: Abi dikkatini çekebildiysem ne güzel ama ya, bağlandın en azından.
0: Ya yıllarca beni böyle yediniz abi, biliyor musun vallahi.
1: Estağfurullah abi ya. Ya işte yani hocalarımız dinliyor, öğretmenlerimiz dinliyor. Bir şekilde dikkat çekmek için yani bir esprili bir şeyler yazdım.
0: O zaman
1: teşekkür ediyorum.
0: O zaman senin üzerinden Manisa GES Plastik çalışanlarına selam ediyorum.
1: Çok teşekkür ediyorum. Yolcularımıza 25 dakika sonra yolcularımı alıyorum. Selamınızı iletiyorum.
0: Mutlaka ama. Ha bir de arabada yolcu da yok. Yine de zoruyla dinliyorsun öyle mi şu anda? Ya.
1: Abi espriyi şimdi yakaladık. Bak şimdi olmuş.
0: Ya.
1: Ama dinliyoruz abi. Yolcularımızdan sizi dinleyen var. Araca biner binmez hani Serdar yayındayı açmıyor musun diyor. Onlar o şekilde ezberlemiş.
0: Sağ olun abiciğim. Çok teşekkür ederim. Geçen gün bir mesaj göndermiş bir dinleyicimiz. Yani en yakınını söylüyorum. Buna benzer çok mesaj alıyor. Gülüyorum. Beni güldürüyorlar sağ olsunlar. Bir dinleyici yazmış, demiş ki abi kuru yemişçiye girdim, seni dinliyordu, çok şaşırdım. Yani ne? Çok pardon abi, vallahi kafa gitti. İsminiz neydi sizin?
1: Mehmet.
0: Mehmet abicim, size Sarıyer Kola'dan bir milli takım tişörtü göndereceğim. Fakat bulamıyorum sizi. Kapattıktan sonra bana yazar mısınız? İşaret atayım da arkadaşlarım sizi arayıp adres alacaklar, olur mu?
1: Çok. Tekrar işaret atıyorum, çok teşekkür ederim.
0: Tamam, siz bana bir şey. Eyvallah abi, bundan sonra nefes gibi peşindeyim ona göre.
1: Eyvallah abi, eyvallah.
0: Eyvallah abi, görüşmek üzere. Kapatınca yaz unutma. Görüşürüz.
1: Hayır, hadi işaret atıyorum.
0: Eyvallah abi, sağ ol. Teşekkür ederim. He, kapatınca. Yolcuların zoruyla dinliyormuş. Yani. Burada önümde 6 aylık mesaj listesi var. Ben söylüyorum, şaka yapıyorum zannediyorsunuz. Hani diyorum ya, ben burada mesaj yazanların her şeyini, mesela TC kimlik numarası, bankaya kaç para borcu var, en son kredi kartı ekstresi, en son kimi aramış, bizden başka neye yazmış, kime yazmış, hepsini görebiliyorum sevgili dinleyenler burada. Onun için beni kandırmaya çalışmayın yani. Ama merak etmeyin, bunu başka programcılar göremiyor. Bu sadece bana özel, bana mahsus bir şey bu, haberiniz olsun. Yani diğerlerine istediğiniz gibi yazabilirsiniz. Ben mesela hangi baz istasyonundan, ya mesela deminki abi Manisa'dan, şöyle bir bakayım. Manisa'da şu anda hareket halinde. Bak bunların hepsini görebiliyorum yani. Merak etmeyin ama bak yine diyorum, başka radyo programcıları göremiyor. Bu bana özel. Yıllar bana dediler ki sağ olsunlar, ya yıllardır konuşuyorsun radyolarda falan, al sen insanlarla böyle şakalaş dediler. Tamam dedim, ben de teşekkür ederim dedim. Bakayım yiyen var mı? Bakayım. Bakayım yani, yiyen var mı bakayım.

Hüseyin abi işaretledim. Serdar Levent ben yapma bak inanırlar demiş efendim. Moruk inanıyorlar zaten. Eskiden olsa maytap yapardım. Derdim ki ya inanan da kendi bilir diye de. Çoğaldılar değerli dinleyenler. Zombi istilası gibi. Benim şakalar bak yine diyorum. Hani inşallah bu pazar size yeni bir telefon şakası yayınlayacağım inşallah. Yarın gece saat 2.20 geçe gireceğim telefon şakasının çekimine. Patlarsa bu hafta yayınlayamam. Çok özür dilerim. Affınıza sığınırım. Önünüzde saygıyla eğilirim. Çünkü cumartesi günü Kahramanmaraş'tayım. Pazara da yetişmez. Yarınki şaka yani yarın geceki şaka patlarsa. Bu patlama nasıl oluyor? Hani daha önce anlattım. Hani karşı taraf izin vermiyor. Yemiyor. Telefonu kapatıyor. Bazen yapıyoruz ben beğenmiyorum. Yani bazen ya bir şekilde sebebini boş ver. Patlarsa pazar günü yeni şaka yayınlayamam. Ama eskisi de zaten ne kadar eskimiş olabilir ki? Yani artık her hafta yayınlıyorum biliyorsun. Size zahmet şöyle bir şakalara bakın. Söyleyeyim bak ben pazar günü şaka yayınlayamazsam en güzel aktiviteniz şey olsun. Gerçi bizim çocuklar yakaladığı zaman artık uçuruyorlar çünkü yani çoğaldılar. Eskiden bak şu adam çok lezzetliymiş. Bu adamın kıymetini bilemedik. Eskiden telefon eskiden dediğimde böyle bir 6 ay öncesine kadar falan telefon şakalarındaki en güldüğüm yorum şeydi. Sıkıyorsa beni ara da göreyim filan. Lan bu adam çok güzel adammış be kardeşim ya. Çok güzel adammış bu adam. Biz bu adamın derdini bile yani değerini bilemedik ya. Derdini demişim ya. Biz bu adamın değerini bilemedik sevgili dinleyenler ya. Pazar günü yeni şaka yayınlayamazsam sen şaka saatinde bir fincan kahve ya da bir fincan çay falan al. Benim en son yayınladığım şakadan ilk yayınladığım şakaya doğru vaktin olduğunca şakanın altındaki yorumları oku sevgili dinleyen. Hani bizimkilerin gözünden kaçmış yorum vardır illaki vardır yani yorum vardır illaki. Onları oku onları. Vallahi ben söylüyorum onları oku onları. Yorum yapanlardan birkaç tanesine bir şekilde hafiyelik yapıp buldum. Telefon şakası yapmak için etrafından buldum. Hani isim soy isim yazmış. Instagram'dan buldum. Takip ettikleri ailesinden birkaç kişiye yazdım. Dedim ki merhabalar Serdar Gökalp ben. Konuşmamız aramızda kalsın. Bu arkadaşa ben dedim telefon şakası yapacağım. Neyiniz oluyor dedim. Dedi ki ben öz abisiyim. O da dedi erkek kardeşim. Ben dedi zaten biliyorum sizi dinliyorum falan. Radyodan biliyormuş radyodan dinliyormuş. Bu bir iki kere oldu buna benzer bir hikaye. Dedim bilgiler falan alabilir mi yapabilir miyiz bir şaka. Yapalım dedi. Hani ben yemem diyenlere de yedirdim. Hani onlar yemem dedi ben yedirdim. Ama onlar yediler dediğini de yediler. Şakayı yayınlamama izin vermediler sevgili dinleyenler. Vermediler yani izin vermediler. Ben yemem diyene de yedirdim. Ama izin vermediler. Ne yapayım? İnşallah yeni şaka yapar yayınlarsın pazar günü. Vallahi kahvaltılarım vazgeçilmezi oldu demiş. İnternet kitlesi de öyle. Çok mutlu ettiler beni gerçekten. Ben söylüyorum özellikle birkaç senedir çok iyi anladım bunu. Vallahi radyonun kitlesiyle internetin kitlesi çok bambaşka. Ben çok isterim ki internet kitlesinden radyoyu da kazandıralım. Kazandırıyoruz da tabii. Hani bir kişi daha fazla dinlesin diye canımız çıkıyor. Çok mutlu oluyorum yani radyo dinlenildiği zaman. Ve yıllardır da söylerim. Yani altını çizerek bir kere daha söylüyorum. Türk radyolarıyla benim derdim. Benim sevgim. Benim nasıl söyleyeyim. Benim mutluluğum. İlla ki aç Serdar Gökalp'i, Serdar yayındayı, Serdar Trafik'teyi dinle diye bir şey yok. Mesela sabahları Kafa Açan Uzman dinle. Akşamları Fatih'i dinle. Hani radyoların var olduğunun farkına var istiyorum ben. Bir kişi daha fazla dinlesin diye canımız çıkıyor hakikaten. Ama internet kitlesi daha bir aktif özellikle son yıllarda. Bir hafta bir ara verdik yayınlamadım şaka. O da işte bir profesyonel bir YouTube ajansıyla çalışıyorum ben. Onlar dedi ki abi yani eski şaka dediğimiz ne kadar eski ki yeni attığın zaman onların izlenmesi bir de şu bö denilen bir sıkıntı vardı o bizi algoritma dışına çıkartmış falan birazcık onların dediğini yapıyorum sevgili dinleyenler kafama buyruk hareket edemiyorum YouTube kanalında yayınlama dediler geçen hafta için eyvallah dedim ben de geçen hafta yayınlamadık vallahi Instagram'da çok mutlu eden mesajlar aldım Twitter'dan çok mutlu eden mesajlar aldım YouTube kanalından çok mutlu eden mesajlar aldım. Artık bekleniyor hani pazar günleri saat 1'de. Saatini değiştireyim mi diye size sordum. Yok bir güzeldir dediniz. Bunu birkaç seferdir söylüyorum farkındayım ama yapamıyorum. Bunu da açık olarak söyleyeyim. Perşembe pazar çok yayınlamak istiyorum telefon şakası. Çok yani bunu yapmak için gerçekten elimden geldiğince uğraşıyorum ama olmuyor yetişmiyor. Bir hafta perşembe pazar yayınlayıp ondan sonraki 3 hafta perşembe yayınlayamamak da beni kötü hissettirir. Bana kötü hissettirir.
Ağustos'ta bir sezon

arası vereceğim Ağustos'ta. Sonra şakalarla alakalı bir güncelleme düşünüyorum. Sürpriz olsun size nasıl olacağı. Hani tatilde olduğum hafta ve tatilden geldikten bir hafta sonra mesela ben Ağustos'un sonu gibi bir ortadan kaybolurum. Tekrar telefon şakalarına.

göndermeyin Allah aşkına ne olur. Mesela eniştesiyle mahkemelikmiş, eniştesi bunu dolandırmış, abi şunu ara paraya. Bana adli olayları göndermeyin. Yani göndermeyin. Zaten internet kitlesi beni hani panelci manelci falan suç işliyorum zannediyor beni. Hani internet, bak düşün ki internet kimlerin elinde moruk, bak düşün yani internet kimlerin elinde. Adam ciddi ciddi yazmış, bu yaptığınız suçtur. Panelden bilgileri evde, yemin ederim panel denilen olayın da ne olduğunu bunlar bana çok yazmaya başlayınca, bu neymiş diye girdim internette, Google'da falan arattım da buldum. Bu yaptığınız suçtu. Hiç bak yazarken aklına da gelmiyor mesela. Bu adam ulusal radyo istasyonunda radyo programı yapıyor yıllardır. Serdar Gökalp ya sünnetlik fotoğrafıma kadar çıkıyor benim. Önünde global hani şakalara sponsor marka var önümde. Hani biliyorsun değil mi? Ha bir de şöyle, zaten Serdar yayında ya da sponsor. Hani Sarıyer Kola'ya selam ederim. Hani önümde resmi marka var. Ulusal radyoda program yapıyorum. Evet ben suç işliyorum. Bunu kaydediyorum ve kendim milyonlara servis ediyorum. Gerizekalıyım çünkü ben. Ben. Bunu yazan abi ya da abla. Bunu... Bak düşün ki. Bu internet kimlerin elinde moruk, bak düşün ya, düşün kimlerin elinde. Yusuf harici başka şakalar da ya, vallahi çok istiyorum da değerli dinleyenlerim be, istenen bu. Hani istenen bu. Bu gelen malzeme de bu, istenen de bu. Yoksa geriye doğru dönük böyle bakarsan YouTube kanalında ben çok çeşitli rollere girdim telefon şakasında. Suç takip merkezi var. Hani efemine karakterleri canlandırdığım şakalar var. Başka bir şeyler olan var. Yani çok ama yapacak bir şey yok. Ben de seninle aynı fikirdeyim. Başka malzemeler gelsin. Çok istiyorum. Binde bir oluyor. Yusuf Reis çok bayağı bir meşhur olduğu için. İşte bu sezon sonuna kadar. Hadi yani Ağustos ortasına kadar falan belki yine Yusuf Yılmaz Çelik gider. Geldikten sonra şakalarla alakalı... Size sürpriz olsun, söylemeyeyim, geldiğimde görürsünüz. Ufak bir değişiklik düşünüyorum. Sistemi çok fazla değiştirmeyeceğim. Sadece içerikte birkaç bir şey yapacağım. Sadece. Yoksa çok istiyorum yani başka malzemeler olsun diye. Ama Yusuf Reis'i çok istiyorlar yani, yapacak bir şey yok. Bunu zaten izlenmelerden de kendin görebilirsin sayın abim. Yoksa olsa güzel olur, evet çok da güzel olur ama hani gelen malzeme, hani elde olmayınca avuç ne yapsın kardeşim? Hani buradaki avuç ben oluyorum. Sıfır, madem öyle bana paslayın, başka telefon şakası malzemeleri paslayın bana lütfen. 0530 280 çift 0 çift 0. Radyoya mail atanlar var, radyo gün içerisinde arayanlar var, canlı yayın hattına gönderenler var. Bunu ilk defa dinleyenler için ufaktan şöyle bir söyleyeyim, ondan sonra aranızdan ayrılacağım değerli dinleyenlerim. Kanunen yani hukuken benim elimde bana telefon şakası yaptırmak istediğinize dair bir şey olmalı. O şey WhatsApp hattına gönderdiğiniz mesaj. O WhatsApp hattı da çok basit. 530 280 çift 0 çift 0. 530 280 çift 0 çift 0. Sevgili dinleyenler, çok basit bu numara. Buraya yazıyorsunuz. Telefon şakalarında bizzat ben arıyorum. Çünkü sizlerden bazen özel bilgiler istiyorum. Üçüncü bir kişi olduğu zaman, bu Hüseyin de olsa, Adem de olsa, başka birisi de olsa. Hani bir, yani mesela şimdi bizim Hüseyin de arayabilir. Merhaba, telefon şakanız güzel, biz sizden bilgileri istiyoruz diye. Ama yok, ben Serdar olarak, hani dinlediğin adam olarak aradığım zaman arada bir güven problemi olmuyor. Bir de hep sana söylüyorum. Serdar Gökalp ben abi, hangi saat nerede olduğum, ne ettiğim belli. Senin kimlik bilgilerini alıp ne yapayım, üstüne şirket mi açacağım? Şakadan sonra imha alıyor. Şakadan sonra. Zaten bir tek bende var. Ve şakadan sonra da imha alıyor. Konuşmayı da benle yapıyorsunuz. Ön konuşmayı da. 530 280 çift 0 çift 0. 530 280 çift 0 çift 0. Buraya yazıyorsunuz. Bunun şeyini koymuştuk daha önce. 30 gün yani bir ay. Bir ay içerisinde cevap gelmezse size... samimiyetinize dayanarak söylüyorum. Malzeme beni açmamıştır. Yani malzeme beni açmamıştır. Başka bir şey yazın gönderin. Yani öyle gönderip 6 ay 1 sene beklemenize lüzum yok. Elimden geldiğince de çok bakıyorum. Yani günümün 200 saatini ayırıyorum desem yalan olmaz şakaya bakmaya. Bu Ağustos sonuna kadar da böyle olacak. Ama Ağustos'ta şöyle bir 2 haftalık falan hani sezon arası vereceğim.
Sonra tekrar geleceğiz.

aynı şekilde devam edeceğiz. 530 280 çift 0 çift 0 değerli dinleyenler, bana bu WhatsApp hattından, tamam mı? 530 280 çift 0 çift 0 buradan ulaşabilirsiniz. Abi geçen gün korku programı seyrediyorum. Bittikten sonra önerilen videolarda sen çıktın demiş. İşte o böğden dolayı oldu. Böğünün öyle bir sıkıntısı oldu bize. Milyon tıklanan komedi içerikleri, telefon şakaları, böğünün aktif kitlesinden dolayı YouTube bizi algoritmadan komediden çıkartıp korkuya almış sevgili arkadaşlar. Hani başlı başına komik bir hikaye zaten. Vallahi daha tam düzelmedi, yeni yeni de düzeliyor. Yani yeni yeni de daha düzeliyor, daha tam da düzelmiş değil. Yani yeni yeni düzeliyor. Mevzu biter ben gider değerli dinleyenler. Önce saat 16'da Serdar Trafik'te de, sonra gece 10'da Serdar Yayın'da da görüşünceye dek kendinize çok ama çok iyi bakın. Ben gerisini hallederim. Twitter, Instagram, YouTube, orası burası şurası. Nereden isterseniz bana Serdar Gökalp olarak ulaşabilirsiniz. Serdar Gökalp. Radyo dinleyicisine söylüyorum. İnternet dinleyicisinin haberi olmuyor bundan ama radyo dinleyicisine söylüyorum. Sosyal medyadan kesinlikle telefon şakası malzemesi almıyorum. Sadece WhatsApp'tan. Oradan iletişimimiz olabilir. Twitter, Instagram, YouTube, aklınıza neresi gelirse. Serdar Gökalp sevgili dinleyenler. Radyonuz Alem FM, sosyal medyada alemfm.com olarak bulunabilir. Alemfm.com. Önce saat 16'da, sonra gece 22'de radyonuzda görüşünceye dek kendinize iyi bakın. Ben gerisini hallederim. Uyandığınız her gün bir öncekinden güzel olsun inşallah. Haydi eyvallah.

0: Bu programı kaçırdım diye üzülme. Tekrarı yarın alemefem.com podcastlerde.
1: Sarıyer Kola, Serdar Gökalp ile Serdar Yayın'dayız sundu.

Sokakta bir bayramlı durakta bekleyişin, sanki sonsuz bir ayrılıkta okula gidişin. Bilmezdin seni her sabah yolcu ettiğimi, yüreğim yol boyu ardından ağlar.

nefesi. Ellerin eskisi gibi beyaz mı? Bana bunları o ellerle mi yazdın? Ah, yeniden başlamalı dersen, zaman daha yavaşlamalı dersen, beklemek eskisi gibi kolay mı? Zaman geçmiyor, zaman geçmiyor.

Bir kere özgür hissediyorum kendimi. Çapraz yatıyorum yatakta. Oh be diyorum, her şey tamamen benim artık. Canım ne isterse onu yapıyorum. Ama bazen

kızıyorum. Çok kızıyorum. Üzmek istiyorum seni. Canını yakmak istiyorum. Sonra yatışıyorum. Sana da üzülüyorum.